En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: "Ey Rabbimiz, inandık. Artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz."

İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez.

Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Yeah.

Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

0: Şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz bilin ki peygamberimize düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir.

İman edip salih amel işleyenlere haram olan şeylerden sakındıkları, imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır.
0: Ya eyyühellezine amenu la tektulussayde ve entum hurum.

0: Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır.
1: أحل لكم صيد

Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Ce'alallah.

Allah hürmet edilen bir ev olan Kabe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları insanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir.

0: Peygambere düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da içinizde gizlediklerinizi de bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

Ey Muhammed, de ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Ama Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranır.

0: الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: Allah kulağı yaralıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte ikiz doğduğu için kesilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapılmasını meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a yalan yere iftira ediyorlar ve çokları da bunun iftira olduğuna akıl erdiremiyorlar.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا

Onlara, gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat edin dendiği zaman onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse?

iman edenler, siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yola giderseniz sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir.

iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz günahkarlardan oluruz.

Eğer bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa, ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler: bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Yoksa biz mutlaka zalimlerden oluruz derler.

0: واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Bu hüküm şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah fasık topluluğa doğru yolu göstermez.

0: Allah'ın peygamberleri toplayıp size ne cevap verildi diyeceği gün, onlar bizim hiçbir bilgimiz yoktur, gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin derler.
1: İz qala Allahu ya İsa ibn Meryem ezkur ni'meti aleyke ve ala validetike iz eyyettuke bi ruhil kudüs. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

Allah o gün şöyle der: Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi. Ve iz evhayt

Hani havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi.

O zaman havariler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da, "Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun," demişti.

Onlar da şöyle dediler: biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım.

0: Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz olan Allah'ım, bize gökten bir sofra indir ki gerek bizim için ve gerekse bizden sonra gelecekler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.
1: قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ

Allah şöyle buyurdu: ben onu size indireceğim. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla cezalandırırım.

0: الغيوب.
1: Allah kıyamet günü, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin deyince o şöyle cevap verir: haşa, seni tenzih ederim. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle söylediysem şüphesiz ki sen onu bilirsin. Sen benim kalbimde gizli olanı bilirsin ama ben senin zatında gizli olanı bilmem. Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin.
0: Ma kultu lehum illa ma emartani bihi en i'budullaha rabbi ve rabbekum ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim.

Ben onlara sadece hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe ben onların üzerinde kontrolcüydüm. Sen beni huzuruna aldığın zaman onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Her şeyi görüp bilen sensin.

0: Eğer onlara azap edersen şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

0: عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah buyurur ki, bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

0: Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter. En'am suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir. Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kınandığı için hayvanlar anlamına gelen En'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kafirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.

sizi bir çamurdan yaratmış, sonra da ölüm zamanını tayin ve takdir etmiştir. Onun katında bir de belirli bir süre olan kıyamet günü vardır. Sonra siz hala tekrar dirileceğinizden şüphe ediyorsunuz.

Göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi de açığınızı da bilir. Kazandığınız iyiliği ve kötülüğü de bilir.

0: Kafirlere Rablerinin ayetlerinden her bir ayet geldikçe ondan yüz çevirirlerdi.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

gerçek kendilerine gelince onu yalan saydılar. Ama alaya aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir.

Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanlar vermiş, gökten bol bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahları yüzünden helak ettik ve kendilerinden sonra başka nesiller yarattık.

0: Muhammed, sana kağıtta yazılı bir kitap indirsek de elleriyle ona dokunsalar bile inkar edenler yine bu sadece apaçık bir büyüdür derler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. "Eğer bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı."

biz peygamberi melekten yapsaydık, onu yine bir insan şeklinde yapardık ve onları düştükleri şüpheye düşürürdük.

0: Muhammed, senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alaya aldıkları şey mahvetti.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: Sen de ki, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.

De ki, göklerde ve yerde bulunanlar kimin? Yine de ki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendi üzerine almıştır. Andolsun ki sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Gecede ve gündüzde barınanlar hep O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir.
1: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

De ki, gökleri ve yeri yaratan, yedirip besleyen, fakat kendisi başkası tarafından beslenmeyen Allah'tan başka bir dost mu edineyim? Ve yine şüphesiz bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi de, ve sakın ortak koşanlardan olma.''

0: De ki, ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.
1: Men yusraf anhu yevme izin fekad rahimeh ve zâlikel fevzul mubîn.
0: Her kim o günde azaptan geri çevrilirse Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur.

0: Allah sana bir zarar dokundursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dokundursa, onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
2: O kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ

De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Ve de ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaşacağı kimseleri korkutmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka ilahlar bulunduğuna şahitlik ediyor musunuz? Yine de ki, ben şahitlik etmem. Ayrıca şunu da söyle, o ancak bir tek ilahtır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

Onlardan seni dinleyenler de vardır. Biz Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine örtüler ve kulaklarına bir ağırlık koyduk. Bütün mucizeleri görseler bile ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. İnkar edenler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler.

Onlar insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar.

Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen.

Hayır, daha önce gizledikleri onlara göründü. Geri döndürülseler bile yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır.

görsem, Allah bu gerçek değil mi der. Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçektir derler. Allah da o halde inkar ettiğiniz için azabı tadın der. O adam

0: ظهورهم ألا ساء ما يزرون.
1: Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar gerçekten zarara uğradılar. Nihayet kıyamet saati kendilerine ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenerek dünyada işlediğimiz günahlardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Bakın yüklendikleri günah ne kötüdür.

Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz?

Ey Muhammed! Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalancı saymıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar.

0: Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve incitilmeye sabrettiler. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Andolsun ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi.
1: وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ

0: معهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: Onların yüz çevirmeleri sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe bir merdiven dayamaya yetseydi, onlara bir mucize göstermek için bunu yapardın. Ama Allah dileseydi, onların hepsini doğru yolda toplardı. Sakın cahillerden olma.

0: Daveti ancak dinleyenler kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltir. Sonra hep ona döndürülürler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Sen de ki, şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler.

yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

0: يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir.
0: قُلْ أَرَأَيْتُمْ

De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin.

0: Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

Biz senden önce de nice ümmetlere peygamber göndermiştik. Onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmıştık.

Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi.

0: Kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler.
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zulmeden kavmin kökü böylece kesildi.

0: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir, ne dersiniz? Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yine yüz çeviriyorlar.
0: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
1: De ki, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olur? Ne dersiniz?

0: فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

De ki, ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki, hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?

0: Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.
1: وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ

0: فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين.
1: Akşam sabah Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma.

0: مِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ
1: Böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler diye biz onları birbirleriyle denedik. Allah şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi?

0: Muhammed, ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de: size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ
2: Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun.

De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam. Aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum.''

0: به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır.
0: قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِم۪ينَ
1: De ki, sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir.
0: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

0: يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
1: Gaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

0: ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Geceleri sizi ölü gibi uyutan, gündüzleri yaptıklarınızı bilen, sonra tayin edilen hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltir gibi uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O size yaptıklarınızı haber verecektir.
0: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً

0: O kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ
0: Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız O'nundur ve en çabuk hesap gören de O'dur.

De ki, kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz.

0: De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır. Sonra da siz ona ortak koşarsınız.
1: قُلْ هُوَ

0: بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine O'dur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz.
0: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
1: Ey Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle.
0: لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ

ayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla birlikte oturma.''

Allah'tan korkan kimselere o zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar.

dinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'an'la öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım? Böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim? Arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? Sen de ki, doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize de alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi.

Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen olur. O'nun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız O'nundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.

İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.

Biz İbrahim'e kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk.

Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi.

Ayı doğarken görünce işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi.

0: Güneşi doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi.
1: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ

0: Kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz dedi.
1: وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

0: İşte güven, iman edip imanlarına hiçbir haksızlık karıştırmayanlarındır. Onlar doğru yoldadırlar.
1: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

0: İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا

0: وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
1: Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi.

0: İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık.
1: وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
0: Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.
1: ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi.

0: İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kafirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız.
1: Ulaika'llezine hada Allahu fe bihudahu muqtadih.

İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür.

Kafirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki, o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar.

Bu Kur'an Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.

0: الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler.

0: Onlara şöyle denecek: andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.
1: İnna Allaha faliqul habbi ven nawa yukhrijul hayye minel meyyiti ve mukhrijul meyyiti minel hayyi. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz?

0: Karanlığı yarıp sabahı çıkaran O'dur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık.

0: مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: O sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık.

Gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi O'nunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.''

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa, onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir.

Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir.

0: وهو على كل شيء وكيل.
1: İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.

Gözler onu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır.

Muhammed, onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim.

Ey Muhammed! Sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz.

0: له وأعرض عن المشركين.
1: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir.

Eğer Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.

Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz?

0: Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

اللهم تقبل سجودنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان.

الله يا عزيز يا الله يا جبار يا

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, Bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda, bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni,

0: Heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
2: Allah

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

0: Güzel efendim.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

الله وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Gazze'deki Siyonist zulme karşı yürüyoruz. Başlangıç Fatih Camii, varış Saraçhane. Tarih ikindi namazını müteakip 4 Ekim Pazar. İslami Dayanışma Platformu.
12: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
14: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme khuz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul khawfa mink ve enza' min kulubihimul khawfa minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا الاستقامة. اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت عذاب

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Ebu Katade'den rivayet edilmiştir. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyorduk. Topluluktan biri: Ey Allah'ın Resulü, bizlere bir gece sonu konaklaması yaptırırsan dedi. Bunun üzerine Resulullah: Uyuyakalıp namazı geçireceğinizden korkarım buyurdu. Bilal: Ben sizleri uyandırırım dedi. Bunun üzerine yattılar. Bilal de arkasını bindiği deveye dayadı. Derken gözleri kapanıp o da uykuya kaldı. Sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem güneşin doğmasıyla uyandı. Resulullah: Ey Bilal, sözün nerede kaldı buyurdu. Bilal: Üzerime böyle bir uyku hiç çökmedi diye cevap verdi. Resulullah: Yüce Allah ruhlarınızı dilediği zaman kabzeder, dilediği zaman geri gönderir. Ey Bilal, kalk insanlara namaz için ezan oku buyurdu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem abdest aldı ve güneş yükselip beyazlaşınca kalktı. Kafileye cemaatle namaz kıldırdı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Deve, sığır veya davar sahibi olup da bunlardaki Allah'ın zekat hakkını vermeyen kimseye kıyamet günü bu mallar olduğundan daha çok ve mümkün olduğunca iri ve şişman olarak gelecektir. Adam onlar için düz ve geniş bir yere oturtulacak, hayvanlar bacakları ve ayaklarının tabanlarıyla onun üzerinden geçecekler. Geçişleri sırasında boynuzlarıyla adama toslayacaklar ve ayaklarıyla onu ezecekler. İçlerinde boynuzsuz veya boynuzu kırık olan bulunmayacak. Bu şekilde sonuncusu da onun üzerinden geçince birincisi aynı geçişe tekrar başlayacak. Mahlukatın hesabı tamamlanıp hüküm verilinceye kadar bu hal böyle devam edecek.

0: Rabia bin Ebi İshak el-Hünayi anlatıyor. Enes'e bizden bir adam din kardeşine borç olarak mal verir. Sonra malı olan kimse borç verene bir hediyede bulunur. Bu konuda ne dersin diye sordum. Enes bana şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, biriniz bir malı borç verse, sonra borç alanda borç veren kimseye bir hediye vermek veya bineğine bindirmek isterse, sakın o hediyeyi almasın, bineğine de binmesin. Eğer aralarında borç alıp vermezden önce böyle dostça muameleler olmuşsa, o başka buyurdu.
1: İbn Mesud şunları söylemiştir. Doğru bir yol takip etmek isteyen, bu yolu ölmüş olanların, sahabenin yolundan seçsin. Zira hayatta olanların fitnesinden emin olunamaz. Ölmüş olanlar ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin ashabıdır. Onlar bu ümmetin en faziletlilerindendir. Kalpçe en temizleri, ilimce en derinleri, amelce en ihlaslıları yine onlardır. Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin anlattıklarının ve dininin yerleşmesi için onları seçmiştir. Öyleyse sizler onların üstünlüğünü kabul edin. Onların yolundan gidin. Elinizden geldikçe onların ahlakını ve yaşayış tarzlarını kendinize örnek alın. Zira onlar en doğru yoldaydılar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın zikri dışında çok konuşmayın. Zira Allah'ın zikri dışında çok söz kalbe katılık verir. Şunu bilin ki insanlardan Allah'a en uzak olanları kalbi katı olanlardır.

Kureys bin Kabisa anlatıyor. Medine'ye geldim ve "Ey Allah'ım, bana salih bir arkadaş nasip et" diye dua ettim. Derken Ebu Hureyre'nin yanına oturdum. Kendisine "Ben Allah'a bana salih bir arkadaş nasip etmesi için dua ettim. Bana Resulullah'tan işittiğin bir hadis söyle. Olur ki Allah ondan faydalanmamı nasip eder" dedim. Bunun üzerine Ebu Hureyre dedi ki "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin şöyle söylediğini işittim. Kıyamet günü kişi amelleri arasından önce namazın hesabını verecek. Bu hesap güzel olursa kurtuluşa erdi demektir. Bu hesap bozuk olursa hüsrana uğradı demektir. Eğer farzında eksiklik çıkarsa Allah, bakın kulumun nafile namazları var mı buyurur. Böylece eksik olan farzlar nafile namazlar ile tamamlanır. Sonra bu tarzda olmak üzere diğer amelleri hesaptan geçirilir buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderirken ona şöyle dedi: "Sen ehli kitap bir topluma gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey Allah'a ibadet olsun. Allah'ı tanıdılar mı? Kendilerine Allah'ın zekatı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da uyarlarsa kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın nazarında kıymetli olan mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından da kork. Zira Allah ile mazlumun duası arasında perde yoktur."

Hazreti Meymune fazlaca borca giriyordu. Ailesi buna müdahale edip onu ayıpladı. Şu cevabı verdi: "Borcu bırakmayacağım. Ben dostum ve can yoldaşım olan Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemi şöyle söylerken dinledim. Bir borçla borçlanan kimsenin ödeme niyetinde olduğunu Allah bilince, Allah mutlaka onun borcunu dünyadayken ödemesine yardımcı olur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecesi gündüz gibi olan apaydınlık bir şeriat üzere terk edildiniz. Çöldeki bedevilerin ve mahalle mekteplerindeki çocukların dini üzere olun. Dininizi karmaşalara ve ihtilaflara boğmayın.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hazreti İsa bir gün yolda bir domuza rastlar. Ona selametle yoldan çekiller. Yanında bulunanlar bunu şu domuz için mi söylüyorsun diye sorarlar. Hazreti İsa domuz kelimesini kullanmaktan çekindiğini ifade ederek ben dilimi kötü söz söylemeye alıştıracağımdan korkuyorum cevabını verir.

0: Hazreti Hasan zekat hurmasından bir tanesini alıp ağzına atıverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz hemen seslenerek "At onu, bilmiyor musun biz zekat yemiyoruz" diye müdahale etti.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84.

0: 4.90.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Gazze'deki Siyonist zulme karşı yürüyoruz. Başlangıç Fatih Camii, varış Saraçhane. Tarih ikindi namazını müteakip 4 Ekim Pazar. İslami Dayanışma Platformu.
3: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde. Sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oğlu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim, bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime, ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak danda olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa, Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet, diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şeksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: gözetmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor.
16: Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: İslam davasına sahip çıkanlar asla unutulmazlar. Özellikle sıkıntılı anlarda, şartların çok zorlaştığı bir ortamda ve herkesin bazı bahanelerle bir kenara çekildiği bir dönemde İslam davasına sahip çıkanlar asla unutulmazlar. Mesela ilk muhacirler ve Necaşi bunun tipik bir örneğidir. İnandıkları gibi yaşayabilmek ve onun adını etrafa duyurabilmek için çocuklarını, akrabalarını ve çok sevdikleri o mübarek diyarları terk ederek uzak yerlere, Habeşistan'a giden o ilk muhacirler unutulmadıkları gibi ülkesinin kapılarını sonuna kadar açmakla onlara tam sahip çıkan ve ülkesinde dinlerini diledikleri gibi yaşayabilecekleri ve inandıkları gibi hareket edebilecekleri garantisini veren Habeş Kralı Necaşi de unutulmuyordu ve unutulmayacaktır. Evet, Necaşi Mekke'de müşrikler tarafından kendilerine inanç ve ibadetle ilgili hiçbir hak tanınmayan ve bu yüzden akıl almaz eziyetlere maruz kalan Müslümanlara sahip çıkmış ve inandıkları gibi yaşamaları hususunda onlara ülkesinin bağrını açmış ve inanç ibadetle ilgili her türlü hakkı sonuna kadar onlara tanımıştı. İşte Necaşi o çok kritik anda, yani kimsenin sahip çıkmadığı ve sahip çıkmaya cesaret bile edemediği bir zamanda ashab efendilerimize sahip çıktığından ötürü kimseye nasip olmayan şerefe ve imtiyazlı bir fazilete nail olmuştur. O şeref ve fazilet de şudur. Necaşi Habeşistan'da vefat ettiğinde Medine-i Münevvere'de bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın bildirmesiyle onun vefatından haberdar olmuş ve mealen Yüce Allah yıllarca önce size kimsenin sahip çıkmadığı bir zamanda size ve İslam'a sahip çıkan Habeş Kralı Necaşi'nin vefat ettiğini bana bildirdi demişti. Sonra da ashabıyla birlikte kalkıp gıyabi olarak onun cenaze namazını kılmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke devrinde, özellikle de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslümanlığından önce çok ciddi hakaretleri ve çok fena muamelelere maruz kaldığı zaman Ebu Süfyan'ın evine iltica ederse o evde himaye görürdü. Bir defasında gözü dönmüş müşrikler Hazreti Fatıma validemizi dövmüş ve ona işkence etmişlerdi. Bunu gören Ebu Süfyan devreye girip Hazreti Fatıma validemizi almış, evine götürmüş ve ona bir kısım ikramlarda bulunmak suretiyle onun kırık olan gönlünü almıştı. İşte o vefa insanı Ebu Süfyan'ın bu iyiliğini hiçbir zaman unutmamış ve hicretin 8. yılında gerçekleşen Mekke'nin fethinde silahı bırakanlara, Ebu Süfyan'ın evine girenlere veya Kabe'ye sığınanlara dokunulmayacağını ilan etmişti. Hem belki bu yüzdendir ki Ebu Süfyan yaşlanmış olduğu halde kendisine iman nasip olmuş ve İslam'a girmişti. Halbuki yaşlanmış bir kimsenin o zamana kadar savunduğu hususları bırakıp inkar ettiği hususları kabul etmesi çok zordur ve çok ender olan bir durumdur. Süraka bin Malik bin Cuşun hicret esnasında müşrikler tarafından ortaya konulan büyük ödülü almak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi takip etmiş ve yanlarına kadar varmıştı. Fakat atının ayakları 2-3 defa kuma saplanınca maksadına erişemeyeceğini anladı ve ondan eman diledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ona eman verdi. Hem de daha sonraları kendisine dokunulmayacağına dair eline bir de eman mektubu takdim etti. Sonra da ona dedi ki, bizi gördüğünü kimseye söyleme. Hem git ve öyle yap ki başkası da gelmesin. Süraka oradan ayrıldı ve Mekke'ye döndü. Mekke'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Medine yolunda gördüğünü hiç kimseye söylemediği gibi, ben oralara baktım, kimseyi göremedim, boşuna uğraşmayın demek suretiyle o tarafa gitmek isteyenleri de engelledi ve gerçekten sözüne sadık kaldı. Şimdi Hazreti Süraka diyor ki, yıllar sonra Huneyn gazvesi esnasında yanına gidip de o mektubu gösterince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bugün vefa ve iyilik günüdür buyurdu ve yaklaş yanıma gel dedi. Ben de yanına yaklaştım. İşte o anda içim ona tamamen ısındı ve hemen oracıkta Müslüman oldum. Yine bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Süraka'ya İran'ın fethedileceği ve onun da Kisra'nın altın bileziklerini yani tacını giyeceği müjdesini vermişti. Nitekim Efendimizin haber verdiği bu hadise yıllar sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti devrinde aynen gerçekleşmişti. İşte kritik bir zamanda yapılan iyilik ve aklı ağlatan son derece ibretli bir hadise daha. Şirk ve küfrün ne derece korkunç bir vahşet ve menfur bir haslet olduğunu, iman ve tevhidinse ne derece yüce bir haslet ve başlıca bir huzur kaynağı olduğunu bilmek ve anlamak istersen, şu ibretli hadiseyi dikkatlice anlamaya çalış. Doğrusu arz etmeye çalışacağım şu can alıcı ve çok düşündürücü hadise veya hadiseler karşısında salim akıl çaresizlikten ancak gözyaşı döker ve ancak döktüğü gözyaşlarıyla teskin olmaya çalışır. Şöyle ki, iman insanın kalbine zayıflara karşı merhamet ve insaf duygusunu ve mütekebbirlere karşı da şehamet ruhunu aşılar. İnsanı olgunlaştırır ve onu âlâ-yı illiyyine yükseltir. Küfürse insanın kalbindeki acıma ve insaf etme duygusunu tamamıyla yok eder. İnsanı canavarlaştırır ve sonunda onu aşağıların aşağısına atar. İşte bunun çarpıcı bir örneği. Mekke müşrikleri Taif dönüşünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'ye sokmuyorlardı. Müşriklerin ileri gelenlerinden birisi olan ve 80 yaşlarında bulunan Mut'im bunu duyunca vicdanı sızlamış ve Mekke'ye girebilmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i himayesine almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu iyiliğinden sonra ancak Mekke'ye girebilmişti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mut'im'in bu iyiliğini hiçbir zaman unutmamıştı. Öyle ki onun bu iyiliğine karşılık olarak onun oğlu olan Cübeyr'in Bedir esirleri hakkındaki iltimasını kabul etmiş, esirleri serbest bırakmış ve ona şöyle demişti: eğer baban mut'im sağ olup iltimasa ve aracı olmaya gelseydi, bunların ölmüşlerini bile ona verirdim. İşte kamil derecedeki imanın insana bahşettiği şefkat, mürüvvet ve vefa duygusu. Şimdi de şirk ve küfrün insan ruhuna verdiği vahşeti görmeye ve anlamaya çalışalım. Buna en çarpıcı örneklerden birisi Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın Uhud gazvesinde şehit edilmesi hadisesidir. Şöyle ki, daha önce görüldüğü gibi Mut'imin oğlu Cübeyr, Bedir gazvesinde Medine'de esir olarak tutulan Kureyşli esirlerin kurtarılması için Mekke'den gelip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iltimasta bulunmuş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu iltimasını kabul etmiş ve esirleri ona bağışlamıştı. Şimdi asla unutulmaması gereken böyle bir iyiliğe rağmen küfürden kaynaklanan şu ruh vahşetine ve şu kalp katılığına bakınız ki müşrikler Bedir'de kaybettikleri akrabalarının ve uğradıkları yenilginin intikamını almak üzere hemen savaş hazırlıklarına başladılar. İşte bu esnada yukarıda adı geçen Cübeyr, kölesi olan ve mızrak atmada çok maharetli olan ancak henüz Müslüman olmamış bulunan Vahşi'yi çağırıp ona, eğer Müslümanların en ileri gelen kahramanlarından olan Hamza'yı şehit edersen seni kölelikten azat edecek ve seni hürriyetine kavuşturacağım dedi. Ebu Sufyan'ın hanımı olan Hint de Vahşi'ye Hazreti Hamza'yı şehit etmesine karşılık olarak pek çok ödül vereceğini söyledi. İşte küfrün insan ruhuna verdiği vahşet, insan aklına verdiği nankörlük ve insan kalbine aşıladığı körlük. Şimdi en büyük iyiliğe karşılık olarak en büyük kötülüğü yaptıran şirkin ve küfrün bu derece çirkin olan menfur yüzünü bir nebze olsun gören ve az da olsa düşünebilen ve anlayabilen bir kimse böylesine insafsızlıktan, vicdansızlıktan ve vahşetten ibaret olan bir küfürden hiç tiksinmez ve nefret etmez mi? Hem bu vahşeti hayretler içerisinde seyreden ve hem cinslerinin bu türlü davranışlarından teberri eden salim bir akıl, gördüğü bu tür manzaralar karşısında bu derece bir nankörlük ve böyle bir vahşet olamaz deyip haykırmasın ve bir an önce sükunete ermek için gözyaşlarını ceyhun etmesin de ne yapsın? Vefa duygusu insanı diğer bütün canlılardan ayıran en önemli özelliklerdendir. İnsanoğlu vefa ve benzeri hasletleri yaşatıp onlara sahip çıktığını gösterdikçe yeryüzünde yaşamak ayrı bir haz ve ayrı bir huzur vesilesidir. Fıtratı bozulmayanlarda mevcut en bariz vasıflardan olan vefalı olmak, Allah ve onun peygamberine inanan biz Müslümanlarda daha bir anlam ve değer taşımaktadır. Zira inançlı bir insandan beklenen imanının bir gereği olarak vefalı davranmasıdır. Allah bizlere insaf versin, gaflet ve cehalet perdelerini üzerimizden kaldırsın ve cümlemize yüce hakikatleri görecek gözler, anlayacak akıllar ve kavrayacak kalpler ihsan eylesin inşallah. Amin.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Kırksel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun

0: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
1: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
0: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
6: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
10: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Meydana gelen hadiseler şu küçük seriyelerden ibarettir. Ukaşe bin Mihsan'ın Gamr Merzuk'a gönderilmesi. Hicri 6. yılın Rebü'l-Evvel ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ukaşe bin Mihsan'ı 40 kişilik bir birlikle Gamr Merzuk'a gönderdi. Düşman ondan kaçtı ve o da onların kuyularının olduğu yere ordugah kurdu. Düşmanın peşine düşmesi için adamlarından bazılarını gönderdi ve Medine'ye götürdüğü 200 deveyi ganimet olarak aldı. Ebu Ubeyde'nin Zulkissa'ya gönderilmesi. Hicri 6. yıl, Ebu Ubeyde'nin Zulkissa'ya gönderildiği yıldır. Beraberinde 40 adamı vardı. Sabah karanlıkken oldukları yere varıp başlarına dikilip verdi. Düşman dağlara kaçtı. Adamlarından birini ele geçirdi ve onu Resulullah'a getirdi. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh seriyesi. Bundan sonra 10 kişilik birliğiyle Muhammed bin Mesleme seriyesi var. Düşman geceye dek ondan saklandı. Fakat sonra Muhammed bin Mesleme'nin kendisi hariç tüm adamları öldürüldü. O kaçtı ancak yaralıydı. Bir gün siz kazanırsınız, bir başka gün kaybedersiniz. Bu Allah Azze ve Celle'nin dünyadaki sünnetidir. Bu yüzden kişi yenilgi nedeniyle savaşmayı bırakamaz. Bu gruptan kaçarak canlı kurtulan tek kişi Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh oldu. Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın 3 seriyeye gönderilmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'yi Cemuma ve beraberinde Beni Selabe'ye gönderdi. Daha sonra Zeyd bin Harise'yi El İse gönderdi. Böylece Zeyd bin Harise'nin bir yıl içerisinde 3 seriyeyi komuta etmek üzere gönderildiğini görüyoruz. Bu olay bize Resulullah'ın eski kölesi olan ve kendisini azat ettiği, sonrasında ise Mekke'nin soylularından Zeynep bin Cahş'la evlendirdiği Zeyd bin Harise'ye karşı duyduğu güvenin seviyesini gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd bin Harise'ye duyduğu bu güven bize yine gösteriyor ki, İslam'dan önce köle bir adam hayatı boyunca bir orduyu komuta etmeyi asla hayal edemezdi. Hatta Kureyş'ten, Hazreç'ten ya da Efs'ten bir takım büyük adamların bulunduğu bir orduyu yönetmeyi, azat edilerek toplum içinde onure edilmeyi bile hayal edemezdi. Daha sonra ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu İslam tarihinin büyük savaşlarından biri olan Mute gazvesini yönetmesi için atadı. İzzet ancak Allah Azze ve Celle'dendir. Orada şehit olarak vefat etti. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın Beni Said bin Bekre gönderilmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talib'i Beni Said bin Bekre gönderdi. Bunu o kimselerin Hayber Yahudilerine bazı yardımlarda bulunmayı planladığını duyduğu için gönderildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu engellemek istedi. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh onlarla savaşmadı. Onlar Ali bin Ebi Talib'ten kaçtılar. Adamlarından birini yakaladı ve bu adam onlar için casusluk yapmayı kabul etti de ondan bir takım bilgiler aldı. Bu kıssadan da görebilirsiniz ki Resulullah etrafında olup bitenlerden son derece haberdardı. Arabistan'da olan her şeye dair çok güçlü istihbaratı vardı. Örneğin kendisine Kureyş'ten bilgi getirerek istihbarat yetkilisi gibi çalışan Huzaalılar vardı. Yahudilerin yaşadığı bölgelerden malumatı vardı. Gatafan'da olan olaylardan kendisine gelen istihbarat vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gafil avlanmazdı. Bilakis o düşmanlarını gafil avlardı. Müslümanların sadece savaş meydanında güçlü olduklarını değil, aynı zamanda keşif ve bilgi toplamada da güçlü olduklarını görebiliyoruz. Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'ın Dûmetül Cendel'e gönderilmesi. Abdurrahman bin Af Dûmetül Cendel'e gönderildi. Kendisine verilen talimat gidip onları İslam'a davet etmesiydi.
Eğer İslam'ı kabul ederlerse krallarının kızıyla evlenmeyi teklif edecekti. Bu oldu da Abdurrahman bin Af, kralları olan Usba el-Kelbi'nin kızıyla evlendi. Kızın adı Temedur'du ve Abdurrahman bin Af'la evlendirildi. Bunlar hicretin 6. yılına yayılarak vuku bulmuş bazı hadiselerdir. Şimdi inşallah 7. yıla geçiyoruz. 26. Hayber Savaşı. Müslümanların Hayber'e yürüyüşü. Müslümanlar Hudeybiye'den geri döndü. Musa bin Ukbe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye'den Medine'ye varışının üzerinden 20 gün geçtikten sonra Hayber'e yürüdüğünü söyler. Hudeybiye, Resulullah'la Kureyş arasındaki bir barış anlaşmasıydı ve savaşmayı 10 yıl durduracaklarına dair bir mukaveleydi. Müslümanlar Kureyş'le ve Kureyş'in müttefikleriyle 5 yıl boyunca devam eden zorlu savaşlardan dolayı dinlenmek yerine, durup soluklanmadan Medine'ye vardıktan sadece 20 gün sonra Hayber'e yürüdü. Resulullah'ın artık Kureyş'le barış anlaşması vardı. Fakat durmadan Müslümanlara karşı komplo kuran Yahudiler gibi büyük bir problem de vardı. Resulullah, Yahudilerin Müslümanlara karşı kurduğu tuzaklara son vermek için zamanı uygun olarak gördü. Yahudilerin, Tayme'de halen başka bir Yahudi toplumu daha olsa da, geriye kalan son müstahkem bölgeleri Hayber'di. Hatta Arap Yarımadası'ndaki en güçlü bölgeleriydi. Yoldayken Amir bin el-Ekva'dan neşit söylemesi istendi. Bu şiir söylemenin bedevice şeklidir ve bu hedadır. Subhanallah, bunun develer üzerinde bir etkisi vardı. Develer yürüyüşlerinde yorulmuşlarsa bu neşitleri duyduklarında daha aktif ve hızlı oluyorlardı. Amir'den neşit söylenmesi istendi ve o da dedi ki, "Allah'ım, sen olmasaydın biz hidayet olunmazdık. Ne sadaka verir ne de namaz kılardık. Senden af dileriz, biz yanlış yaptık. Ah ne var sana kurban olaydık. Senden yalvarırız, üzerimize indir berraklık. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımıza ver dayanıklılık. Biz reddedeceğiz, onlar ağlayarak denerlerse bizi yıkmak, zaten bize karşı sesli bir şekilde başkalarından istediler yardım yataklık." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amir bin Ekva'dan bu harika sözleri işitince, "Allah ona merhamet etsin," dedi. Sahabe, Resulullah'ın bir kişiyi rahmetle tek başına andığında onun şehit olarak öleceğini bilirdi. Subhanallah, anlayışları böyleydi. Şehadetle rahmet iç içeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle ona merhamet etsin dediğinde, bu duanın tezahürü şehadet olarak gelirdi. Ömer bin Hattab demiştir ki, "Vacip oldu ya Resulallah, biz de onunla biraz daha olmayı isterdik." Yani onlar Amir'in şehit olmasına itiraz etmiyorlardı. Allah Azze ve Celle'den bu nimeti elde edecek olmasından dolayı mutluydular. Fakat sadece onunla biraz daha birlikte olmak istiyorlardı. Çünkü onunla arkadaşlık yapmışlardı ve onunla biraz daha vakit geçirmek arzusundaydılar. Müslümanların Hayber'e varışı ve Yahudilerin paniğe kapılması. Müslümanlar Hayber Yahudilerine ulaştı ve söylediğimiz gibi Resulullah düşmanlarını gafil avlardı. Tarlalarına gitmek için hazır halde zirai araç gereçleriyle sabah kalelerinden çıktılar ve birden ufukta orduyu gördüler. "Muhammed vel Hamis" diyerek kaçıp kalelerine geri döndüler. Hamis, ordu anlamındadır. "Muhammed ve ordusu, Muhammed ve ordusu" diyorlardı. Ondan koşup kaçarlarken söyledikleri söz bu şekildeydi. "Bu, Hayber Yahudileri övünerek bizimle savaşmak, diğer Araplarla savaşmaya benzemez" diyorlardı. Gururluydular, mutluydular
ve kaleleriyle, sağlam eğitimleriyle ve de aralarındaki Marhab ve diğerleri gibi ünlü savaşçılarla iktifa ediyorlardı. Fakat Muhammed ordusunu gördüklerinde koşup kaçtılar. Bu, Resulullah'ın şu sözü nedeniyledir. Bir aylık mesafeye korku salmakla yardım olundum. Allah Azze ve Celle, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanlarının kalbine korku salmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kaleyi kuşatma altına alması. Resulullah, Hayber kalesini kuşatma altına aldı. Burada bir kaleden bahsetmiyor. Tepe başlarına ve dağlara çok iyi korunan bölgelere serpilmiş birçok kaleden söz ediyoruz. Bu haber yayıldı ve Araplar bölgenin çetinliğini ve Yahudilerin bu bölgedeki gücünü biliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Hudeybiye'de görüşen elçilerden biri olan Huveytib bin Abdülüzza Mekke'ye geri döndüğünde bunu nakletti ve dedi ki, ''Ben Hudeybiye'den ayrıldığımda Muhammed ve ashabının muzaffer olacağını anladım. İnsanların edindiği izlenim buydu. İnsanlar gelip Resulullah'la görüştüklerinde ve onu görüp dinlediklerinde Müslümanların davranışlarını görüyor ve Urve bin Mesud'da gördüğümüz gibi belirli bir izlenim ediniyordu. Onun Resulullah'a ashabının davranışlarından edindiği izlenimin benzeri dünyada yoktu. Emsalsizdi. Aynı zamanda ashabının onu her ne olursa olsun terk etmeyeceği izlenimini de edinmişti. Huveytib bin Abdülüzza bu insanların kesinlikle kazanacağı izlenimiyle geri dönmüştü. Bu yüzden de Kureyş'ten bazı kimselerle bahse bile girdi. Saffan bin Ümeyye gibi bazı Kureyşliler Yahudilerden taraftı ve Yahudilerin sahip olduğu şöhretleri nedeniyle onların kazanacağını söylediler. Huveytib ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kazanacağını söyledi ve 100 deveye bahse girmişlerdi. Bu haberler yayıldı ve ulaştığı her yerde Mekke'de girilen bu bahis insanların ilgisini çekti. Amir bin Ekva'nın şehit oluşu. Kalelerden birini kuşatması sırasında Yahudi savaşçılardan biri ki marhab olduğunu düşünüyorum, Müslümanlara meydan okuyarak düello istemek üzere çıkıp geldi. Bunun üzerine onunla karşılaşmak için önce çıkan Amir bin Ekva oldu. Kılıçlarıyla karşılıklı birkaç darbe indirdiler. Sonra marhab kılıcıyla Amir'e vurdu. Fakat kılıç Amir'in elindeki kalkana saplandı. Kalkan deriden ya da ahşaptandı. Bu yüzden kılıç içinde saplı kaldı ve marhab geri çıkaramadı. Amir bu durumu marhabı vurup öldürmek için bir fırsat olarak gördü, fakat kılıcı kısaydı. Bu yüzden kendisine doğru geri sekti de dizinin üst kısmını vurdu. Bir atar damar yahut toplar damarı koptu ve Amir ölümcül bir şekilde kan kaybına uğradı ve orada vefat etti. Bunun üzerine bazı insanlar Amir'in intihar ettiği için tüm amellerinin gittiğini söylemeye başladı. Amir'in yeğeni Seleme'nin bu yüzden morali bozulmuştu ve insanların söyledikleri nedeniyle canı sıkılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu onun yüzünde gördü ve kendisine sordu. ''Sana ne oldu?'' O da ''Amcam Amir'in amellerinin hepsinin gittiğini söylüyorlar.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bunu söyleyen yalan konuşmuştur. O çifte ecir aldı.'' buyurdu. Ve ardından ecrin çift olduğunu göstermek için iki parmağını kaldırdı. O mücahedede bulunmuş bir mücahittir ve Araplardan onun misli az bulunur. Bu Amir bin Ekva'nın Resulullah'tan aldığı bir şeref nişanesidir. Daha önce söylediğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yerhemhullah, Allah ona rahmet etsin dediği zamanki duası kısa süre zarfında kabul olundu. Gidilen Hayber gazvesinde öldürüldü. Allah ve Resulünü seven ve de Allah ve Resulünün de kendisini sevdiği bir sahabi Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh.
Müslümanlara zor anlar yaşatan hususi bir kale vardı. Bu kaleyi fethetmesi için Resulullah birbiri ardınca komutanlar atıyordu fakat hiçbiri de başaramadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşamleyin dedi ki, "Yarın sancağı Allah'ın kendisinin eliyle fetih vereceği bir adama teslim edeceğim ki, o Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu sever. Ne müthiş bir şeref, ne müthiş bir şeref. Allah o kaleyi onun eliyle fethedecek, o Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever." Sehl bin Sad der ki, ertesi sabah sahabenin hepsi gözünün önünde durarak dikkatini çekmek üzere kendilerini göstermek için Resulullah'a gitti. Çünkü onlardan her biri de bu şerefe kendilerinin ulaşmasını istiyordu. Bu olay Sahih-i Buhari'de yer alır. Sizden Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın şu ifadelerine dikkat etmenizi istiyorum. Çok çarpıcı bir ifade. Sahih-i Müslim'de yer alan bu sözünde der ki, "O gün hariç emirlik konumunu asla sevmiş değilim. Emir olmayı sevmek, yetkili bir konumda olmak, meşhur olmayı sevmek, bilinen biri olmayı sevmek, yetkili olma sevdası, güçlü olma sevdası, doğrusu bunlar insan için doğal şeylerdi. Bununla birlikte İslam bize yetkili konumda olmayı, diğerlerine hükmetmeyi, emirler vermeyi tavsiye etmez. Bu sakındırılan bir şeydir." Abbas, amcası olarak Resulullah'a kendisini yetkili bir konuma atamasını istemek için geldiğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biz bu emirlik işini isteyene ve ona karşı hırslı olana vermeyiz." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesi budur. İslam'ın terbiyesi budur ve bu öyle bir seviyeye ulaşmıştır ki, Ömer bin Hattab radıyallahu anh bile bunu yönetim işi istememiştir. Duygularını bastırıyor değil, onu istemiyordu. O öyle bir seviyeye ulaşmış ki, nefsini istememe makamına erdirmişti. Duygularını bastırma seviyesinden, canı gönülden istememe ve emirliği kabul etmeme makamına geçmişti. Fakat o gün hariç. Neden? Çünkü o görevin şerefinden ve Resulullah'ın vaadinden dolayı. O öyle bir adamdır ki Allah ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu sever. Bu durum her sahabenin sahip olmak isteyeceği bir şeydi. Kardeşler ve bacılar, bu durum nefislerimize emirlik sevgisinin tehlikesini hatırlatmak için bir fırsattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste buyurur ki, hadis hasen, sahihtir. Bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun, o sürüye verdiği zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. Bu hadisin manası, eğer bir kişi mal, mevki sahibi olma sevgisi ve hırsına sahip olursa, bu iki şeyin onun dini için tıpkı iki aç kurdun koyunların arasına gönderilmesi gibi tehlikeli olduğudur. İki aç kurdu koyunların arasına salarsanız ne yaparlar tahmin edersiniz? Onları telef ederler. Eğer mal ve mevki sevgisinin sizi ele geçirmesine izin verirseniz, dininize de aynı şey olur. Kısacası bunlar bizim kendisine karşı mücadele etmemiz gereken iki şeydir. Bunlara karşı savaşmalıyız, hem de sürekli savaşmalıyız. Bu bir süre yapacağınız ve sonrasında terk edeceğiniz bir şey değildir. Nefsimize karşı yürüteceğimiz sürekli bir mücahededir. Sahih-i Buhari'deki rivayette Resulullah buyurur ki, "Muhakkak ki emirliğe karşı hırs göstereceksiniz ve şüphesiz ki o kıyamet günü bir pişmanlıktır. O emirlik hesap günü pişmanlık olacaktır. Dikkatli olmamız gerekir kardeşler ve bacılar. Hem de çok dikkatli olmamız gerekir."
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağı kime verdi? Ali bin Ebi Talip nerede? Diye buyurdu. Gözlerinden rahatsız ya Resulallah dediler. Resulullah, getirin kendisini buyurdu. Bunun üzerine getirdiler. Gözleri hastalıktan kapalıydı. Bu yüzden elinden tutup Resulullah'a getirmeleri gerekiyordu. Resulullah tükrüğünden bir miktar Ali bin Ebi Talib'in gözlerine sürdü de hemen iyileşiverdi. Bu Resulullah'ın nice mucizelerinden biridir. Daha sonra Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh sancağı aldı ve Resulullah'a şöyle söyledi. Bizim gibi oluncaya dek onlarla savaşayım mı ey Allah'ın Resulü? İlginçtir ki Ali bin Ebi Talib Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşayım mı dememiştir. Peki ne demiştir? Bizim gibi oluncaya dek onlarla savaşayım mı demiştir. Onlar İslam'ın yaşayan timsalleridir. Onlar ve İslam eş anlamlıdır. Yani onun Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşayım mı demesiyle, bizim gibi oluncaya kadar onlarla savaşayım mı demesi arasında bir fark yoktur. İkisi de aynı anlamdadır. Bu bizim bugün söyleyemeyeceğimiz, iddia edemeyeceğimiz bir haldir. Sahih-i Buhari'deki rivayette Resulullah da ona, onların önündeki alana varıncaya kadar onlara doğru git, sonra onları İslam'a davet et ve onları Allah'a karşı olan sorumlulukları hakkında bilgilendir, dedi. Resulullah ardından buyurdu ki, vallahi Allah'ın senin elinde bir kişiye hidayet vermesi, senin için kızıl develerden daha hayırlıdır. Ganimetle hidayetin mukayesesini dinliyorsunuz. Eğer Allah sizin elinizle bir kişiye hidayet verirse, bu sizin için ganimetten daha hayırlıdır. Hem de sizin için en büyük ganimetten daha hayırlıdır. Bu durum bize Allah yolunda cihadın amacını gösteriyor. Allah yolunda cihadın en âli, en önemli hedefi hakkı yaymaktır. Başkalarını İslam'a davet etmektir. Onları cehennem ateşinden kurtarmaktır. Onlara en büyük faydayla fayda sağlamaktır. En hayırlı şeyi onlara sunmaktır. O da İslam'dır. İslam'daki savaşı diğer tüm savaş türlerinden tamamen farklı kılan şeydir. Diğer savaşlar ganimet için veriliyor. İnsanların güce olan tamahı yüzünden yapılıyor. İntikam ve farklı nedenler için savaşılıyor. Fakat İslam'da insanları cehennemden kurtarmak gibi necip bir düşünceyle savaşıldığını görüyoruz. Resulullah'ın zincirlerle cennete sürüklenen insanlara hayret ettim buyurmasının nedeni budur. Bunun anlamı insanların bazen cennette kendi isteklerinin aksine zorla götürüldüğüdür. Bu da onlara karşı savaşılması ve ardından Müslüman olmalarıyla gerçekleşiyor. Resulullah Ali bin Ebi Talib'in dikkatini şu hakikate çekiyor. Onlarla savaşmadan evvel öncelikle onları İslam'a davet etmelisin ve eğer bir kişi Müslüman olursa bu senin için en üstün ganimetten daha hayırlıdır. Müslümanların savaş narası. Müslümanların her savaşta farklı bir narası vardı. Bu savaşta da ya Mansur, emit, emit, ey yardım odunan muzaffer Fatih, öldür, öldürdü. Bunu tekrarlıyorlardı. İbni İshak, Seleme'nin şöyle rivayet ettiğini söyler. Ali bin Ebi Talip sancağa yüklendi ve kendinden emin vaziyette yürüdü. Biz de ta ki kalelerinin yanına varıncaya kadar onu takip ettik. Sancağı kalenin altındaki bir taş yığınının üstüne koydu. Sonra bir Yahudi kalenin tepesinden aşağıya Ali bin Ebi Talib'e baktı ve "Kimsin sen?" dedi. O da "Ben Ali bin Ebi Talib'im." dedi. Yahudi "Musa'ya indirilene yemin olsun ki yükseleceksiniz." dedi.
Çünkü Ali ismi uluv'dan gelir ve yüksek ve yüce demektir. O Yahudi, Ali radıyallahu anh'ın ismini duyunca yükseleceksiniz dedi. Yahudi, Ali bin Ebi Talib'in adı aşmak, yüksek ve yüce manalarına gelebilecek uluv anlamında olduğu için bunu kendileri adına kötü bir alamet olarak algıladı. Kısacası bu ismin tüm manaları bu Yahudi için kötü alamet anlamına geliyordu. Seleme devamla der ki döndüğü vakit Ali bin Ebi Talib o kaleyi fethetmişti bile. Tıpkı Resulullah'ın vaat ettiği gibi. Hayber Savaşı'ndan dersler ve misaller. Hayber Savaşı'nda bazı dikkat çeken noktalar, sahabeden misaller ve daha farklı iyi ve kötü misaller vereceğiz. İyi savaşçı. Allah düşmanlarına karşı savaşta işini çok iyi yapan bir adam vardı. Resulullah ona işaret etti ve bu cehennem ehlindendir buyurdu. Adamın kuvveti ve yerine getirdiği işte çok iyi oluşundan dolayı bu söz sahabe için bir nevi şok edici oldu. Rivayette denilir ki, hatta bazıları neredeyse şüpheye düşerek irtidat edecekti. Çünkü bir tarafta Resulullah'ın bu adamın cehennem ehli olduğunu söylemesi var, diğer tarafta ise Allah yolunda savaşan bir mücahidi görüyorlar. Zahiren gördükleri buydu. Bu adamın kalbinde ne olduğunu bilemezlerdi ama görüyorlardı ki çok kuvvetli bir savaşçıydı. Sahabe Allah yolunda savaşmanın faziletini biliyordu. Kısacası bu konuyu garip ve ironik buldular. Bunun üzerine içlerinden biri, "Bu adamı takip edecek ve ne olduğunu göreceğim," dedi. O hızlansa ardından o da hızlanıyordu. O yavaşlasa o da yavaşlıyordu. Nereye gitse peşini bırakmıyor, onu takip ediyordu. Sonra adam yaralandı, çok acı çekiyordu ve sabredemedi. Ardından sadağından bir ok aldı ve boğazına sapladı. Bunu gören sahabi hızla Resulullah'ın yanına gitti ve "Ey Allah'ın Resulü, söylediğin doğru çıktı," dedi. Resulullah da "Git ve sadece müminlerin cennete gireceğini ve de Allah'ın bu dini facir kimsenin eliyle de destekleyebileceğini insanlara duyur," dedi. Adam iyi savaşçı olduğu için amelleriyle İslam'a destek sunmuş facir bir kişiydi. Facir bir insan olsa da muhakkak ki yaptıkları İslam'a destekti. Demek ki dine destek sunan herkes mümin değilmiş. İşte sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ilan et, bilsinler ki cennete sadece müminler girecektir diyor. Kısacası iyi biri zannettiğiniz ya da öyle gördüğünüz herkes cennete girecek değildir. Bu olay insanlardan niyetleri sebebiyle şüphe edelim demek de değildir. Hayır, bununla kastedilen bu değildir. Fakat biz falanca ve filanca kişi cennetliktir diye de kesin bir hükme varamayız. Sonuç bizim bilemeyeceğimiz bir şeydir. Bu ancak Allah'ın bilebileceği bir şeydir. Biz Resulullah'ın aşere-i mübeşşereye, Bilal radıyallahu anha ve Abdullah bin Selam'a ve diğer bazı sahabilere şahitlikte bulunduğu gibi şehadette bulunduklarının dışında belirli bir kişinin cennete gireceğine dair hükme varamaz ve mutlak bir görüş beyan edemeyiz. Sıradan bir bedevinin ganimeti reddedişi. Diğer bir misalde bedevi çöl arabı örneğidir. Müslüman oldu ve Resulullah'la birlikte Hayber Savaşı'na çıktı. Müslümanlar Hayber Savaşı'nı kazandı ve büyük ganimet elde ettiler. Resulullah da ganimeti sahabe arasında pay etti. Uzun süredir devam eden bir yoksulluğun ardından şimdi hayatlarını idame ettirecekleri bir şeyleri vardı. Şimdiye kadar elde ettikleri ganimetlerin en üstünü Hayber ganimetleri oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabilere "Bunu alın ve bedevilere verin," dedi. Verdiği ganimetten kendisine düşen paydı. Söz konusu bedeviye payı getirildi de "Bu da nedir?" dedi.
Bunlar senin ganimetten payındır dediler. O da tekrar Resulullah'ın yanına dönüp bu nedir diye sordu da kendisine bunun ganimetten ona düşen pay olduğu söylendi. O da Müslüman olup sana tabi olma nedenim bu değil. Ben bir okla boynunu işaret ederek tam buramdan vurulup öldürüleyim ve cennete gireyim diye sana tabi oldum dedi. Subhanallah, fıtratının temizliğine bakın. Ganimet onun için helal. Aslında ganimet rızıkların en hayırlısıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle ganimeti Resulullah'ın rızkı kılmıştır. Resulullah nübüvvetten önce koyun çobanlığı yaptı, ticaret yaptı. Fakat nübüvvetten sonra ise rızkı savaş ganimetlerinden geliyordu. Önceki mesleklerine devam etmedi ve vaktini, hatta vaktinin tamamını Allah'a davete haşretmişti. Bu durumda hayatını ganimetten payına düşenle sürdürüyordu. Resulullah bir hadiste buyurur ki, kıyamet saatinden önceki bir vakitte kılıçla gönderildim ve rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Eğer Allah Azze ve Celle ganimeti Resulullah'ın rızkı kılmışsa, bu hadis hakkında açıklamada bulunan İbn-i Recep gibi ulemaya göre o rızıkların en hayırlısıdır. Bedevi bunu istemiyorum demiştir ki bu sahabenin tamamının kabul ettiği bir şeyken o gönüllü olarak ben bunu istemiyorum diyordu. Yani bu adam hesaba kitaba bakmıyor, bu adamın kalbi İslam'ı özümsemiş ve sadece cenneti düşündüğü, sadece Allah'a kavuşmayı düşündüğü bir makama ermişti. Kendisi bir bedevi ve çok ilmi olmayan sıradan biriydi. Fakat fıtratı temizdi. Resulullah'a ben sana bunun için tabi olmadım. Ben buramdan bir okla vurularak cennete girmek için tabi oldum dedi. Gelin geriye dönelim ve o bu sözü söyleyince Resulullah'ın ne dediğine bakalım. Resulullah ona dedi ki, eğer sen Allah'a sadık kalırsan, o da sana sadık kalır. Yani Allah sana istediğini verecektir manasında. Subhanallah, bunu Kur'an'ın ve hadislerin her yerinde bulabiliyoruz. Hidayeti bulmuş olanlara gelince, Allah hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir. Hidayeti arayanlara Allah verecektir. Bizim uğrumuzda cihad edenleri şüphesiz yollarımıza hidayet ederiz. Ankebut Suresi 69. Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir zira yaklaşırım. Ona bir zira yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim. Durum sizin gayretinize bağlı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona eğer sen Allah'a sadık kalırsan, o da sana sadık kalır dedi. Bu adamın sözünde sadakat görebilirsiniz. Bu adamın sözünde dürüstlük görebilirsiniz. Fedakarlık için istek görebilirsiniz. Bedevi sonraki bir savaşta tam da parmağıyla işaret ettiği yerden bir okla vuruldu. Onu Resulullah'a getirdiler de Resulullah bu o mu diye sordu. Evet o dediler. Resulullah mezara konulurken kendi cübbesiyle adamı örttü. Subhanallah, Resulullah'ın tenine değen cübbeydi. Biliyorsunuz ki sahabenin Resulullah'ın saç teli için nasıl da yarıştığından, bedeninden düşecek abdest damlalarını tutabilmek için verdikleri mücadeleden ve bu damlaları nasıl kendi üzerlerine sürdüğünden bahsettik. Resulullah'tan bu bereketi elde etmek için yarışıyorlardı. Bu bedevi ise hiç yorulmadan bunu almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi cübbesiyle kefenliyordu. O cübbe ki onun tenine değmişti. Daha sonra Resulullah onu kabrine koydu ve uzun bir dua yaptı. Hadisin ravisi ki bu Beyhaki'de yer alan sahih bir hadistir, der ki, Resulullah'ın duasından hatırladığım ya da duyabildiğim kısım, Allah'ım senin bu kulun senin yolunda mücahit olarak çıktı da, şehit olarak öldürüldü ve ben buna şahidimdi. Allahu Ekber. Subhanallah.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben bu kişinin mücahit olduğuna ve onun şehit olduğuna tanığım diye buyuruyor. Ne büyük bir tanık, ne büyük bir şeref madalyasıdır bu sıradan bedeviye verilen. Ki onun az bir ilmi vardı, fakat sıdkı nedeniyle doğruluğundan dolayı büyük bir mükafatla mükafatlandırıldı.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı.
1: Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbim kesin olarak şunları emretti: ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Şöyle de: ey Rabbim, onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.

Sahabe, sahibe fiilinden mastar olarak dostluk etmek, arkadaş olmak manalarına gelir. Sahip, yani arkadaş kelimesinin çoğulu olarak ashab gelir. Sahabi de sohbet eden, arkadaşlık eden kişi demektir. Hadis ıstılahında ise sahabi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle peygamberliğinden sonra mümin olarak görüşen ve araya irtidat devri girse de mümin olarak vefat eden kimseye denir. Bu tariften anlaşıldığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle her görüşen sahabi değildir. Sahabi olabilmek için mümin olarak görüşmek ve mümin olarak vefat etme şartı vardır. Sahabe Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği son peygambere, ona indirdiği Kur'an'a ve din olarak da bütünüyle İslam'a inanan ilk nesildir. Bu iman ve inançları sebebiyle onlar Allah'ı kendilerine yegane Rab, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de kendilerine eşsiz bir örnek ve önder olarak kabul etmişlerdir. İlk Müslüman nesil olma şerefine nail olan sahabe, Allah Celle Celaluhu'yu ve Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme itaatin, Kur'an ve sünnete uymaktan geçeceğinin bilincindeydiler. Gerçekten de sahabe, gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ve gerekse vefatından sonra ona uymayı, sünnetini yaşamayı kendilerine en büyük şiar edinmişlerdir. Hatta en önemsiz işlerde bile ona uymada gereken titizliği göstermişlerdir. Bundan dolayıdır ki sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine uyulması gereken en güzel örnek ve model kabul etmişlerdir. Böylelikle sahabe, Yüce Allah'ın, şüphesiz Allah'ın Resulünde sizin için en güzel örnek vardır şeklindeki fermanına uyup, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rehberliğinde hayatlarını idame etmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yanında Allah Celle Celaluh'ten gelen Kur'an'ı insanlara beyan etmekle de vazifeliydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce Allah Celle Celaluh'ten gelenleri tebliğ ediyor, daha sonra da ayetleri açıklıyordu. Bu duruma göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan bir Kur'an, canlı bir İslam, aynen uyulması gereken en güzel bir örnek konumundaydı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel örnek, yani usve-i hasene vasfı, özellikle ibadetler bazında bizzat kendisi tarafından belirtilmiştir. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız, siz de öyle namaz kılınız. Hac menasikinizi benden alınız.

sahabe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ibadet olarak ne gördüyse aynen almış ve tıpkı onun gibi yapmaya çalışmışlardır. Hatta sahabenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyması o dereceye varmıştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını neyin adab, neyin rükûn olduğunu öğrenmeksizin, sebep, illet ve hikmetini bilmeksizin sormaksızın onlar da yapmışlar, aynı şekilde onun terk ettiğini onlar da terk ederek Peygamber size neyi verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa sakının ilahi fermanına layıkıyla uymuşlardır.

0: Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırıyordu. Ansızın nalinlerini çıkartıp sol tarafına koydu. Sahabe bunu görünce onlar da nalinlerini çıkartıp koydular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince "Sizi nalinlerinizi çıkarmaya sevk eden nedir?" diye sordu. Onlar "Senin nalinlerini çıkardığını görünce derhal bizler de çıkardık" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bana Cebrail aleyhisselam geldi ve nalinlerimde pislik olduğunu haber verdiği için onları çıkardım" buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından bir yüzük edinmişti. Bunun üzerine insanlar da altın yüzük edindiler. Bir müddet sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Ben altından bir yüzük edinmiştim. Artık onu asla takmayacağım" buyurdu ve yüzüğü çıkarıp attı. Bunun üzerine insanlar da yüzüklerini çıkarıp attılar. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten bir yüzük edindi. İnsanlar da gümüş yüzük taktılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü minbere çıkınca cemaate "Oturun" buyurdu. Henüz mescide yaklaşan İbni Mesud bunu duyunca hemen mescidin kapısında olduğu yere oturdu. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Abdullah bin Mesud, gel" buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken daha mescidin dışında onun "Oturun" dediğini işiten Abdullah bin Revaha bunu duyar duymaz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini bitirinceye kadar mescidin dışında oturdu. Hazreti Peygamber onun bu hareketini öğrenince şöyle dua etti: "Allah Celle Celaluhu senin Allah'a ve Resulüne itaatteki azmini arttırsın." Bazı hanımları Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vefatından sonra en önce kavuşacak olan hangimizdir deyince "O kolu en uzun olanınızdır" diye buyurdular. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşleri hangisinin kolunun daha uzun olduğunu tespit için kollarını ölçmeye başladılar. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muradına göre bizim kolu en uzun olanımız Hazreti Zeynep idi. Çünkü o eliyle çeşitli işler yapıyor ve kazancını sadaka olarak dağıtıyordu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507

0: Devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
9: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: konakkuyumcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

Özel FM. Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri. Dördüncü ders. Duygu, düşünce ve davranışlara vurulan peygamber mührü itidal. Kur'an iklimi. Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Rahman suresi 7-8. ayetler. Nebevi seda. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: din kolaylıktır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında aciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir kısmında dinç olduğunuz vakitlerden yararlanın ki taat ve ibadetinize devam edin. Buhari. Duygu, düşünce ve davranışlara vurulan peygamber mührü itidal. Bu ümmetin iftihar edeceği birçok değeri vardır. Bu değerlerden bir tanesi, belki de en üste yazılması gerekeni, insan yetiştirme potansiyelidir. Asırlar boyunca yetişmiş alimler, arifler ve abidler bunun en güzel örneğidir. Şu anda bunun kıtlığını yaşasak da bu yetiştirmenin az da olsa devam ettiğini bilmeliyiz. Bu potansiyel Allah'ın izniyle dünya döndükçe de devam edecektir. Dolayısıyla bugün en büyük gayretimiz, başkasını adam etmektense kendimizi adam edebilmek olmalıdır. Çünkü eğer biz düzelirsek dünya da düzelecektir. İnsanlığa bu düzelmeyi sağlayan hiç şüphesiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu hayat tarzıdır. Ebu Abdullah Firuz Eddeylemi ya bizzat kendi sözünü ya da babasının bir sözünü aktarıyor bizlere. Diyor ki, dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar. Halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar. Darimi. Bu söz neden bugün sünnet üzerine bu kadar fırtınalar koparılıyor sorusuna verilecek en açıklayıcı cevap niteliğindedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bir hayat tarzı ortaya koydu. O hayat tarzı, yani sünnet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın hayat tarzıdır. Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamanın adıdır. Sünnet-i Muhammed'e sarılmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle hayatın temel esası olabilecek şeyleri çok ciddi bir biçimde söyleyip bizlerin de o esaslara sıkı sıkı sarılmasını emretmiştir. Eğer bugün biz yaşadığımız şu dünyada sünnet namına bazı şeyleri hayatımızdan yavaş yavaş çıkarırsak, bir müddet sonra bakarız ki İslam'dan fersah fersah uzaklaşmışızdır. Asli kimliğimizle aramızdaki münasebeti güçlü bir biçimde tutabilmemiz için sünnet-i Muhammed'e dört elle sarılmak zorundayız. Aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediği, önceki bölümlerde aktardığımız hadisinde olduğu gibi azı dişlerimizle kavramak zorundayız. Bunu yapabilirsek fırtınalı zamanlarda ayakta durabiliriz. Eğer bunu hayatımızda sağlayabilirsek ancak o zaman istikamet çizgisini koruyabiliriz. Bu manada işimizin ne kadar zor olduğunun bilincinde hareket etmeli, o istikamet çizgisini koruma adına sünnet-i Muhammed'le irtibatını çok daha güçlendirmeye gayret etmeliyiz. Önemli bir sünnet. İtidal. Gerek ferdi gerek toplumsal anlamda terk ettiğimiz sünnetlerden bir tanesi de itidal üzere yaşama sünnetidir. İtidal o kadar önemli bir sünnettir ki buna rağmen bizler her geçen gün bu sünnetten uzaklaşma eğilimi gösteriyoruz. Her geçen gün bu manada itidal çizgisine ait değerler hayatımızdan biraz daha çekip gidiyor. Oysa ki itidal Allah'ın hayata koyduğu bir ölçüdür. Bakara suresinin 143. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, işte böylece sizi vasat, orta, mutedil bir ümmet kıldık. Demek ki bu ümmetin en temel özelliği vasat,
dengeli, mutedil bir ümmet olmasıdır. Her türlü aşırılıktan, her türlü uçlardan kendisini koruması gerekmektedir. Bu ümmet ancak böyle olabilirse insanlığa şahit olabilir. Şahitlik görevini yerine getirebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu korudu, bunu tavsiye etti ve buna ait bazı telkinlerde bulundu. Onlardan biri de amellerde iktisat, İtidal, teenni, peygamberliğin 25 cüzünden bir cüzdür hadisidir. Ebu Davud. Burada bir şey öğreniyoruz. Eğer nübüvvet 25 katlı bir bina ise, bu katlardan bir tanesi de itidaldir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadislerinde tebliğin, emanetin, sıdkın, ehliyetin, liyakatin ve daha nice nice şeyin nübüvvetin cüzlerinden bir cüz olduğunu söylemiş, bu hadiste de itidali nazarlarımıza vermiştir. Buradan anlıyoruz ki Efendimizin gönderiliş amaçlarından bir tanesi de dünya ve ahiret dengesini kurmak ve korumaktır. Dolayısıyla dünya ve ahiret dengesinin en doğru bir biçimde kurulabilmesi ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yol ve yöntemle mümkün olacaktır. Onun için bizler bu 25 cüzden parçadan biri olan itidali bu bölümde biraz olsun öğrenmeye çalışacağız. Nedir itidal? İtidal, A-D-L kökünden mastar olup sözlüklerde iki aşırı tutum ve davranış arasındaki orta hal şeklinde tanımlanır. Genel anlamı da orta halde bulunma, ölçülü ve ılımlı olma, soğukkanlılık, denge, düzgünlük, doğruluk üzere davranmak şeklindedir. Aynı zamanda itidali ona zıt iki kavramla birlikte ele alırsak şöyle bir tablo çıkar karşımıza. İfrat tavrı, değerinden fazlasını vermek, tefrit tavrı değerinden aşağıya düşürmek, itidal tavrı değerinin hakkını vermek. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir çubuk alıp, "Ey Ali, hayır ne buradadır ne de buradadır. Hayır buradadır." deyip çubuğun ortasını göstermiştir. Tabi'in neslinin önemli isimlerinden biri olan Vehb bin Münebbih bu konuda şöyle güzel bir söz söylüyor. Her şeyin iki ucu ve bir ortası vardır. Bu uçların birinden tutuluyorsa diğer uç ağır basar. Ortasından tutulursa iki uç da dengede kalır. Öyleyse siz her şeyin ortasından tutmaya çalışın. Heysemi. Bu hakikat bu şekilde beyan edilirken biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında şunu da görüyoruz. İtidal demek her zaman ortada durmak demek değildir. Bazen itidal dediğimiz denge farklı bir yerde durabilir. Çünkü itidalin ölçüsünü Allah belirlemiştir. Bazen itidal dediğimiz iki uca yakın da olabilir. Bazı durumlara göre tam ortada olmayabilir. Önemli olan burada bu ölçünün Allah Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından konmasıdır. Dolayısıyla bizim El-Kadir olan Allah'ın aleme koyduğu ölçüyü mutlak manada anlayıp, o ölçüyü Allah Resulü üzerinden hayata intikalini tam anlamıyla kavrayıp hayatlarımızı o itidal çizgisi çerçevesinde şekillendirmemiz gerekmektedir. Buna çarpıcı bir örnek vermek gerekirse şu hatırayı verebiliriz. Beni nefsinizden, canınızdan, anne ve babanızdan, ehlinizden, evlatlarınızdan, malınızdan, servetinizden daha fazla sevmedikçe kamil manada iman etmiş olmazsınız. Buhari. Görüldüğü gibi burada dile getirilen sevgi meselesinde bir çokluk, fazlalık durumu var ama bu asla itidali bozan bir durum değildir. Mühim olan ölçünün doğru konmasıdır. Bunun ölçüsünü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koymuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine sokaklarında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın elini tutmuş yürürken Hazreti Ömer bir anda heyecanlanıp "Ya Resulallah, vallahi seni çok seviyorum." demiştir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ne kadar seviyorsun ey Ömer, canından ve nefsinden daha çok seviyor musun?" diye sorduğunda Hazreti Ömer radıyallahu anh "Hayır ya Resulallah, nefsimden daha çok sevmiyorum." demiştir.
Çünkü o ana kadar bunun hesabını vermemiştir. Hesabını vermediği bir sözü de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylemekten çekinmiştir. Bir müddet sonra iç muhasebesini yaptıktan sonra, "Ya Resulallah, vallahi seni canımdan ve nefsimden de daha çok seviyorum." demiş. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, "El-ane ya Ömer, işte şimdi kamil iman oldu." buyurmuştur. Buhari. İtidal örnekleri. Halid bin Zekvan el-Medeni naklediyor. Bir bayram günüydü. Baktım Medine'nin sokaklarında bazıları def çalıp şarkı söylüyor. Çok garibime gitti, şaşırdım. Çünkü peygamberin şehrinde çocuklar def çalıp şarkılar söylüyordu. Kendi kendime bu caiz midir, bu doğru bir şey midir diye düşünürken bu durumu kime sorabilirim dedim. Aklıma o günler hayatta olan Rübeyyi bint Muavviz geldi. Hemen ona gittim. Kendimi tanıttım ve sorumu sordum. Dedim ki, insanlar böyle yapıyor, bu doğru mu? O da bana, aç kulağını beni iyi dinle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlendiğim günün sabahı bizim eve geldi. Senin şu anda oturduğun sedirin de yanına oturdu. Hatta sedire de şöyle yaslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi diye sevindiğimizden dolayı o anda evde bulunan kızlar ve cariyeler ellerine def aldılar ve şarkılar söylemeye başladılar. Resulullah da onları dinledi. Bir ara o türkülerin şarkıların içerisinde, "Aramızda yarın olacakları bilen bir peygamber var." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki, "Durun, durun. Böyle söylemeyin. Aranızda yarın ne olacağını bilen bir peygamber yok. Allah bana bildirmediği müddetçe ben hiçbir şey bilemem. Ben kendi nefsimden herhangi bir bilgiye vakıf değilim. Yarın ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Siz biraz önce söylediğiniz şeylere devam edin. Bedir'deki babalarınızı söyleyin. Uhud'daki babalarınızı söyleyin. Onların bu manadaki şereflerini anlatın." Tirmizi. Burada Efendimiz ne yapmış oldu? Kendisine ait olan bir alanda aşırılığa doğru bir şey olunca anında engel oldu. Zaten Efendimiz'i sinirlendiren en önemli şeylerden bir tanesi şuydu. Eğer birisi onun huzurunda kendisiyle Cenab-ı Hakk'ı aynı zamir içerisinde anarsa, mesela siz ikiniz ya da o ikisi derse, Efendimiz anında kıpkırmızı kesilir, alnındaki damar şişer, o anda o sözü söyleyen insanı sustururdu. Böylelikle itidali gösteriyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bu alanda asla taviz vermiyordu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki, bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi, bir şeyler söyledi. Sözünün bir yerinde dedi ki, "Ya Resulallah, Allah'ın dilediği ve sizin dilediğiniz olursa." Bu sözü söyleyince Resulullah hiddetlendi. Hemen o söze müdahale etti ve dedi ki, "Sen ne dediğinin farkında mısın? Nasıl sen beni Allah'a denk tutarsın? Ne demek Allah'ın dilediği ve benim dilediğim? Meşiyet, dilemek sadece Allah'ındır. Allah'ın dilediği de." Ve sözünü öylece tamamla. Ahmet bin Hanbel. Buradan anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın dilediği ve Resul'ün dilediği gibi bir ifadelere asla tahammülü yoktur. Buna benzer bir tabloyu Adi bin Hatim'in üzerinden okuyoruz. Adi bin Hatim bir gün Efendimizin huzurunda bir konuşma yapıyor. Konuşmasında diyor ki, "Her kim Allah ve Resulüne itaat ederse şüphesiz doğru yolu bulmuş olur. O ikisine isyan edense muhakkak sapıtmıştır." O ikisine ifadelerini söylediği anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de aynı tavrı görüyoruz ama biraz daha sert bir üslupla hemen müdahale ediyor ve diyor ki, "Sen ne fena bir hatipsin. O ikisine diyeceğine ayrı ayrı Allah ve Resulüne isyan edense muhakkak sapıtmıştır deseydin ya." Müslim. Başka bir örnekte ise Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre, bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, ey bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurmuştu,
Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem. Ahmet bin Hanbel. Yani burada bizlere kıymete kanaat et diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme değer itibarıyla vermiş vereceğini, Resulullah'ın başka bir ifadeye ihtiyacı da yoktur. Zira o Hatemün Nebiyyin, Rahmetellil Alemin, Hulukin Azim, Üsve-i Hasene, Siracen Münir, Nezir, Mübeşşirdir ve daha neler neler. Her birini Kur'an-ı Kerim bir ayet olarak önümüze koymaktadır. Başka bir hitaba bu manada gerek kalmamaktadır. Bir diğer hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı yücelttikleri gibi siz de beni aşırı derecede yüceltmeyin. Ben sadece ve sadece bir kulum. O halde bana Allah'ın kulu ve elçisi deyin. Buhari buyurmuştur. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu manadaki uyarılarını ifrata ya da tefrite çekenler ne diyorlar? O sıradan bir beşerdir. Neticede Allah Resulü kendisinin beşer olduğunu söylüyor. Defaatle de Kur'an bu hakikate dikkat çekiyor. O halde o da bizim gibi beşerdir. Bu sözler karşısında bizim söyleyeceğimiz söz de şudur. Evet, o Muhammed bin Abdullah'tır. Bir babanın oğludur, bir beşerdir. Ama aynı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem nebidir hem de resuldür. O Allah'ın nebisi ve resulüdür. O Allah'ın seçtiği son peygamberdir. Böyle olduğu için de onun bu özelliğini dikkate alarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bağ kurup ona tabi olmak, onu yolumuzun rehberi kılmak durumundayız. Bunun yanı sıra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ashabının önceki peygamberlerle kıyas yaparak bazı farklı ifadelerde bulunmalarına da itidal yaklaşımı nedeniyle itiraz etmiş ve onları düzeltmiştir. Örneğin bir sahabinin kendisine ya hayrel beriye, ey yaratılmışların en hayırlısı demesinin üzerine sözü düzeltip hayır o ben değilim, o İbrahim'dir demiştir. Ebu Davud. Burada esasen yaratılmışların en hayırlısı demenin bir yanlışlığı yoktur. Efendimiz bu konuda bir mütevazılık yapmaktadır. Lakin burada dikkat etmemiz gereken husus şu ki, itidali, dengeyi sarsabilecek en ufak bir durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen müdahale etmesi bu konudaki hassasiyetinden almamız gereken mesajlardır. 5 alanda itidal. Şimdi 5 alanda dengeye ait bazı konulara değinelim. Çünkü bu alanlarda itidali koruma noktasında ciddi sıkıntılarımız vardır. 1- İbadette itidal, 2- Sevgide itidal, 3- Düşmanlıkta itidal, 4- Sevinçte itidal, 5- Hüzünde itidal. Bunlar duygu ve düşünce alanının 5 temel alanıdır. Başka alanlar yok mu? Elbette ki var ama genel anlamda sıkıntılar buralarda oluşmaktadır. Şimdi kısaca bu alanları biraz olsun anlamaya çalışalım. 1- İbadette itidal. İbadette itidal konusunu sahabenin üzerinden anlamaya çalıştığımız zaman vereceğimiz örneklerden ilki Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Abdullah bin Amr radıyallahu anh ve Ebu Derda radıyallahu anh hazretlerinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadıkları bir olay üzerinedir. Bu olayda bu üç sahabi efendimiz birbirleriyle peygamberimizin üstün ve affedilmiş olduğunu konuşmuş. Bundan sonra da peygamberin yaptığı ibadetlerden daha fazla ibadet etmek için sözleşmişlerdir. Bir müddet sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aileleri tarafından bazı sıkıntıların yaşandığını duymuş ve bu üç sahabi efendimizi yanına çağırıp onlara size ne oluyor ki böyle şeyler yapıyorsunuz? Halbuki ben namaz da kılarım, uyurum da.
Oruç da tutarım, tutmadığım da olur. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Müslim demiştir. Abdullah bin Amr üzerinden bu meselenin farklı bir tezahürüne de şahit oluyoruz. Abdullah bin Amr'ın babası Amr bin As, oğlunu bir hanımla evlendirmiştir. Bir gün gelininin yanına gelip oğlunu sorduğunda gelini, eşini gündüzleri oruç tutmaktan, geceleri de ibadet etmekten dolayı hiç göremediğini söylemiştir. Bunun üzerine Amr bin As oğlunu Efendimizin yanına götürüp şikayet etmiş. Efendimiz de Abdullah bin Amr'a, ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Bana bakın, gecenin bir miktarında ben Rabbimle baş başa kalırım, bir miktarında ailemle olurum, bir miktarında Kur'an okurum, bir miktarında istirahat ederim. Bazı gündüzler oruç tutarım, bazılarında ise iftar ederim. Her hak sahibinin sende bir hakkı vardır Abdullah. Her hak sahibine hakkını vermekle mükellefsin. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse ben de ondan yüz çeviririm. İbni Abdilber diyerek Abdullah bin Amr'ı itidal çizgisine çağırmıştır. Bu olaydan bir süre sonra Abdullah bin Amr Resulullah'ın huzuruna vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr'a ibadet konusunda neler yaptığını sordu. Abdullah bin Amr da Efendimiz'e, ya Resulallah, gece şu kadar Kur'an okuyorum dedi. Efendimiz de, olmaz, ayda bir kez hatim edebilirsin diyerek Kur'an okumanın da itidal çizgisini gösterdi. Bunun üzerine Abdullah bin Amr, ama ya Resulallah, ben daha fazlasına güç yetirebilirim dediğinde Efendimiz, o zaman haftada bir kez hatim edebilirsin diyerek bu manada sınırı genişletti. Fakat Abdullah bin Amr, ama ya Resulallah, ben daha fazlasına güç yetirebilirim diyerek daha fazlasına talip oldu. Bunun üzerine Efendimiz de ona, o zaman 3 günde bir edebilirsin dedi. Abdullah bin Amr da, ama ya Resulallah, daha fazlasına güç yetirebilirim dediğinde ise Efendimiz bu sefer, daha fazlası yok diyerek daha fazlasına izin vermedi. Buhari rivayetin devamında Efendimiz Abdullah bin Amr'a ne kadar oruç tuttuğunu sordu. Abdullah da bayram günleri haricinde her gün oruç tuttuğunu söyleyince Efendimiz, olmaz, aydan 3 gün oruç tutacaksın dedi. Abdullah bin Amr da Efendimiz'e, ama ya Resulallah, ben daha fazlasına güç yetirebilirim deyince bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman pazartesi ve perşembeleri tutabilirsin diyerek oruç tutmanın da itidal çizgisini gösterdi. Fakat Abdullah bin Amr Efendimiz'e daha fazla oruç tutmaya güç yetirebileceğini söylediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman kardeşim Davud gibi tutabilirsin. Bir gün tutar, bir gün iftar edersin dedi. Abdullah bin Amr bundan fazlasına da güç yetirebileceğini söylediğinde Efendimiz bu sefer ona, hayır, bundan daha fazlası yok. Ey Abdullah, sünnetime ittiba et ve bu manada benim yolumdan dışarıya çıkma diyerek orucun da ölçüsünü belirtmiştir. Müslim. Efendimiz bir gün Zeynep binti Cahş annemizin odasına girdiğinde yukarıdan aşağıya doğru bir ip bağlandığını görmüştür. Bunun üzerine nedir bu ip diye sormuş, oradakiler de Zeynep'in ipi demişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neye yarıyor bu ip diye sormuş, oradakiler Zeynep sabahlara kadar namaz kılıyor, yorulduğu zaman da o ipe tutunarak ibadetine devam ediyor dediklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anında müdahale ederek, hayır, sökün o ipi ve böyle yapmayın. İsteğiniz olduğu zaman namaz kılın. Yorgunluk ve gevşeklik hissettiğiniz zaman yatıp uyuyun. Siz bıkıp usanmadıkça Allah, haşa, bıkıp usanmaz. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır diyerek denge adına çok mühim bir noktayı ortaya koymuştur. Buhari.
Bu esası öğrenenler olarak bizler de hayatımızda oluşan dengesizlikleri düzeltme adına bazı adımlar atmalıyız. Örneğin bir yerde işçiysek, sabah da erken kalkmamız gerekiyorsa, o zaman bizim gece yarılarına kadar ibadet maksatlı olsa bile ayakta kalmamız doğru olmaz. Zira gece yarısında ayakta durmak bizi sabah iş yerimizde yorgun bir duruma düşürür. Ya da bir yerde ilim talebesiysek, saatlerce telefonumuzun bize sundukları arasında kaybolma gibi bir durumumuz ya da vaktimiz olmamalıdır. Sorumluluklarımız varsa bunları yerine getirmeli ve itidal üzerine olmak zorundayız. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayata bir itidal koydu. Bu hayatta meşru ve helal dairede eğlenmek vardır. Ruhları dinlendirmek, gezmek, dolaşmak vesaire var. Zira dengeli bir biçimde olması şartıyla helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Dengenin sarsıldığı yerde herhangi bir şeyi ne adına yaparsanız yapın, orada itidal adına bir çizgiden bahsetmek mümkün değildir. Bir örnekte Muaz bin Cebel üzerinden verelim. Allah Resulü Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a Medine'nin dışında bir yerde imamlık yapması için müsaade etmişti. Bir gün o cemaatten birileri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip Muaz bin Cebel hakkında şu şikayette bulundu. Ya Resulallah, Muaz bize imam oldu, biz tarlada bahçede çalışan insanlarız, bize bir namaz kıldırıyor, kaç tane sureyi arka arkaya diziyor, perişan oluyoruz. Ona bir söyle de bize biraz merhamet etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma biraz sinirleniyor. Meselenin önemine binaen sadece Muaz bin Cebel'i çağırıp özelden bir şeyler söylemiyor. Genele hitaben şöyle bir hutbe irad ediyor. İçinizden bazıları öyle şeyler yapıyorlar ki insanları bıktırıyor, nefret ettiriyorlar. Bundan sonra kim bir cemaate imam olursa kısa surelerle namaz kıldırsın. Unutmasın ki cemaatte yaşlılar var, zayıflar var, işi acele olan insanlar var. Müslim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nafile namazlarına baktığımızda Abdullah bin Mesud'un aktardığı şöyle bir hatırayı okuruz. Bir gün baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde nafile namaz kılıyor. Gittim arkasında durdum. Bakara suresini okuyordu. Bakara suresini bitirdiğinde dedim ki şimdi rükûya geçecek. Fakat arkasından Ali İmran suresine başlıyor.

ayet kadar okuyacağını sandım. Fakat Resulullah duraklamadı. Nisa suresine başladı. Rivayette böyle geçtiği için biz de böyle aktardık ama sıralama önce Ali İmran sonra Nisa olmalı. Nisa suresinden sonra Ali İmran'a başladı. Resulullah huzur ve sükunetle okuyordu. Her ayeti ifade ettiği anlama göre dikkatli tilavet etmekteydi. Üçüncü sure bittikten sonra rükûya vardı. Rükû da kıyamı kadar uzundu. Doğrulunca yine aynı uzunlukta durdu ve secdeye gitti. Secdeleri de kıyamına yakın uzunluktaydı. Daha sonra ikinci rekatta da aynı uzunlukta sureleri okudu. Abdurrezzak, Musannef, Müslim, Salatül Misafirin. Bu iki rivayetten de anlaşıldığı üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bireysel namazlarını uzunca kılıyor ama insanlardan bunu yapmalarını talep etmiyordu. Özellikle cemaatle kılınan namazlarda arka safta yer alan yaşlılar, hastalar, abdestini tutamayanlar, acele işi olanlar, çocuklu anneler vesaire düşünerek bu manada itidal çizgisini gösterme adına belli bir ölçü ortaya koyuyordu. 2. Sevgide itidal. Sevgide itidale baktığımızda bunun çok önemli bir esas olduğunu görüyoruz. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dostunu severken ölçülü sev. Zira günün birinde o dost düşman olabilir. Düşmanına da ölçülü bir şekilde buz et. Çünkü günün birinde o düşman dostun olabilir diyerek çok ciddi bir ölçü ortaya koyuyordu. Tirmizi. Peki bu konuda hayatlarımız nasıl? Birini sevdik mi gözümüz kör oluyor. O sevdiğimizi gözümüzde farklı bir konuma yükseltiyoruz. O sevdiğimizin bir yanlışı söylendiğinde hemen bir hikmete bağlıyoruz. Yanlış yaptığını asla kabullenemiyoruz. Diğer taraftan da eğer bir adamı sevmediysek o adamın yaptığı her hareket yanlışmış gibi geliyor. Oysa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bir ölçü koydu. Faille fiili ayırın dedi. Faille fiili beraber değerlendirmeyin. Siz fiile bakın. Fiil iyiyse eğer o iyiliği ikrar edin. Ama fiil kötüyse eğer o fiili siz de kötüleyin. Kerih gösterin. Sevdiğiniz biri iyi bir iş yaptığı zaman onu nasıl övüp göklere çıkarıyorsanız, kötü bir şey yaptığı zaman da gerçek manada dostluğun hakkı olarak ona hakikati söyleyin. Bu konuda çok mühim bir rivayet de şöyledir. Mekke fethi sırasında beni mahzumdan bir kadın hırsızlık yaptı. Cezası gereği ona had uygulanacakken oradakiler dediler ki birini aracı gönderelim Resulullah'a, o aracı girsin devreye. Allah Resulü de bu cezayı uygulamasın. Bunun üzerine aralarında kimi göndersek diye konuşurken birisi çıkıp vallahi Resulullah Üsame'yi çok sever, Üsame'yi gönderelim dedi. Üsame bin Zeyd'e gidildi. Durum ona anlatıldı ve onun aracı olarak Resulullah'a gitmesi yönünde ikna edildi. Bunun üzerine Üsame radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Allah Resulü onu gördüğü zaman ayağa kalktı, ona sarıldı ve ellerini avuçlarının arasına alarak yanına oturttu. Geliş sebebini sorduğunda Üsame Efendimiz'e ''Ya Resulallah, beni mahzumdan hırsızlık yapan kadın için geldim. Kavmim beni sana bu konuda aracılık yapmam için gönderdi.'' dedi. Efendimiz bu sözleri duyunca Üsame'nin ellerini bıraktı. ''Ey Üsame, şimdi sen Allah'ın bir hükmünün uygulanmaması için aracı olarak mı geldin? Sen şimdi bir hüküm uygulanmasın diye aracı olarak mı geldin?'' dedi. Bu sözler karşısında adeta yıkılan Üsame, ''Yer yarılsaydı da içine girseydim, ben nasıl büyük bir hata ettim?'' dedi. Daha sonra Efendimiz ashabına hitaben şöyle bir konuşma yaptı. ''Ey insanlar, sizden önceki milletlerin helak sebeplerinden biri şuydu. İçlerinden zayıf ve kimsesiz olanlar, bazı suçlar işlediklerinde onlara cezalar tatbik edilirdi. İçlerinde sayılı ve soylu mevki makam sahibi olanlar suç işledikleri zaman onlara ceza tatbik etmezlerdi. Ama ben Allah'a yemin ederim ki hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa ona had cezası uygulamaktan bir

an geri kalmayacağım. Tirmizi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi çok sevmesine rağmen ortada bir yanlış varsa bu manada farklı bir şeye tahammülü olmadığını göstermiştir. Yapılan yanlışa göz yummamış, Üsame'yi anında uyarmış, ancak Üsame'ye bu yaptığından ötürü bir soğukluk hissettirmemiştir. Efendimizin tavrı hatayı yapana karşı değil, hatanın kendisine olmuştur. Bunu da ayrıca zikretmiş olalım. Maalesef günümüzde biri hata yaptığında, bu kişi sevdiğimiz biri bile olsa, hatasıyla beraber onu da sıkıntılı durumlara mahkum edebiliyoruz. Ancak Efendimizin tavrı sadece yapılan hataya karşıydı ve bunun bizler için de böyle olmasını göstermiş oldu. Bu çok büyük bir denge örneğidir. Yine Üsame radıyallahu anh bir sefer sırasında bir müşrik askerin peşine düşüyor. Ağacın altında o müşrik askerini yakaladığında kılıcını çekmiş vuracakken o müşrik asker o anda kelime-i şehadeti söyleyip Müslüman olduğunu göstermek istiyor. Buna rağmen Üsame o askeri öldürüyor. Bunun haberi Efendimiz'e ulaştığında Üsame'yi çağırıyor ve ona defaatle "Üsame, sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün? La ilahe illallah diyen birini mi öldürdün?" diyor. Üsame neye uğradığını şaşırıyor. Dayanamayıp Efendimiz'e "Ya Resulallah, adam korkudan iman etti." diyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Sen onun kalbini açıp baktın mı? Nereden biliyorsun korkudan olduğunu?" diye cevap veriyor. Buhari, Müslim. Görüldüğü üzere Efendimiz en sevdiği insanın üzerinden dengeyi öğretiyor bize. Sevginin gözleri kör etmesini kabul etmiyor. Üsame de Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin gibi Efendimizin dünyasında çok farklı bir konumu olan çocuklardan olmasına rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru neyse onu ortaya koyuyor. Son olarak bir hadis aktarıp bu bölümü bitirelim. Kalan 3 maddeyi de önümüzdeki bölümde ele almaya çalışacağız. Zira onlar da son derece önemli hususlardır. Abdullah bin Mesud diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 kez söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar, itidal çizgisine riayet etmeyenler helak oldular buyurdu. Ebu Davud. Malum olduğu üzere Efendimiz çok önem verdiği mesajları 3 kez tekrar ederdi. Burada da mesaj çok önemli olduğu için sözünü 3 kez tekrarlamıştır. Demek ki aşırılık helakın bir sebebidir. Bu aşırılık ister ifrat üzere olsun, ister de tefrit üzere olsun fark etmez. Her iki durumda da helak kaçınılmaz olur. Bu manada karşımızdaki muhatap bizi nereye çekmeye çalışırsa çalışsın, bizim itidalden başka yolumuz olmamalıdır. Eğer bizim ümmeti Muhammed'den olma gibi bir iddiamız varsa, sünnet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de itidal adına bize bir çizgi vaaz ediyorsa, zihinlerimize adeta çakıyorsa bunu, bizlerin bundan başka bir yol tanımaması gerekir. Bundan dolayı ne olursa olsun itidali esas almalıyız. Her türlü aşırılıktan kendimizi korumalıyız. Allah Resulü'nün rehberliğinde yolumuza devam etmeliyiz ki varacağımız yer Darüsselam olsun. Allah bizi Darüsselam'a vardırsın. Rabbim her türlü aşırılıktan bizleri muhafaza etsin. Ne adına olursa olsun, hayatımızda ifrat ve tefrit adına ne varsa hepsini söküp atsın. Bizi bu manada şu ıssız çöllerde sahipsiz bırakmasın. Kalplerimizin sahibi O'dur. Duygularımızın sahibi O'dur. Düşüncelerimizin sahibi O'dur. Bizler yaramazlık yapsak da, kusurlar da işlesek, Allah bizi bize bırakmasın. Göz açıp kapayıncaya kadar da bizi nefislerimizle baş başa bırakmasın. Bize her daim yardım eylesin. Amin. Kavramlar: haberi vahid, ahad haber.
bir anlamındaki Arapça vahidin haber kelimesine muzaf kılınması, haberül vahid veya sıfat tamlaması şeklinde kullanılmasıyla haberün vahidün ortaya çıkmış olup bir kişinin diğer bir kişiden naklettiği haber demektir. Vahid kelimesinin çoğulu olan ahatla beraber bulunduğunda ise haberül ahat, ahbarül ahat, birden fazla kişinin rivayet ettiği haber anlamına gelir. Ancak bunlar usul kitaplarında çoğunlukla birbirinin eş anlamlısı olarak kullanılmakla beraber hadisin ahat vasfını taşımasının onun her zaman haberi vahid olduğunu göstermeyeceği de söylenmektedir. Hadis ilminde haberi vahid, mütevatir sünnetin dışında kalan ve Resulullah'tan itibaren adalet ve zapt sıfatlarını taşıyan bir veya iki yahut tevatür derecesine ulaşmayan sayıda sahabenin, daha sonra tabiinin ve tebeü tabiinin rivayet ettiği, metninde şaz ve illet bulunmayan ve zannı galiple racih, sabit olan habere denir. İslam ansiklopedisi haberi vahid. Sünnet-i seniyye, nebevi pratikler. Ailene harcamak sadakadır. Amir bin Sa'd bin Ebi Vakkas babasından radıyallahu anh şunları nakletmiştir. Veda haccı senesi hastalığımın artması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi. Mal varlığımı sadaka olarak dağıtmak istediğimi söyleyince Resulullah şöyle buyurdu: Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile. Buhari. Sünnet-i nesiye, unutulmuş sünnetler, sıla-i rahmi korumak. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah şöyle buyurur: Ben Rahmanım, o akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Davud. Nebevi mirasın şahitleri. O çağrıya ben de muhatabım. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz bir gün odasında saçlarını hizmetlisine taratırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde karşısında duran ashabına bir şeyleri anlatmak için "Ya eyyühennas, ey insanlar" deyince Ümmü Seleme validemiz hemen ayağa kalkar, başörtüsünü alır, mescide doğru koşmaya başlar. Hizmetlisi bu tavrı görünce, "Ne oldu ey anneciğim, sanki peygamber seni mi çağırdı, bu ne telaş, bu ne heyecan" dediğinde, Ümmü Seleme validemiz, "Resulullah ey insanlar" dedi, "ben de bir insanım, o nidaya, o çağrıya ben de muhatabım, ben de koşmalıyım" diye cevap verir. Müslim. Nebevi mirasın sadıkları. Hastalık, ilaç ve şifa. Ebu Yezid Rebi bin Hüseyin dostlarına bir gün şöyle dedi: "Hastalık, ilaç ve şifa nedir biliyor musunuz?" Dostları "Hayır, bilmiyoruz" dediler. Rebi bin Hüseyin, "Hastalık günahlardır. İlaç istiğfar, şifa ise tövbe etmen ve bir daha onu yapmamandır" dedi. Ebu Nuaym. Nebevi varisler. Sa'd bin Ebi Vakkas, Aşere-i Mübeşşere'nin 10 isminden biri. Alim, arif, kumandan olan büyük sahabi. Abdullah bin Firuz ed-Deylemi, peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansi'yi öldüren yiğit sahabi. Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin imamı, muhaddis, fakih ve çok farklı yönleriyle bize rehber olan bir alim. İbni Abdilber en-Nemeri, Endülüslü muhaddis, münekkit, edip, tarihçi ve maliki fakihi olan büyük alim. Ebul Hasan Heysemi, Mecmu'uz Zevaid adlı eseriyle tanınan büyük muhaddis ve alim. Nebevi mirastan hisseler. Bu ümmetin iftihar edeceği birçok değerleri vardır.
Bu değerlerden bir tanesi, belki de en üste yazılması gerekeni, insan yetiştirme potansiyelidir. Asli kimliğimizle aramızdaki münasebeti güçlü bir biçimde tutabilmemiz için sünnet-i Muhammed'e dört elle sarılmak zorundayız. Eğer bugün biz yaşadığımız şu dünyada sünnet namına bazı prensipleri hayatımızdan yavaş yavaş çıkarırsak, bir müddet sonra bakarız ki İslam adına birçok değer hayatlarımızdan çekip gitmiş olacaktır. İtidal, nübüvvet binasının en mühim katlarından birisinin adıdır ve itidal, her şeyin hakkını itkan ile yerine getirip hayattaki dengeyi korumaktır. Her niçin olursa olsun, ifrat ve tefrit tavırları itidale zıt ve ona zarar veren durumlardır. Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Esibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
8: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
9: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, İtaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Özel FM.
1: Özel FM. Allah, Allah, Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allahu Ekber. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
3: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 30

0: Reklamları dinlediniz.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
3: Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Gazze'deki Siyonist zulme karşı yürüyoruz. Başlangıç Fatih Camii, varış Saraçhane. Tarih ikindi namazını müteakip 4 Ekim Pazar. İslami Dayanışma Platformu.
4: Saat 11.
5: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net
4: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Bir de malumunuz olsun ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetin 1/5'i Allah'ındır. Yani Resulullah'a, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara, gariplere aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın iyice açığa çıktığı o Bedir günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ediyorsanız, bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir.

0: Hani Bedir Savaşı günü, ey Müslümanlar, siz vadinin yakın kenarındaydınız. Onlar da uzak tarafındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıda, deniz sahilindeydi. Eğer sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz vakitte öyle buluşamazdınız. Fakat Allah, takdir ettiği bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki, helak olan bir delile göre helak olsun, yaşayan da bir delile göre yaşasın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: O vakit Allah sana müşrik askerlerini rüyanda az göstermişti. Eğer onları çok gösterseydi, paniğe kapılır, emir ve kumanda konusunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O, bütün sinelerin gizlediklerini pek iyi bilir.

Karşılaştığınız zaman Allah sizin gözlerinizde onları az gösteriyor, sizi de onlara az gösteriyordu ki Allah takdir ettiği işi yerine getirsin. Bütün işler sonuçta Allah'a raci olur. Nihai karar ve yürütme O'na aittir.

Ey iman edenler! Savaş esnasında karşı karşıya geldiğiniz düşman birliğine karşı dayanın, sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız.

Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp zaafa düşersiniz. Rüzgarınız, kuvvetiniz gider. Bir de tam manasıyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Memleketlerinden çalım satarak, halka gösteriş yaparak savaşa çıkan ve Allah yolundan insanları uzaklaştıranlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

Hani şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti: bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım. Fakat iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca gerisin geri dönüverdi ve ben dedi, sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

O zaman münafıklar ve kalplerinde şüphe bulunanlar diyorlardı ki, bu Müslümanları dinleri aldatmış. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü şüphe yok ki Allah azizdir, hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Melekler o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek canlarını alırken bir görmeliydin.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: İşte bu, sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığıdır. Yoksa Allah asla kullarına zulmetmez.

Bunların gidişi tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi oldu. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da günahları sebebiyle onları bastırıverdi. Çünkü Allah pek kuvvetli, azabı da çok şiddetlidir.

Bu cezanın sebebi şudur. Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez. Bir de şundan ki, Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Dolayısıyla herkese layık olduğunu verir.

Evet, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de günahları sebebiyle onları imha ettik. Firavun ve beraberindekileri de denizde boğdu. Doğrusu bunların hepsi de zalim idiler.

Allah indinde bütün canlı mahlukat içinde en kötü olanlar, inkarcılıkta ısrar edenlerdir ki, onlar imana gelmezler.

Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında hiç çekinmeden her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir. Onları savaşta ele geçirirsen, kendilerine öyle bir muamele yap ki, onların arkasındaki bütün öbür düşmanlara da ibret olsun da, akıllarını başlarına alsınlar.

Seninle sözleşme yapan bir millette, sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti tespit edersen, savaş açmadan önce anlaşmanın artık geçersiz kaldığını ilan et ki, bunu bilme hususunda iki tarafta eşit olsun. Çünkü Allah hainleri sevmez.

Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir. Size asla haksızlık yapılmaz.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. Çünkü Allah semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

0: Eğer bir takım hilelerle seni aldatmak isterlerse, hiç endişe etme. Allah sana yeter. O'dur ki seni yardımıyla ve bir de müminlerle destekledi. Müminlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile, yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onları birleştirdi. Çünkü O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyuhen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
0: Ey peygamber! Allah sana ve seninle beraber olan müminlere yeter.

Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve eğer siz müminlerden 100 kişi olursa, kâfirlerden 1000 kişiyi mağlup eder. Çünkü o kâfirler, gerçeği ve akıbeti anlamayan bir güruhtur.

Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde sizden sabırlı 100 kişi, Allah'ın izniyle onlardan 200 kafire üstün gelir. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa, onlardan 2000 kişiye galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Bir peygamberin dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça, esirler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metaını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım. Artık aldığınız ganimetleri helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey peygamber! Ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde hayır yani iyi niyet, iman ve ihlas istidadı bulursa, sizden alınan fidyelerden daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse, unutmasınlar ki, daha önce de onlar Allah'a hıyanet etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Onları senin eline düşürmüştü. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip Allah yolunda hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle, onları barındıran ve onlara yardım eden ensar var ya, işte bunlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret etmedikçe sizin için mirasta onlara hiçbir velayet yoktur. Bununla beraber eğer din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla onlara yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Dini inkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardımcı olmazsınız. Dünyada bir fitne kopar, müthiş bir bozukluk, bir fesat ortaya çıkar.

İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onlara kucak açıp yardım eden ensar var ya, işte gerçek müminler bunlardır. Bunlara bir mağfiret, pek değerli bir nasip vardır.

Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir. Allah'ın hükmüne göre akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tövbe Suresi. Hicri 9. yılda Medine'de nazil olmuş olup 129 ayettir.

Bugünden itibaren yeryüzünde 4 ay istediğiniz gibi dolaşın. Ve şunu bilin ki siz Allah'ın elinden hiçbir şekilde kaçıp kurtulamazsınız. Ve Allah kâfirleri rüsvâ edecektir.

Haccın en büyük günü, Allah ve Resulünden insanlara şunu ilan edin ki, Allah da, Resulü de müşriklerden beridir. Şayet şirkten tövbe edip tevhide yönelirseniz, bu elbette sizin için daha hayırlı olur. İyi biliniz ki siz Allah'ın elinden kurtulamazsınız. Kâfirleri pek acı bir azapla müjdele.

Ancak kendileriyle antlaşma yapmanızdan sonra şartları hiçbir şey eksiltmeksizin tamamen yerine getiren ve sizin aleyhinizde hiçbir kimseye destek vermeyen müşrikler bu hükmün dışındadırlar. Bunlarla sözleşmenin müddeti tamamlanıncaya kadar antlaşma şartlarına riayet edin. Allah kendisine karşı gelmekten, özellikle ahdi bozmaktan sakınanları sever.

O halde haram aylar çıkınca artık öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayıp esir edin. Onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse onları serbest bırakın. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Eğer müşriklerden biri senden sığınma hakkı isteyip yanına gelmek isterse, sen ona güvence ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin, düşünsün. Sonra şayet Müslümanlığı benimsemezse, onu kendisini güvenlikte hissedeceği yere, vatanına ulaştır. Öyle. Bu sığınma ve gönderme işlemini yapmalı. Zira onlar, İslam'ın gerçek mahiyetini bilmeyen bir topluluktur.

O müşriklerin Allah yanında, Resulü yanında nasıl olup da bir ahitleri olabilir ki? Mescid-i Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınız bundan müstesna olup, onlar size karşı dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları sever.

Evet, onların nasıl ahitleri olabilir ki? Eğer size galip gelecek olurlarsa, sizin hakkınızda ne ahit, ne yemin, ne de hukuk gözetirler. Ağızlarıyla güya sizin gönlünüzü alırlar. Kalpleri ise nefret duyup kaçınır. Çünkü onların ekserisi Allah'ın yolundan çıkmış fasıklardır.

Onlar Allah'ın ayetlerini az bir dünya menfaati karşılığında sattılar da Allah'ın yolundan insanları alıkoydular. Gerçekten onlar ne fena iş yapıyorlar.

Bununla beraber kâfirlikten vazgeçip tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse artık sizin din kardeşleriniz olurlar. Bilip anlayacak kimseler için biz ayetlerimizi iyice açıklarız.

Eğer antlaşmadan sonra yeminlerini bozarlar, bir de dininize hücum ederlerse, artık kafir güruhunun o öncüleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte artık yeminleri ve ahitleri kalmamıştır. Umulur ki hiç değilse bu durumda inkar ve tecavüzlerinden vazgeçerler.

Ahitlerini ve yeminlerini bozup, peygamberi vatanından sürmeye teşebbüs eden bir toplulukla savaşmayacak mısınız ki? Aslında savaşı size karşı ilk başlatanlar da onlar olmuşlardı. Ne o, yoksa onlardan korkuyor musunuz? Ama eğer mümin iseniz, asıl Allah'tan çekinmeniz gerekir.

Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rüsvâ etsin, onlara karşı size yardım edip zafer yolunu açsın.

Müminlerin gönüllerini ferahlatsın, kalplerindeki kin ve öfkeyi gidersin. Allah Teala dilediğine tövbe de nasip eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenlerle, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Halbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Müşrikler kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini mamur etmeleri kabil değildir. Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte daimi kalacaklardır.

0: Allah'ın mescitlerine ancak Allah'ı ve ahireti tasdik eden, namazı gereği gibi kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden çekinmeyen müminler bina edip şenlendirir. İşte onlar cennete ve bütün muratlarına kavuşmayı umabilirler.
1: اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Siz hacca gelenlere su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı mamur etme işini Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden müminin işiyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah indinde eşit olmazlar. Allah o zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar Allah indinde daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlardır umduklarına nail olanlar.

Onların Rabbi kendilerinin katından bir rahmete, bir rıdvana ve içinde daimi nimetler bulunan cennetlere gireceklerini müjdeler.

Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah'ın yanındadır.

Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler, zalimlerin ta kendileridir.

De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabanız, ter dökerek kazandığınız mallar, kesada uğramasından endişe ettiğiniz ticaret, hoşunuza giden konaklar, size Allah'tan ve Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ve önemliyse, o halde Allah emrini gönderinceye kadar bekleyin. Allah öyle fasıklar güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

Şu kesindir ki Allah size birçok savaş yerlerinde yardım etti. Huneyn günü de. O gün ki sayıca çokluğunuz sizi böbürlendirmiş ama bu size fayda etmemişti. Olanca genişliğine rağmen dünya başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak düşmana arka çevirip kaçmaya başlamıştınız.

Sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerlerine sekinetini, güven veren rahmetini indirmiş, sizin göremediğiniz ordular göndermişti de, kendisini tanımayan o kâfirleri azaba uğratmıştı. İşte kâfirlerin cezası budur.

Sonra Allah, bu savaşın peşinden onlardan dilediği kimseleri küfürden dönüş yapmaya muvaffak eder. Zira Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur.

Ey iman edenler! Müşrikler bir pislikten ibarettir. Onun için bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, Allah dilerse sizi lütfundan zenginleştirir. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde, Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan, hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle, zelil bir vaziyette, tam bir itaatle, cizye verinceye kadar savaşın.

0: Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarında geveledikleri sözlerden ibarettir. Onlar sözlerini daha önce geçmiş kâfirlerin sözlerine benzetiyorlar. Hay Allah kahredesiler! Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil. Qumil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Dilber Ayık Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
3: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı.

0: hayatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Bir dakika bilim. Dünyanın en derin noktası neresi hiç düşündünüz mü? Büyük Okyanus'ta yer alan Mariana Çukuru dünyanın tespit edilen en derin noktasıdır. Bu çukur Guam Adası'nın güneybatısında, Japonya ile Endonezya arasında ve iki ülkeye de aşağı yukarı aynı uzaklıktadır. Derinliği 11 kilometreyi bulur. Karşılaştırmak gerekirse dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ters çevrilip bu çukura yerleştirilecek olsa yüzeye ulaşmak için yine 2 kilometrelik bir mesafe kalırdı. Bir dakika bilim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
0: Tevhid.
2: İnsan hayatını anlamlı kılan en büyük hakikat nedir? İşte bu sorunun cevabı İslam'ın özünü oluşturan tek bir kavramda saklıdır. Tevhid. Tevhid, Allah'ın zatında, sıfatlarında ve ibadete layık oluşunda bir ve tek olduğuna gönülden inanmak, kulluğu yalnız ona yöneltmektir. Bu yüzden tevhid sadece bir bilgi değil, aynı zamanda bir hayat anlayışıdır. Kur'an-ı Kerim'de tevhid kelimesi doğrudan geçmese de Allah'ın birliğini ifade eden pek çok ayet yer alır. Bunların en özlülerinden biri İhlas Suresidir. De ki, o Allah birdir. Allah Samet'tir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi değildir. İnsan yaratılışı gereği kendisini var eden bir Rabbin varlığını kabul etmeye meyillidir. Kur'an bu gerçeği şöyle hatırlatır. Yüzünü dosdoğru dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı sarıl. Rum Suresi 30. Demek ki tevhid, sonradan öğrenilen yabancı bir düşünce değil, insanın özünde bulunan hakikatin yeniden hatırlanmasıdır. Kur'an bize bütün peygamberlerin aynı çağrıyı yaptığını bildirir. Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya Suresi 25. Hazreti Nuh'tan Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya ve son olarak Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin ortak daveti işte buydu. Allah'ı birlemek ve kulluğu yalnız ona has kılmak. Tevhidin karşıtıysa şirktir. Şirk, Allah'a ait olan uluhiyet ve kulluk hakkını herhangi bir varlığa ortak etmektir. Kur'an, geçmiş toplumların putları yaratıcı olarak değil, kendilerini Allah'a yaklaştıracak aracılar olarak gördüklerini haber verir. Ancak Allah, kulluğun da duanın da yalnız kendisine yöneltilmesini emretmiştir. Çünkü insanı yaratan da, yaşatan da, rızıklandıran da yalnız O'dur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetini bu konuda özellikle uyarmış ve şöyle buyurmuştur. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi siz de beni aşırı övmeyin. Ben Allah'ın kuluyum. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Buhari, Enbiya. Bu hadis bize önemli bir ölçü öğretir. Sevmek başkadır, kutsamak başkadır. İslam, peygamber sevgisini emreder. Fakat hiçbir insanı ilahlık vasıflarıyla yüceltmeyi kabul etmez. Tevhid, insanı yalnız Allah'ın kulu yapar. Böylece insan, başka hiçbir gücün, makamın veya dünyanın geçici cazibesinin esiri olmaz. Gerçek özgürlük de işte burada başlar. Unutmayalım, tevhid sadece dilimizle söylediğimiz La ilahe illallah sözü değildir. O sözün kalpte kök salması, ibadetlerimize, ahlakımıza ve bütün hayatımıza yön vermesidir. Çünkü tevhid, müminin yalnız inancı değil, hayatının merkezidir.
0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlemi uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
9: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 15 15.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık
1: 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.
1: Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
2: Vakfedenin biz bunun karşılığını ancak Allah'tan isteriz demesi caizdir. Enes bin Malik radıyallahu anh'den nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Neccar oğulları, toprağınızı bize bedeliyle verin," buyurmuştu. Onlar, "Biz bunun karşılığını ancak Allah'tan isteriz," dediler. "Ey iman edenler, birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden adalet sahibi iki kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut yolculuk sırasında başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun. Eğer şüpheye düşerseniz o iki şahidi namazdan sonra alıkor, bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız. Akraba menfaatine de olsa Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyeceğiz. Aksini yaparsak bu takdirde elbette günahkarlardan oluruz," diye Allah üzerine yemin ettirirsiniz. Bu şahitlerin sonradan yalan söyleyerek bir günah kazandıkları anlaşılırsa, şahitlerin haklarını yedikleri ölüye daha yakın olan mirasçılardan iki kişi onların yerini alır ve "Andolsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir ve biz kimsenin hakkını yemedik. Aksi takdirde biz elbette zalimlerden oluruz," diye Allah'a yemin ederler. Bu usul şahitliği gerekli şekilde yapmaya yahut yeminlerinden sonra yeminlerin mirasçılar tarafından reddedilmesinden korkmalarına, çekinmelerine çare olarak daha uygundur. Allah'tan korkun ve onu dinleyin. Allah yoldan çıkmışlar topluluğuna rehberlik etmez ayeti hakkında. İbni Abbas radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Sehim oğullarından biri Temim Eddari ve Adi İbni Bedda ile yolculuğa çıkmıştı. Sehim oğullarından olan kişi hiçbir Müslümanın bulunmadığı bir yerde öldü. Arkadaşları geride kalan mallarını toplayarak akrabalarına getirdiklerinde altın kaplamalı gümüş bir vazosunu bulamadılar. Akrabalarının başvurusu üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölen kişinin iki yol arkadaşına yemin ettirdi. Sonra söz konusu vazo Mekke'de bulundu. Vazonun son sahipleri "Biz bunu Temim ve Adi'den satın aldık," dediler. Ölen Sehim oğulları mensubu kişinin velilerinden iki kişi kalkarak "Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir. Bu vazo adamımızındır," diye yemin ettiler. El-Maide suresinden 106 ve 108. ayetler bunun üzerine indirildi. Açıklama. Ez-Zeccac, Meanil Kur'an adlı eserinde bu üç ayet, irab, hüküm ve anlam açısından Kur'an'ın çözümlemesi en zor ayetlerindendir, demiştir. Ölenin akrabalarından olan bu iki kişinin yeminleri diğerlerinin yeminlerinden daha önceliklidir. Çünkü bunlar onun akrabaları ve aşiretidir. Yakınlık ve akrabalık bağlarından dolayı da onların bilgileri daha fazladır. Temim-i Dari meşhur sahabidir. Bu olay, Temim Müslüman olmadan önce olmuştur. Hadisin bazı rivayetlerinde İbni Abbas bunu Temim'in kendisinden nakletmiştir. El-Kelbi bu rivayeti daha açık bir ifade ile şöyle nakleder. İbni Abbas aracılığı ile Temim-i Dari'den nakledilmiştir. Temim diyor ki, "Benim ve Adi bin Bedda'nın dışındaki bütün insanlar bu ayetten beridir." Bu ikisi Hristiyan idiler ve İslam öncesinde Suriye'ye gidip gelirlerdi. Yine ticaret için Suriye'ye gittiklerin bir yolculukta dönüşte Sehim oğullarının anlaşmalıları, müttefiki olan biriyle karşılaştılar. O kişi yolda hastalandı ve terekesini ailesine götürmelerini istedi. Ölünce bunlar onun terekesinden en değerli malı olan vazoyu aldılar ve 1000 dirheme satıp aralarında paylaştılar. İbni Cüreyc'in İkrimeden rivayetine göre bu adam hastalanınca vasiyetini kendi eliyle yazıp eşyasının arasına saklamıştı. Sonra onlara malını ailesine götürmelerini vasiyet etti. Ölünce bu ikisi onun eşyasını açtılar. Sonra ailesine onun malları arasından dilediklerini verdiler. Ailesi eşyasını açtı ve vasiyeti buldu. Vasiyette yazılı olan bazı şeyleri bulamamışlardı. Bunun üzerine eşyayı getiren iki adama sordular. Onlar da inkar ettiler. Ailesi olayı Hazreti Peygamber'e anlattı. Bu olay üzerine bu ayetler indi ve Hazreti Peygamber onların yemin etmelerini istedi. Kelbi'nin rivayetine göre Temim diyor ki, Müslüman olunca bu yaptığımı bir türlü kabullenemedim. Gidip ailesine olanı biteni anlattım ve onlara 500 dirhem verdim. Arkadaşımda da bu miktarda para bulunduğunu söyledim. Hadisten çıkan sonuçlar. 1. Bu hadis, yeminin davacıya da teklif edilmesinin caiz olduğunu gösterir. Davacı yemin eder ve malına sahip olur, bu konu ileride gelecektir. 2. Bu hadis, gayrimüslimlerin şahitliğinin geçerli olduğunu gösterir. Çünkü ayetteki gayr sözcüğü ile gayrimüslimler kastedilmiştir. Ebu Hanife'nin ve öğrencilerinin görüşü de budur. Ancak Ebu Hanife ayetin zahirine uymamakla eleştirilmiştir. Çünkü Ebu Hanife gayrimüslimlerin Müslümanlar aleyhine şahitliğini kabul etmez. Gayrimüslimlerin birbiri aleyhine olan şahitliklerini kabul eder. Bu eleştiriye şu cevap verilmiştir. Ayet açık ifadesi ile gayrimüslimin Müslüman aleyhine şahitliğinin kabul edildiğini gösterir. Buradan gayrimüslimlerin birbiri aleyhine şahitliklerinin geçerli olduğu evveliyetle anlaşılır. Sonra gayrimüslimin Müslüman aleyhine şahitliğinin kabul edilmeyeceği konusunda başka bir delil gelmiştir. Gayrimüslimlerin birbirinin aleyhine şahitliğinin geçerliliği ise olduğu gibi kalmıştır. Bazı fakihler bu şahitliğin kabul edilmesini, şahidin ehli kitaptan olması, vasiyet edilmesi ve olay sırasında Müslüman bulunmaması şartına bağlamışlardır. İbni Abbas'ın Ebu Musa el-Eş'ari'nin, Said İbnül Müseyyeb'in, Şureyh'in, İbni Sirî'nin, Evzai'nin, Sevri'nin, Ebu Ubeyd'in ve Ahmet bin Hanbel'in görüşü budur. Bu fakihler ayetin zahirini esas almışlar ve yukarıda geçen hadisle bunu desteklemişlerdir. Çünkü hadisteki olayın akışı ayetin zahirine uygundur. Bazı fakihler ise şöyle demişlerdir. Ayetteki gayr sözcüğü ile ölenin aşireti kastedilmiştir. Buna göre ayetin anlamı sizden veya aşiretinizden veya sizin dışınızdan ya da aşiretinizin dışında iki kişi demektir. Hasan-ı Basri'nin görüşü de budur. Bazı müçtehitler ise bu ayetin razı olduğunuz şahitlerden ayeti ile neshedildiğini savunmuşlar ve fasıkın şahitliğinin reddedileceği hususunda icma edildiğini belirterek gayrimüslimin fasıktan daha kötü olduğuna dikkat çekmişlerdir. Birinci görüş sahipleri buna şu cevabı vermişlerdir. İhtimalle ayet neshedilmiş sayılmaz. İki delili uzlaştırmak birini büsbütün hükümsüz kılmaktan iyidir. Kaldı ki Maide suresi en son inen surelerden biri olup İbni Abbas'tan, Aişe'den, Amr İbni Şurahbil'den ve selef alimlerinden bir gruptan Maide suresinin tamamen muhkem olduğuna dair sözler nakledilmiştir. İbni Abbas'tan bu ayetin yanında hiçbir Müslüman olmaksızın yolculuk sırasında ölen bir kişi hakkında indirildiği nakledilmiştir. Ahmed İbni Hanbel de bu ayetin neshedildiğini savunanlara karşı çıkmıştır. Ebu Musa el-Eş'ari'den sağlam bir yolla nakledilmiştir ki bu ayetin hükmü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı sonrasında uygulanmıştır. Ebu Davud Şabi'den şöyle nakletmiştir. Müslümanlardan biri Dekuka adlı mevkide ölmüştü. Yanında Müslümanlardan hiç kimse yoktu. ölmeden önce ehli kitaptan iki kişiyi şahit tuttu. Onlar onun terekesini ve vasiyetini Kufe'ye getirdiler. Eş'ari böyle bir olayın Hazreti Peygamber dönemindeki olaydan sonra ta o güne kadar yaşandığını bildirdi. Onları ikindi vaktine kadar bekletti. İkindiden sonra onlara hıyanet etmedik, yalan söylemedik, saklamadık, değiştirmedik diye yemin ettirdi. Sonra onların şahitliğini geçerli saydı. Vasinin ölenin borçlarını mirasçılar yanında yokken ödemesi. Cabir İbni Abdillah el-Ensari radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Babası Abdullah Uhud savaşında şehit edilmiş, geride 6 kız ve borç bırakmıştı. Cabir olayı şöyle anlatıyor. Hurmalar devşirilip getirilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ey Allah'ın Resulü, biliyorsun ki babam Uhud savaşında şehit edildi. Çokça da borcu var. Ben alacaklıların seni görmesini arzuluyorum dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, git hurmaları cinsine göre ayrı ayrı ser buyurdu. Ben de öyle yaptım. Sonra onu çağırdım. Alacaklılar hurmaları görünce üzerime üşüştüler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu yaptığını görünce en büyük harmanın yani serginin etrafında 3 kez dolaşıp oturdu. Sonra alacaklılarını çağır buyurdu. Hazreti Peygamber alacaklılara ölçüp ölçüp veriyordu. Böylece babamın borcu tamamen ödendi. Ben kız kardeşlerime tek bir hurma bile kalmayacak olsa da babamın borcunun ödenmiş olacağı için mutluluk duyuyordum. Sonuçta bütün hurma sergileri yerli yerinde duruyordu. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başında durduğu sergiye şöyle bir baktım. Sanki tek bir hurma bile eksilmemiş gibiydi. Açıklama. Vasinin ölenin borçlarını mirasçılar yanında yokken ödemesi konusunda Davudi, alimler arasında bu konuda bir görüş ayrılığının olmadığını ve bunun caiz olduğunu söylemiştir. Cihat ve siyer. Cihat sözlükte güçlük demektir. Din terminolojisinde ise kafirlerle savaşta elinden geleni yapmak demektir. Nefisle, şeytanla ve fasıklarla mücadele etmeye de cihat denir. Nefisle cihat, dini konuları öğrenip uygulamak ve başkalarına öğretmek için sarf edilen gayrettir. Şeytanla cihat, şeytandan gelen şüpheleri ve onun güzel gösterdiği arzuları uzaklaştırmak ve bu isteklerden uzak kalmakla olur. Kafirlerle, İslam düşmanlarıyla cihat, elle, malla, dille ve kalple olur. Fasıklarla cihat, elle, dille ve kalple olur. Kafirlerle cihadın başlangıçta farz-ı ayn mı, kifaye mi idiği konusunda görüş ayrılığı vardır. Seferberliğin farz olması konusunda ayrıntılı bilgi verilecektir. Cihadın fazileti. Allahu Teala, Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha iyi sözünde duran kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişlerinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kazançtır. Bu alışverişi yapanlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu anh, Allah'ın sınırları ile itaat etmenin kastedildiğini söylemiştir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, amelin hangisi daha üstündür diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim, anne babaya iyiliktir buyurdu. Sonra hangisi dedim? Allah yolunda cihat etmektir buyurdu. Sorumu tekrarlamadım, tekrarlasaydım daha da sayardı. İbni Abbas radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, fetihten sonra hicret yoktur. Ancak cihat ve niyet vardır. Seferberliğe çağrıldığınızda katılın buyurmuştur. Ayşe radıyallahu anh'den nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, biz cihadı amellerin en üstünü olarak görüyoruz. Biz cihat etmeyelim mi demiştim. İyi ama cihadın en üstünü de kabul edilmiş bir haçtır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bana cihada denk bir amel söylesen dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir amel bulamıyorum. Sen mücahit sefere çıktığında mescide girip aralıksız namaz kılabilir ve hiç iftar etmeden oruç tutabilir misin buyurdu. Adam buna kimin gücü yeter ki dedi. Ebu Hureyre diyor ki mücahidin atı kazığa bağlanarak otlar ve o halde bile ona sevap yazılır. Açıklama. Ayette geçen beyat Akabe gecesinde Medineli Müslümanların verdiği sözdür veya bunu da kapsayan bütün beyatlerdir. Muhammed İbni Ka'ab'dan mürsel olarak nakledilen bir hadiste Abdullah İbni Revaha ''Ey Allah'ın Resulü, Rabbin ve kendin için dilediğin şartını koş.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Rabbim için ona kulluk etmenizi ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamanızı şart koşuyorum. Kendim için ise kendi canlarınızı koruduğunuz şeylerden benim canımı da korumanızı şart koşuyorum.'' buyurdu. ''Bunu yaptığımızda bizim alacağımız nedir?'' dediler. ''Cennettir.'' buyurdu. Kazançlı bir alışveriş, biz bunu ne bozmak isteriz ne de bozulma teklifini kabul ederiz dediler. Bunun üzerine Allah müminlerden canlarını nokta nokta satın aldı ayeti indirildi. Buhari bu konuda 4 hadise yer verdi. İbni Mesud'dan nakledilen 1. hadiste namaz, cihattan ve anne babaya iyilikten üstün tutulmuştur. Çünkü namaz yükümlülüklerden hiç ayrılmayan bir farzdır. Anne babaya iyilik de cihattan üstün tutulmuştur. Çünkü cihat etmek anne babanın vereceği izne bağlıdır. Taberi der ki, bu 3 şey özellikle söylenmiştir. Çünkü bunlar diğer ibadetlerin başıdır. Zira külfeti az ve fazileti çok olmasına rağmen namazı vaktinden sonra bırakan kişi diğerlerini çoktan zayi eder. Anne babasının kendisine olanca iyiliğine rağmen onlara iyiliği esirgeyen kişinin diğerlerine iyiliği kuşkusuz daha az olur. Dinin azılı düşmanları olan İslam düşmanlarına, kafirlere karşı cihat etmeyi terk eden kişi, fasıklara karşı cihatla zaten uğraşmaz. Bundan anlaşılıyor ki bu 3 madde, bunları koruyanın diğer şeyleri haydi haydi koruyacağı, bunları zayi edenin diğer şeyleri haydi haydi zayi edeceği noktasında birleşir. Buna kimin gücü yeter ki? Soruyu soranın bu sözü Allah yolunda cihat etmenin apaçık üstünlüğünü ve hiçbir amelin ona denk olmadığını gösterir. Kadı İyaz diyor ki, bu hadis cihadın önemini gösterir. Çünkü oruç ve hadiste zikredilen diğer ibadetler amellerin en üstünlerindendir. Cihat bunların tümüne denk tutulmuştur. Cihada çıkanın içinde bulunduğu bütün durumlar ve mubah işleri namaza ve diğer ibadetlere hiç ara vermeden devam eden kişinin sevabına denk tutulmuştur. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin buna gücün yetmez buyurmuştur. Bu hadis faziletlerin kıyas yoluyla bilinemeyeceğini de gösterir. Bu Allah'ın dilediği kullarına yaptığı bir ikramdır. Bu hadis cihadın istisnasız bütün amellerin en üstünü olduğunun delili sayılmıştır. İbn-i Dakikü'l-Eyd şöyle der. Kıyas cihadın vesile araç sayılan ibadetlerin en üstünü sayılmasını gerektirir. Çünkü cihad dinin duyurulmasına ve yayılmasına, küfrün söndürülmesine ve yok edilmesine vesiledir. Cihadın fazileti de işte bu sonuncusunun güzelliğinden dolayıdır. İnsanların en üstünü canıyla ve malıyla Allah yolunda cihat edendir. Allah-u Teala, ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı bağışlar, sizi ağaçlarının altından ırmaklar akan cennetlere, Adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur, buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Denildi ki, ey Allah'ın Resulü, insanların en üstünü kimdir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, canıyla ve malıyla Allah yolunda cihat eden mümin kişidir, buyurdu. Sonra hangisidir dediler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir dağın başında bulunup Allah'tan korkan ve insanlara kötülüğünü bulaştırmayan mümin kişidir, buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Allah yolunda cihat eden, ki Allah yolunda cihat edenin kim olduğunu en iyi o bilir, aralıksız oruç tutan ve namaz kılan gibidir. Allah kendisi uğruna cihat edene canını alıp cennetine koymayı veya sevapla ya da ganimetle sapasağlam geri döndürmeyi garanti etmiştir. Açıklama. İbni Ebi Hatim, Said İbni Cübeyr'den şöyle nakletmiştir. Size nokta nokta ticaretin yolunu göstereyim mi ayeti inince, Müslümanlar biz bu ticareti bir bilsek bunun için nelerimizi feda etmeyiz dediler. Bunun üzerine Allah'a ve Resulüne inanırsanız nokta nokta ayeti indirildi. Bu hadis mürsel olarak rivayet edilmiştir. İbni Ebi Hatim ve Taberi Katade'den şöyle nakletmişlerdir. Allah bunu açıklayıp yolunu göstermeseydi sahabeden birçok kişi bunu öğrenebilmek için kendilerini telef ederlerdi. Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Birisi bir dal yolunda tatlı bir pınara rastladı. Çok hoşuna gitti ve keşke insanların arasından ayrılıp burada kalsam diye iç geçirdi. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda izin istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapma. Sizden birinin Allah yolunda cihat etmesi evinizde kılacağınız 70 yıllık namazdan daha iyidir buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten nakledilen yukarıdaki hadis, yalnız kalmanın üstünlüğünü gösterir. Çünkü yalnız kalan kişi dedikodu ve boş konuşma gibi kötü şeylerden kurtulur. İnsanlardan tamamen soyutlanma konusunda ise alimlerin çoğunluğu bu ancak kıyamet alameti olan fitneler ortaya çıktığında olur demişlerdir. Nitekim bu fitneler bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Bunu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen şu hadisle destekler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir zaman gelecek ki o gün insanların en hayırlısı, atının yularından tutup Allah yolunda cihat ederek ölümünü kovalayan kişi ile, uzlete çekilerek namazını kılan, zekatını veren ve insanlara ancak hayrı dokunan kişi olacaktır buyurmuştur. Yukarıdaki hadiste Hazreti Peygamber, Allah yolunda cihat edenin kim olduğunu en iyi o bilir buyurarak, cihatta ihlas ve samimiyetin önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Allah yolunda cihat eden, aralıksız oruç tutan ve namaz kılan gibidir hadisinde, oruç tutan ve namaz kılan kişi ile Allah yolunda cihat eden kişi, her hareket ve duruştan sevap almak açısından birbirine benzetilmiştir. Çünkü oruç tutan ve namaz kılan ile bir an bile ibadetten uzak kalmayan kişi kastedilmiştir. Bu kişinin sevabı süreklidir. Mücahit de böyledir. Hiçbir anı sevapsız geçmez. Nitekim Ebu Hureyre, mücahidin atı kazığa bağlanarak otladığı sırada bile ona sevap yazılır diyerek buna işaret etmiştir. Onlara ne susuzluk gelir ne de yorulurlar ayeti bu konuda daha da açıktır. Allah onu cennetine koymayı nokta nokta garanti etmiştir. Burada cennete koymaktan kasıt, şehidin hesaba çekilmeden ve azap görmeden cennete girmesidir. Ya da ölür ölmez cennete girmesidir. Nitekim bu hadiste şehitlerin ruhları cennette gezinir buyurulmuştur. Bu açıklama ile şu görüş de cevabını bulmuş olur. Hadisin zahirinden cihatta şehit olan ile cihattan sağ olarak geri dönenin eşit tutulduğu anlaşılıyor. Çünkü sevap almak cennete girmeyi gerektirir. Bu görüşe verilen cevap özetle şudur. Cennete girmekten kasıt özel bir girmedir. Ya sevapla veya ganimetle döner. Yani cihat edenler ganimet alamamışlarsa sevap alarak dönerler. Ganimet almışlarsa hem ganimet hem sevapla birlikte dönerler. Hadiste ganimetle birlikte sevap tekrar söylenmemiştir. Çünkü ganimetli dönüşün sevabı ganimetsiz dönüşün sevabından daha azdır. Bu yorumu yapmamızın sebebi şudur. Hadisin zahirine göre cihat edenler ganimet aldıklarında sevap almazlar. Halbuki maksat bu değildir. Asıl maksat şudur. Onlar ganimet alamayanların alacağı sevaptan daha az bir sevapla birlikte ganimet alırlar. Çünkü kurallar ganimet olmadığında sevabın da daha çok olmasını gerektirir. Mücahitlerin hem ganimetten hem sevaptan mahrum olmayacağı konusunda hadisin ifadesi açıktır. Ganimetle sevabın birleştirilemeyeceğine ise delalet yoktur. Müslim, Abdullah İbni Amr İbni As'tan şöyle nakletmiştir. Allah yolunda savaşan hiçbir topluluk yoktur ki ganimet aldıklarında ahiretteki sevaplarının üçte ikisini almamış olsunlar. Sevaplarının üçte biri ise ahirete kalır. Ganimet almadıklarında ise sevapları eksiksiz olur. Sonraki dönem alimlerinden biri bu hadisteki üçte iki ifadesinden güzel bir nükte yakalamıştır. Şöyle ki, Allah mücahitler için üç ikram hazırlamıştır. Bunların ikisi dünyada, biri ahirettedir. Dünyadakiler kurtulmak ve ganimet almaktır. Ahiretteki ise cennete girmektir. Ganimet alarak sapasağlam döndüğünde Allah'ın hazırladığı iki ikramı almış olur. Geriye Allah katında bir ikram kalır. Ganimetsiz döndüğünde Allah onun yerine ahirette sevap verir. Buna göre hadiste mücahide şöyle denilmiş gibidir. Dünyaya yönelik herhangi bir şeyini kaybedersen ben sana onun yerine sevap veririm. Cihada ilişkin sevap ise her iki grup içinde vardır. Özetle hadiste dünyada verilecek olan iki nimete mecaz yoluyla sevap denilmiştir. Bu hadis faziletlerin, üstünlüklerin kıyas yoluyla bilinemeyeceğini gösterir. Bu Allah'ın lütfettiği bir şeydir. Yine bu hadis hükümler arasında benzerlikler kurmanın caiz olduğunu gösterir. Salih ameller sevabı bizzat gerektirmezler. Sevap genel olarak ve ayrıntılarıyla halis niyetle yani samimiyetle elde edilir.
0: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Erkeklerin ve kadınların cihat etmek ve şehit olmak için dua etmeleri. Ömer radıyallahu anh, "Allah'ım bana Resulünün beldesinde şehitlik nasip et," demiştir. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Milha'nın kızı Ümmü Haram'ın yanına girer ve Ümmü Haram ona yemek hazırlardı. Ümmü Haram Ubade İbni Samit'le evliydi. Bir gün yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına girmiş. O da ona yemek hazırlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saçını başını ayıklıyordu. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyudu. Uyandığında gülüyordu. Ümmü Haram, "Ey Allah'ın Resulü, hayırdır, neye gülüyorsun?" dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Rüyamda Allah yolunda cihat eden bir grup gösterildi. Şu denizde yolculuk ediyorlar ve tahtlar üzerinde krallar gibi oturuyorlardı," buyurdu. Ümmü Haram, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a dua etsen de beni onlardan kılsa," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü onun için dua etti. Sonra başını tekrar koydu ve uykuya daldı. Sonra yeniden gülerek kalktı. Ümmü Haram, "Ey Allah'ın Resulü, yine niye gülüyorsun?" diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de birincideki gibi, "Rüyamda Allah yolunda cihada çıkan bir grup gördüm," buyurdu. Ümmü Haram da, "Ey Allah'ın Resulü, dua etsen de Allah beni de onlardan kılsa," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen öncekilerdensin," buyurdu. Ümmü Haram, Muaviye İbni Ebi Süfyan döneminde deniz yolculuğuna çıktı. Karaya çıktıklarında bineğinden düştü ve bu düşmeden dolayı vefat etti.

açıklama. İbnül Müneyyir ve bazı hadis şarihleri şöyle demişlerdir. Bu konunun fıkıhla ilgisi şudur. Şehadet için dua etmek sanki Müslümana karşı kafirlerin galip gelmesini, Allah'a itaat edene karşı isyan edenin üstün gelmesini temenni etmek anlamına gelir. Ancak bu duayı eden kişinin asıl amacı, şehit olmaya bağlı olan en yüksek dereceye erebilmektir. Söylediği şey doğrudan kastedilmiş olmayıp, var olmanın zorunlu olarak gerektirdiği bir şeydir. Gayrimüslimleri savurarak, alçaltarak ve ezerek en büyük yararın elde edilecek olması, bu uğurda bazı Müslümanların öldürülmesini de kaçınılmaz kılmış ve bu görmezden gelinmiştir. Bu durumda şehitliği istemek caiz olmuştur. Çünkü şehitlik, kişinin Allah'ın dinini yüceltmek konusundaki kararlılığını ve bu uğurda canını bile vermekten kaçınmadığını gösterir. Buhari bunun için Ümmü Haram kıssasını nakletmiştir. Bu kıssadan maksat, Ümmü Haram'ın dua etsen de Allah beni de onlardan kılsa sözü ve Hazreti Peygamber'in bunun için dua etmesidir. Bu hadis hakkında ayrıntılı bilgi izin isteme bölümünde gelecektir. Allah yolunda cihat edenlerin dereceleri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'a ve Resulüne inanır, namaz kılar, Ramazan orucunu tutarsa, Allah'ın onu cennetine koyması hak olur. İster cihat etsin, ister doğduğu evinde otursun buyurdu. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, insanlara bunun müjdesini vermeyelim mi dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennette Allah'ın cihat edenler için hazırladığı 100 derece vardır. Her iki derece arasında yeryüzüyle gökyüzü arası gibi mesafe vardır. Allah'tan istediğinizde Firdevs'i isteyin. Çünkü Firdevs cennetin tam ortası ve en yüksek yeridir. Ravi diyor ki, zannederim ki şöyle de demişti, üzerinde de Rahman'ın arşı vardır. Cennetin nehirleri oradan doğar. Semura'dan radıyallahu anh nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu gece rüyamda iki kişi gördüm, gelip beni ağacın üzerine çıkardılar ve bir konağa soktular. Ben şimdiye dek öylesine güzel bir konak görmedim. Bu konak şehitler konağıdır dediler. Açıklama. Evinde oturan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurarak cihattan mahrum olan kişinin sevaptan mahrum kalmayacağını belirterek onları rahatlatmıştır. O da iman etmesi ve farz yükümlülüklerini yerine getirmesi ile cennete girebilir. Ancak derecesi cihat edenlerinkine denk olamaz. Cennette 100 derece vardır. Et-Tıybi der ki, bu cevap mükemmel ve hikmetli bir üslup ile söylenmiştir. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara salih ameller işleyerek cennete girilebileceğinin müjdesini vermiştir. Ama bununla yetinmeyerek onları derecelerle de müjdelemiştir. Bununla da yetinmemiş ve cennetlerin en üstünü olan Firdevs'le müjdelemiştir. Ben İbni Hacer derim ki, hadis yalnızca bu şekilde nakledilmiş olsaydı, Et-Tıybi'nin bu sözü doğru sayılabilirdi. Fakat hadisin diğer rivayetlerinde bir ekleme vardır ki, cennette 100 derece vardır sözünün önceki müjdenin terkinin gerekçesini açıklayıcı olduğunu gösterir. Tirmizi Muaz'dan nakletmiştir. Ben, ey Allah'ın Resulü, ben bunu insanlara bildireyim mi dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bırak insanlar salih amel işlesinler, cennette 100 derece var buyurdu. Bundan anlaşılıyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kastı şudur. İman eden ve farz ibadetleri yerine getirenlerin cennete gidecekleri müjdesini verme. Bu müjdeyi verirsen insanlar buna güvenirler ve cihatla elde edilecek olan daha yüksek dereceleri elde etmek için çalışmazlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah onları mücahitlere hazırladı buyruğunun nüktesi işte budur. Bu açıklama El-Mesabih şarihlerinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
Allah yolunda cihat etmekle etmemeyi, yani doğduğu evde oturmayı bir tuttu sözlerine de cevap niteliği taşır. Şöyle ki, hadisteki eşitleme genellenemez. Eşitlik cennete girme konusundadır. Cennetteki derecelerde ise eşitlik yoktur. Hadisin bağlamından cihat etmeyenlerin de kendi aralarında cihat edenlerin derecesinden aşağı olmak kaydıyla farklı derecelerinin olmadığı anlaşılmaz. Bu hadisten cihat edenlerin üstünlüğü anlaşılmaktadır. Hadis cennetin büyüklüğünü ve Firdevs'in büyüklüğünü de gösterir. Bu hadis cihat edemeyen kişilerin de samimi niyette veya buna denk salih amellerle cihat edenler derecesine çıkabileceklerini gösterir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Firdevs'in cihat edenler için hazırlandığını söyledikten sonra herkesin Allah'tan Firdevs'i istemesini emretmiştir. Allah yolunda sabah ve akşam cihat için gidip gelmek ve cennette yayın iki ucu arası. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda sabah veya akşam yola çıkmak dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennette yayın iki ucu güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha değerlidir. Allah yolunda sabah veya akşam yola çıkmak, güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha değerlidir buyurmuştur. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda sabah veya akşam yola çıkmak, dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir buyurmuştur. Açıklama: dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerli. İbn-i Dakikul Aid şöyle der: bu ifadeden maksat şudur: bundan elde edilecek sevap miktarı, bütün dünya malına sahip olup tamamını Allah'a itaat amacıyla infak etmekle elde edilecek sevaptan daha çoktur. Ben İbn-i Hacer derim ki, İbn-i Mübarek'in cihat bölümünde naklettiği Hasen-i Basri Mürseli olan hadis de bunu destekler. Bu hadis şöyledir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Revaha'nın da aralarında bulunduğu bir ordu göndermişti. Abdullah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namazda bulunmak için biraz gecikti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki yeryüzündeki her şeyi infak etsen, onların sabah çıkışlarının sevabını elde edemezsin buyurdu. Sonuç olarak maksat, dünya işlerinin basitliğini, cihadın ise önemini vurgulamak ve cennette bir çöp kadar yer elde eden kişinin dünyadaki her şeyden daha büyük bir şey elde ettiğini belirtmektir. Bu kişi bile çok büyük bir şey elde ettiğine göre en yüksek dereceleri elde eden kişinin durumunu siz düşünün. Buradaki incelik şudur: cihadı geciktirme sebebi dünyaya ilişkin herhangi bir işe yönelmektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cihada katılmakta geciken bu sahabiye, cennetteki bu küçük farkın bile dünyadaki her şeyden daha üstün ve değerli olduğu konusunda uyarı yapmıştır. İri gözlü huriler ve nitelikleri. Hurilere bakan göz şaşkına döner. Onların göz bebeği koyu siyah, beyazı da bembeyazdır. Allah onları hurilerle evlendirdik buyuruyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hiçbir kul yoktur ki ölsün de Allah katında kendisi için hazırlanmış şeyi gördükten sonra dünyaya dönmek ve dünyaya ve dünyalığa sahip olmak istesin. Ancak şehit, şehitliğin üstünlüğünü gördüğü için dünyaya dönmek ve bir kez daha öldürülmek ister. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yolunda sabah veya akşam yola çıkış dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. İçinizden birinin yayının iki ucu veya sopası dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir.
Cennet halkından bir kadın yeryüzüne gözükse, yerle gök arasını aydınlatır ve güzel kokusuyla doldurur. Onun başörtüsü dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. Açıklama. İbn-i Mace, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakletmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şehitten söz edilmişti. Şehidin iri gözlü hurilerden olan eşleri gelip onu almadan yerdeki kanı kurumaz. Onlardan her birinin elinde dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerli birer takım elbiseler vardır buyurdu. Ahmet İbni Hanbel ve Taberani Ubade İbni Es-Samit'ten nakletmişlerdir. Şehidin Allah katında 7 hasleti vardır. Nokta nokta. Ve Allah onu 72 iri gözlü huri ile evlendirir. Tirmizi de bu hadisi Miktat İbni Ma'd İkerip kanalıyla nakletmiş ve sahih olduğunu söylemiştir. Şehitliği arzulamak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki müminlerden bir grubun beni savaşa gönderip imkansızlık yüzünden kendileri gidememek ağırlarına gitmese Allah yolundaki hiçbir birlikten geri durmazdım. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda öldürülüp tekrar dirilip öldürülmeyi, sonra öldürülüp tekrar dirilmeyi, sonra öldürülüp tekrar dirilmeyi ne çok istiyorum, bir bilseniz buyurmuştur. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken şöyle demişti. Sancağı Zeyd aldı ve şehit edildi. Sonra Cafer aldı, o da şehit edildi. Sonra Abdullah İbni Revaha aldı, o da şehit edildi. Sonra komutan tayin edilmediği halde Halid bin Velid aldı ve fetih ona nasip oldu. Sonra Hazreti Peygamber şöyle devam etti. Onlar bizim yanımızda olsunlar istemezdik veya onlar bizim yanımızda olsunlar istemezlerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken gözünden yaşlar boşanıyordu. Açıklama. Şehit olmayı arzulamak dini açıdan istenen ve teşvik edilen bir şeydir. Konu ile ilgili ifadesi açık hadisler vardır. Örneğin Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten, her kim içtenlikle şehit olmayı arzularsa, şehit olmasa bile ona şehitlik sevabı verilir hadisi nakledilmiştir. Bu hadisi Müslim rivayet etmektedir. Hakimin rivayet ettiği şu hadisin bu konuda ifadesi daha da açıktır. Kim Allah yolunda öldürülmek ister de kendiliğinden ölürse Allah ona şehit sevabı verir. Nesai de Muaz İbni Cebel'den aynı hadisi rivayet etmektedir. Hakim Seyl İbni Huneyf'ten merfu olarak şu hadisi nakletmiştir. Her kim içtenlikle şehit olmayı isterse yatağında ölse bile Allah onu şehitler mertebesine ulaştırır. Bazı hadis şarihleri Hazreti Peygamber'in öldürülmeyeceğini bildiği halde sonra öldürüleyim diyerek şehit olmayı arzulamasını anlamakta zorlanmışlardır. Bunun cevabı herhalde şudur. Bir fazileti ve iyiliği arzulamak onun gerçekleşmesini gerektirmez. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Musa Hızır kıssasını anlatırken isterdim ki Musa biraz daha sabretsin buyurmuştur. Nitekim yeri geldiğinde açıklanacaktır. Temenni bölümünde bunun başka örnekleri de geçecektir. Herhalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cihadın üstünlüğünü hikmetli ve mükemmel bir uslup ile anlatmak ve Müslümanları cihada teşvik etmek istemiştir. İbn-i Tıyn en güçlü ihtimal budur demiştir. Nevevi der ki bu hadiste kararlılığa, niyet güzelliğine teşvik edilmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine duyduğu şefkat ve sevgi vurgulanmış ve Allah yolunda öldürülmeyi istemenin müstehap olduğu açıklanmıştır. Hadisten olmayacağı kesinlikle bilinen herhangi bir iyilik için isterdim ki şöyle olsa demenin de caiz olduğu anlaşılmaktadır. Hadis daha önemli bir yarardan dolayı veya kötü bir sonucu engellemek amacıyla bazı yararlı şeylerin terk edilmesinin caiz olduğunu da göstermektedir.
adeten mümkün olmayan bir şeyi arzulamanın caiz olduğu da anlaşılır. Müslümanlara gelecek kötü bir sonucu yok etmek, engellemek için çalışmak gerektiği anlaşılmaktadır. Bu hadis cihadın kifai bir farz olduğunu da gösterir. Çünkü farz-ı ayn olsaydı hiç kimse cihada gitmemezlik edemezdi. Ben İbni Hacer derim ki, bu sonuncusu kabul edilemez. Çünkü cihat emri ancak gücü yetene yöneliktir. Gücü yetmeyenin ise mazereti vardır. Allah Celle Celaluhu gücü yetmeyenler hariç buyurmuştur. Cihadın kifai farz oluşu bu hadisten değil, başka delillerden anlaşılır. Nitekim bu konu seferberliğin farz olması konusunda gelecektir. Cihat yolculuğu sırasında düşüp ölen de onlardandır. Allah Celle Celaluhu, kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra ölüm onu yakalarsa artık onun mükafatı Allah'a düşer buyurmuştur. Enes İbni Malik, teyzesi Ümmü Haram binti Milhan'dan nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yakınımda uyumuştu. Uyandığında tebessüm ediyordu. Niye gülüyorsunuz diye sordum. Ümmetimden bir grubu rüyamda gördüm. Tahtında oturan krallar gibi şu yeşil denizde yolculuk ediyorlardı buyurdu. Dua etsen de Allah beni de onlardan kılsa dedim. O da duada buyurdu. Sonra tekrar uyudu ve yine aynı şekilde uyanıp aynı şeyi söyledi. Ümmü Haram da Allah'a dua etsen de beni de onlardan kılsa dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen öncekilerdensin buyurdu. Ümmü Haram kocası Ubade es-Samit'le birlikte Muaviye'nin gönderdiği orduda Müslümanların ilk deniz yolculuğuna katılmıştı. Savaş bitip geri dönecekleri sırada Şam'da konakladılar. Ümmü Haram'ın binmesi için bir hayvan getirildi. Hayvan onu düşürdü ve öldü. Açıklama. Taberi'nin nakline göre konu başlığındaki ayet Mekke'de ikamet eden bir Müslüman hakkında indirildi. Adam Allah'ın yeryüzü geniş değil mi ki hicret etmiyorsunuz ayetini duyunca hasta olduğu halde ailesine beni Medine'ye doğru götürün demişti. Yola çıktılar ve yolda öldü. Bunun üzerine bu ayet indi. Sahih nakle göre onun adı Damra idi. Ümmü Haram hadisinden cihat sona erdikten sonra dönen kişinin de sevap açısından cihada giden kişi hükmünde olduğu anlaşılmaktadır. Allah yolunda karşılaşılan musibet. Enes radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süleym oğullarından birkaç kişiyi 70 kişilik bir grupla Amir oğullarına göndermişti. Amir oğullarına yaklaştıklarında dayım onlara ben sizin önünüzden gideyim, bana güvence verirlerse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mesajını onlara bildireyim. Aksi takdirde bana yakın olursunuz dedi. Onların önünden gitti ve ona güvence verdiler. Onlara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesajını anlatırken içlerinden birine işaret ettiler ve o mızrağını vurup onu öldürdü. Dayım Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine andolsun ki kurtuldum dedi. Sonra onunla birlikte diğer sahabilerin üzerine yürüyüp onları da öldürdüler. İçlerinden yalnızca dağa çıkan topal biri kurtuldu. Hammam diyor ki sanırım onunla beraber bir kişi daha kurtulmuştu. Cebrail Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek onların Rablerine kavuştuklarını ve Rablerinin onlardan razı olup onları da kendinden razı kıldığını haber verdi. Biz Kur'an-ı Kerim'de kavmimize biz Rabbimize kavuştuk, bizden razı oldu, bizi de razı kıldı diye bildirdiler diye bir ayet okurduk. Sonra nesedildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara tam 40 gün sabah namazında beddua etti. Bunlar Allah'a ve Resulüne isyan eden Ri'l, Zekvan, Lihyan oğulları ve Useyye oğullarıydı. Cündep İbni Sufyan radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Bir savaşta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin parmağı yaralanmıştı da sen kanayan bir parmak değil misin? Karşılaştığın bu musibet Allah uğrundadır demişti.
Açıklama. Enes radıyallahu anh'in sözünü ettiği dayısı Haram İbni Milhan'dı. Bu olayın ayrıntısı Megazi bölümünde Bir-i Ma'une gazvesi konusunda gelecektir. Ebu Davud bu konuyla ilgili İbni Malik el-Eş'ari'den şu hadisi nakletmiştir. Allah yolunda iken, yani cihat yolculuğu sırasında atından veya devesinden düşen veya bir haşere tarafından sokulan ya da eceliyle ölen kişi şehittir. Allah yolunda yaralanmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda yaralanan bir kimse, ki Allah yolunda kimin yaralandığını o bilir, kıyamet günü kan rengine boyanmış ve misk kokulu olarak Allah'ın huzuruna gelir. Açıklama. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sevap almakta samimiyetin şart olduğunu vurgulamak için Allah yolunda kimin yaralandığını Allah bilir buyurmuştur. İlim adamlarımız bu konuda şöyle derler. Bu kişinin o şekilde diriltilmesinin hikmeti, canını Allah uğruna adaması sebebiyle kazandığı fazilete bu halinin tanıklık etmesidir. Şehit edilen kişinin kanı ve elbisesiyle defnedileceği hükmüne de bu hadis delil getirilerek gerekçesi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi kıyamet günü bu halde gelmesi için kan ne yıkanarak ne de başka bir yolla giderilir şeklinde açıklanmıştır. Ancak bu kabul edilemez çünkü dünyada şehidin kanının yıkanması kıyamette o şekilde diriltilmesini engellemez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud şehitleri hakkında onları kanlarıyla birlikte sarın buyruğu, şehitlerin yıkanmasının terk edilmesine delil olarak yeterli olup ayrıca bu hadise gerek bırakmaz. Nitekim yeri geldiğinde açıklanacaktır. De ki, size bize iki güzel şeyin, yani şehadet ve zaferin birinden başkasının gelmesini mi gözetip durursunuz ayeti. Galibiyet sırayladır. Abdullah İbni Abbas Ebu Süfyan İbni Harp'ten nakletmiştir. Heraklius Ebu Süfyan'a onunla savaşlarınız nasıl olur diye sordum. Savaşı bir onların bir sizin kazandığınızı söyledin. Peygamberler de böyledir. İmtihan edilirler ama neticede onlar kazanır demişti. Açıklama. Başlıkta geçen ayetin tefsiri Bera'e suresinin tefsiri konusunda gelecektir. İki güzellik fetih ve şehitliktir. Galibiyet sırayladır. Bir o taraf, bir bu taraf kazanır. Müslümanlar galip geldiklerinde fetih nasip olur. Müşrikler galip geldiğinde Müslümanlar şehit olurlar. Sonra Buhari Ebu Süfyan'la Heraklius arasında geçen konuşmadan bir pasaj aktardı. Bu konuşma vahyin başlangıcı bölümünde açıklanmıştı. Burada Buhari'nin konuyla ilişki kurduğu ifade, aranızdaki savaşları bir onların bir sizin kazandığınızı söyledin sözüdür. İbnül Müneyyir diyor ki, gerçek şu ki Buhari, Heraklius kendisine peygamberler de böyledir ama neticede onlar kazanır sözünden dolayı yer vermiştir. Böylece onlar iki güzellikten birini elde etmiş olurlar. Zafer kazanırlarsa dünyayı elde ederler, düşmanları galip gelirse neticede kazanacak olan yine peygamberlerdir.

Fethül Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı, yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Dünya üzerindeki en büyük hayvan olan mavi balinaların kalbi suyun altına daldıkları sırada dakikada sadece 2 kez atar. Bir insanın normal kalp atım hızı ise dakikada 60 ila 100 arasındadır. Suyun altında kalp atım hızlarının çok düşük olmasının nedeni bir memeli türü olan mavi balinaların nefeslerini tutarak gerçekleştirdikleri dalış sırasında dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltarak depolarının tüketimini yavaşlatmaktır.
1: Bir dakika bilim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707 Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamlar.

0: Okuyan Coşkun Musullu.
1: Değerli Özel FM dinleyenleri, Kul Saad Yüksel hocamızın Tevhidi Bakış Açısı isimli kitabını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Allah'ın sınırlarını korumak. Andolsun ki içinizden size öyle bir Resul gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Size çok düşkündür. Bütün müminlere oldukça şefkatli ve merhametlidir. Muvahhid müminlerin yegane önderi ve hayat örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala tarafından insan kullarına en son mesajını, hüküm, emir ve nehilerini tebliğ eden, onları İslam'a davet ederek icabet edenleri eğitmek üzere gönderilmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet ve risalet vazifesini hakkıyla yerine getirdiğine, Rabbi Allah'tan kendisine vahyolulan hakikati tam tebliğ ettiğine vasat ümmetin bütünü şahit olmuştur. Ve tebliğ olunana iman edip kabul etmiştir. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet olunmuş ümmetine yaptığı tavsiye ve nasihatlerinden birisine dikkat edelim. Yegane hayat nizamı İslam'ı özetleyen bu hadis-i şerif, muvahhid müminler tarafından iyice idrak edilmelidir. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsum bin Naşir radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah-u Teala bazı şeyleri farz kıldı. Onları ihmal etmeyin. Bazı günahlara yaklaşılmaması için sınır koydu. O sınırları aşmayın. Bazı şeyleri haram kıldı. O haramları çiğnemeyin. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size olan merhamet sebebiyle dile getirmedi. Sükût etti. Onları da araştırıp kurcalamayın. Muvahhidlerin ve muttakilerin önderi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrine itaat edenler, dünya ve ahiret saadetini elde edenlerdir. Dünyada izzet, ahirette cennet onlarındır. Onlar muvahhid müminler ve muttaki Müslümanlardır. İman etmiş ve teslim olmuş olan şahsiyetler, önderleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip etmiş ve onun yüce ahlakıyla ahlaklanmışlardır. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala, mümin Müslüman kulları için nimetini tamamlamış, dinlerini kemale erdirmiş ve din olarak İslam'ı seçip beğenmiştir. Allah katında din yalnızca İslam'dır ve Allah İslam'dan başka din, yani hayat nizamı arayanlardan onu asla kabul etmeyecektir. İslam'dan başka ideolojilere ve düzenlere tabi olanlar ahirette de kayba uğrayanlardır. Rabbimiz Allah kemale erdirip tamamladığı İslam dininde bazı şeyleri farz kılmıştır. Mümin Müslümanlar bu farzları asla ihmal etmemeli, onları delilleriyle öğrenip amel etmelidirler. Bu farzların başında İslam'ın 5 rüknü gelir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İslam 5 şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek, Ramazan orucu tutmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadislerinde beyan edilen rükunlara dikkat edilirse, önce kelime-i tevhid gündeme gelmiştir. Kelime-i tevhid, yani Allah'tan başka hüküm koyan ve hükmüne itaat edilen hiçbir ilahın olmayışına ve Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın son Resulü, son Nebisi oluşuna katıksız iman etmek. Allah Teala'nın yegane Rab ve yegane ilah olduğuna iman edenler, onun zatına ve sıfatlarına asla şirk koşmamalıdır. Tevhid, Allah'a şirk koşmadan iman etmektir. Şirk koşmak, Allah'tan başka hüküm koyucu ve egemen olduğu bölgedeki insanlara hükmünü kabul ettiren birilerinin hükümlerini isteyerek kabul etmektir. Böyle bir durum, Allah'tan başka Rab ve ilah kabul etme durumu olup, imana şirk karıştırılarak imanın ifsad edilmesi ve sakatlanmasıdır. Yegane Hayat kitabımız

0: ve eşsiz düsturumuz Kur'an-ı Kerim'de egemen olduğu bölgede kendisini ilah ve Rab ilan eden Firavun örneği verilmekte ve ona itaat eden insan kitleleri de onu o şekilde kabul ettikleri beyan olunmaktadır. Allah-u Teala'nın farz kıldığı şeylerin başında Firavun gibi tipleri hangi çağda ve nerede olursa olsun reddetmek gelmektedir. Firavun, yani Allah'tan başka hüküm koyucular, diğer bir deyişle tağutlar. Yeryüzündeki tağutları reddetmek farzdır. Tağutlar reddedildikten sonra Allah'a iman gerçekleşir. Eğer tağutlar reddedilmeden Allah'a inanılacak olunursa bu şirki imana ya da imanı şirke karıştırmak olur. Böyle bir iman iman değil, bütünüyle şirk olur. Çünkü şirk imanı karışınca imanın tamamını yok eder. İman yok olunca ortada şirk kalır. Kelime-i tevhidi sağlam olan iman etmiş kişi bu sapa sağlam ilkeden sonra, bu muhkem farzdan sonra diğer ilkelere inanıp amel eder. Tevhid ya da iman farzını hakkıyla yerine getiren bir muvahhid mümin kul namaz, zekat, hac, oruç, cihat ve diğer farzları da yerine getirir. Farzları emrolunduğu gibi yerine getiren mümin Müslüman kul yegane Rabbi Allah'a yaklaşır. Allah'a itaat eden muvahhid şahsiyet Allah'ın rızasını kazanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah şöyle buyurdu. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle yaklaşmaz. Kula farz kılınan katıksız imandan sonra salih amellerin işlenmesi, yani namazı dosdoğru kılmak, zekatı tam ölçüsüne göre vermek, haccı menasiklerine dikkat ederek yapmak, orucu rüyeti hilale dikkat ederek tutmak, Allah yolunda ve Allah'ın ismini yüceltmek için cihada gitmek, emri bil maruf ve nehyanil münkeri gereği gibi yerine getirmek, kısaca Allah-u Teala'nın her farz kıldığı ibadeti emrolunduğu gibi yerine getirmek yalnız Allah'a kul olmanın gereğidir. Bu ibadetler asla ihmal edilmemeli, hepsi zamanında ve Allah'ın emrine uygun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde işlenmelidir. Malumdur ki insanın yaratılış gayesi de budur. Yalnızca ve şirk koşmadan Allah'a ibadet etmek, yani Allah'ın her emrine itaat eylemek. Allah-u Teala bazı sınırlar koymuş ve kullarının o sınırlara yaklaşmamasını ve aşmamasını emretmiştir. O sınırlara yaklaşmak, Allah'a karşı isyan etmeye adım atmak ve o sınırları aşmak ise Allah'a karşı baş kaldırıp isyan ederek günah işlemektir. Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o çirkin bir hayasızlık ve kötü bir yoldur diye buyuran Allah-u Teala, beyan ettiği helal haram sınırına çok dikkat etmelerini ve bu sınırları iyi koruyup onları aşmamalarını mümin Müslüman kullarına emretmiştir. Allah-u Teala kullarına beyan buyurduğu sınırlara tecavüz edip aşanların zalimlerin ta kendileri olduklarını apaçık bildirmiştir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onlara yaklaşmayın. İşte Allah insanlara ayetlerini böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Onlara tecavüz etmeyin. Kim Allah'ın sınırlarına tecavüz ederse onlar zalimlerin ta kendileridir. Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmeyenler hevalarını ilahlaştırıp onun isteklerini egemenlik silahını kullanarak hüküm haline getirip insanlara buyurmak zulmün en büyüğüdür. Böyle yapanlar zalimlerin ta kendileridir. Allah-u Teala iman eden muvahhid kulları için hudut tayin buyurmuştur. Mümin Müslümanların kulluk vazifeleri bu hududa riayet etmek, bu sınıra yaklaşmamak ve asla çiğnememektir. Rabbimiz Allah'ın yapın diye emrettiklerini öğretildiği gibi yapmak, yapmayın diye nehyettiklerini yapmamak, ondan uzak durmak ve yaklaşmamak gerekir. Allah'ın buyurduğu emir yerine gelmeli ve hükmü ile hükmedilmelidir. Allah'ın emri yerine getirilirken asla engel olunmamalı ve Allah'ın hükmü saptırılmamalıdır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma emirleri bu konudaki hassasiyeti beyan buyurmakta ve Allah'ın sınırlarının çok iyi korunmasının ciddiyetini dile getirmektedir. Yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları kıyamete kadar vasat ümmet için vazgeçilmez bir örnektir. Bu örnek gibi hareket etmek, yaratılış gayesi olan yalnızca Allah'a ibadet etmenin ta kendisidir. Kim Resul'e itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Kureyş'in mahzun soyundan olup da hırsızlık yapmış bulunan bir kadının durumu Kureyş'e hayli üzüntü vermişti. Onlar, bu kadını cezadan af hususunda Resulullah ile kim konuşabilir? Bu hususta kelam etmeye Resulullah'ın sevgilisi olan Usame'den başka kim cesaret edebilir ki? Dediler. Nihayet Usame bu hususta Resulullah ile konuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın tayin ettiği cezalardan bir ceza hususunda şefaat mı ediyorsun? Buyurdu. Sonra ayağa kalkıp bir hitabe yaparak şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizden evvelki ümmetler ancak şu sebepten sapmış, yani helak olmuşlardı. Onlar aralarında şerefli bir kimse çaldığı zaman onu bırakmışlardı da zayıf olan çaldığı zaman ona ceza uyguluyorlardı. Allah'a yemin ediyorum ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma çalmış olsaydı muhakkak onun elini de keserdim. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aracılığı, şefaati Allah cezalarından, hadlerinden bir cezanın yerine getirilmesine engel olan kimse Allah'a savaş açmış olur. Allah-u Teala'nın çizdiği sınırlara bütün imkanlarıyla hareket edip yaklaşmayan muvahhid müminler Allah'ın haram kıldığı şeylere de yaklaşmamalı ve bu haram sınırları da çiğnememelidir. De ki, gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızıklarını biz vermekteyiz. Çirkin kötülüklerinin yani fuhşun açığına ve gizli olanına yaklaşmayın. Hakka dayalı olma dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size emretti. Umulur ki akıl erdirirsiniz. Yetimin malına o erginlik çağına ulaşıncaya kadar o en güzel şeklin dışında yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı doğru olarak yapın. Hiçbir nefse gücünü kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz. Söylediğin zaman yakınınız dahi olsa adil olun. Allah'ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlarla size emretti. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Bu benim dosdoğru olan yolumdur. Şu halde ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Bununla size tavsiye etti. Umulur ki korkup sakınırsınız. De ki, Rabbim yalnızca çirkin hayasızlıkları, onlardan açıkta olanlarını ve gizli olanlarını, günah işlemeyi, haklı nedeni olmadan isyan ve saldırıyı, kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği şeyi, Allah'a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Ölü eti, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş, henüz canlıyken yetişip kestikleriniz hariç, dikili taşlar üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır, yani günahla yoldan sapmadır. Bu ayet-i kerimelerde ve benzeri ayetlerde Rabbimiz Allah'ın kulları için haram kıldığı şeyler beyan edilmiş, haram kılınanların sınırları çizilmiştir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nahır günü Mina'da insanlara hitaben şöyle buyurdu: "Şüphesiz kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız bu belde içinde, bu ayda, bugünün haramlığı kadar birbirinize haramdır." Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Sarhoşluk veren her şey haramdır ve çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır." Mikdam bin Madiye Grip radıyallahu anh'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Resulullah'ın haram kıldığı şey Allah tarafından haram kılınan şey gibidir." Katıksız iman eden mümin Müslümanlar Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kesin itaat eder, üzerlerine düşen kulluk vazifelerini imkanları dahilinde yerine getirmeye çalışır. Allah'ın haramlarını asla helalleştirmedikleri gibi Allah'ın kendilerine helal kıldığı şeyleri de haram kılmazlar. Şöyle buyurur Rabbimiz Allahü Teala: "De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki, bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Ey iman edenler! Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez." Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında helal mi, haram mı belli olmayan bir takım şüpheli şeyler vardır ki çoğu kimseler bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa ırzını da, dinini de tertemiz tutmuş olur. Dünyanın hangi bölgesinde ve hangi çağda olursa olsunlar, muvahhid müminler Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu helal ve haram sınırlarına itaat eder. Allah ile hudut yarışına girişen egemen zalim tağutların Allah'ın helal haram sınırlarını çiğneyerek kendilerince helal ve haram sınırlar tayin etmesine asla itaat etmezler. O zalim tağutların helal haram sınırlarını çiğner ve reddederler. Mümin Müslüman kullarına çok merhametli olan yegane Rabbimiz, Melikimiz ve İlahımız Allahü Teala bazı şeyleri de unuttuğu için değil, bize olan merhametinden dolayı dile getirmemiş, sükût etmiştir. Bunları araştırmamak ve kurcalamamak gerekir. Rabbimiz Allah'ın ve önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haram kıldıkları şeyler bellidir. Haram kılınanların ve kendisinden haram olma şüphesi olanların dışındakiler mümin Müslüman kullara helal kılınmıştır. Kesin naslar ile haram kılınmamış olan şeyleri şüpheler ileri sürerek kurcalamak, onu sorup soruşturmak muvahhid bir şahsiyetin vazifesi değildir. Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor: "Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip de onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi çok iyi bilendir." Bu ayet-i kerimenin tefsirini nakletmeden önce şu fıkhi kaideyi kaydedelim: eşyada asıl olan ibahedir. Binaenaleyh bir kimse evine gittiği bir zat tarafından kendisine takdim edilen mekulat, yani yiyecekler kabilinden bir şeyi yiyebilir. Acaba bunu helalinden kazanmış mıdır? Acaba bunun parasını sahibine vermiş midir? Yoksa bunu gasp mı etmiştir diye bunları araştırması herhalde icap etmez. Fakat o şeyin gasp edilmiş, gayrimeşru surette ele geçirilmiş olduğunu bilirse o zaman ondan yiyilmesi helal olmaz. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır radıyallahu anh meşhur tefsirinde bu ayeti tefsir ederken şunları beyan ediyor: "Bir de Allahü Teala'nın dünkü ve bugünkü lütuflarını dinleyiniz. O Allah, o şan sahibi yaratıcıdır ki bakınız size neler ihsan etmiş. önce şu altınızdaki yeri ve bu yerde bulunan şeylerin hepsini, unsurları, bileşiklerini, denizleri, karaları, dağları, dereleri, ovaları, çölleri, ormanları, ırmakları, pınarları, madenleri, otları, ağaçları, çiçekleri, meyveleri, hayvanları, kuşları, hasılı dünyada bulunan şeylerin hepsini sizin için, sizin hayatınız ve ölümünüzde faydalanmanız için yarattı. Hep bunları insanı yaratmak ve yarattıktan sonra mesut yaşatmak için yarattı. Hepsini insanlara itaatli, çekici ve mübah kıldı. Şu halde esas itibarıyla bunların hepsinden insanlar için bir faydalanma hakkı ve bir faydalanma şekli vardır. Ve bu faydalanma şekli bazısında müsbet ve bazısında menfi bir durumdadır. Hepsinin faydalı olması, her birinin bir şekilde ve herkes için faydalı olması demek olmaz. Bir kısmında zararlı olma durumu da vardır. Bu yönden yine Allah'ın ikinci derecede aynı tutacağı zararlı bazı haram kılınan şeyler ve kötülükler gibi hususlardan ve bir de birbirinize göre kazanılmış hak olmuş mallar ve mülkler gibi şeylerin dışında faydalanma sizin için mübah kılınmıştır. Buna fıkıh ilminde ibaha asliye, yani aslı ibah olan denir. Ve bu serbest kılmanın delili yalnız akıl değil, bu nastır. Canlar ırz ve namusun dışında eşyada asıl olan mübah olmaktır. Özel bir haram olma delili bulunmadıkça mübah ile amel olunur şeklindeki fıkıh kaidesi bu nastan alınmıştır. Yalnız akıllara kalsaydı kimi hep mübah der, kimi hep haram der, kimi de şaşırır kalırdı. Nitekim öyle olmuş ve olmaktadır. Burada şuna dikkat etmek gerekir ki bu serbestlik insanların tümüne eşit olarak yapılmış, insanlar insan için yaratılmamış ve birbirlerine mübah kılınmamıştır. Bunun için insanların canları, ırzları birbirlerine mübah değildir. Hatta bir insan kendi canını, ırzını bile dilediği gibi kullanmaya izinli değildir. İnsanlar kendileri için değil, Allah'a kulluk için yaratılmışlardır. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet-i Kerime. Şu halde insanların kendini öldürmeye, kendini veya ırzını başkasına satmaya hakkı yoktur. Ancak Allah'ın emrine ve hükümlerine uygun meşru nikaha izinlidir. Tersinden günahkar olurlar. İnsanların amelleri, malları, mülkleri de birbirine karşı kendilerine bağlanmıştır. Bunlar da diğerlerine yasaklanmıştır. Fakat kendileri için mübah olduğundan kendi rızalarıyla diğerlerine de terk edebilir ve verebilirler. Akitler, yani anlaşmalar ve mali işlemler bu esas üzerine yürür. Hasılı hayat hakkına, hürriyet hakkına ve namus hakkına hiçbir kimsenin karışma hakkı yoktur. Bunlar İnsanın doğrudan doğruya Allah hakkı olan esasa dair haklarıdır. Ve bunlara saldırma, tecavüz büyük günahlardandır. Akıl ve din de böyledir. Canlarda, ız ve namuslarda, akılda, dinde asıl olan mübah olma değil, haram olmadır. Bunu böylece naklettikten sonra katıksız iman ediyoruz ki Rabbimiz Allahü Teala asla bir şeyi unutmuş değil ve unutmazdı. Senin Rabbin kesinlikle unutkan değildir. De ki, bunun bilgisi Rabbinin katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Rabbimiz Allah, mümin Müslüman kullarına merhametinden dolayı bazı şeyleri beyan etmemiştir. Bu şeylerin mümin Müslümanlara herhangi bir faydasından da bahsedilemez. Dünyada ve ahirette kendilerine faydalı ya da zararlı olacak şeylerin hepsi beyan edilmiş, faydalısı emrolunmuş ve zararlı olanları nehyedilmiştir. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah: Ey iman edenler! Size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın. Kur'an indirildiği zaman sorarsanız size açıklanır. Allah onu affetti. Allah bağışlayandır, kullara yumuşak olandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: ben sizi bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden önce geçenler ancak çok sual sormaları ve peygamberleri hakkında ihtilafa düşmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Ben size bir şey emrettim mi ondan gücünüz yettiği kadar yapın. Bir şeyden sizi men ettim mi onu derhal bırakın. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: taşkınlar, yani haddini aşıp gidenler helak olmuştur. Bunu 3 defa söyledi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde kendilerini zorlayarak aşırılığa gittikleri için helak olmuşlardır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: dikkat edin, aşırılığa kaçmaktan, didik didik etmekten, bidatlardan sakının. Eskiye, yani ashab-ı kiramın üzerinde bulunduğu Kur'an ve sünnete yapışın. Üzerimize Rabbimiz Allah'a karşı kulluk vazifelerimizden olmayan ve mahiyeti bize bildirilmemiş şeylerin üzerinde durmak sapmaya vesile olacağından bunları kurcalamak mümin Müslümanların işi olmamalı. Şu ayetlerde bahsedilenler bunlardandır. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler onu tesbih eder. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihini kavrayamıyorsunuz. Şüphesiz o halim olandır, bağışlayandır. Taşlardan öyleleri vardır ki onlardan ırmaklar fışkırır. Öyleleri vardır ki yarılır, ondan sular çıkar. Öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Muvahhid müminler Rableri Allah'ın kendilerine bildirdiği gibi iman eder, hikmetini tefekkürle çalışır, fazla soru sorup hakkında bilgisi olmayan şeyleri kurcalamazlar. Çünkü kulluk vazifelerimizden olmayan şeyler hakkında soru sormak, onları araştırmak, insanı çıkmaz sokaklara sürükler ve sapmasına sebep olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İnsanlar birbirlerine soru sormaya devam edecekler. Hatta şu da söylenecek: mahlukatı Allah yarattı. Ya Allah'ı kim yarattı? İşte kim böyle bir şeye rastlarsa hemen ben Allah'a iman ettim desin. Mümin Müslümanların kendilerini ilgilendirmeyen olaylar karşısındaki tavrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyan buyurduğu gibi olmalıdır.
1: Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
9: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
1: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
0: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
1: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
1: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
0: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
6: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik 0506 680 4564.
8: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM.
0: www.özelfm.net. ozelfm.net.
16: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، إلى آخره. صدق الله العظيم. Geçen dersimizde başta okuduğum ayetle alakalı bir şeyler söylemeye çalışmıştık ve gelecek dersimizde de bu konuyla alakalı kısa bir özet yaparak Müslümanların bir yanılgı noktasına dikkat çekeceğiz demiştik. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Peygamberim, Yahudi ve Hristiyanlar asla ebediyen senden razı olmayacaklar, sen onların milletine girinceye kadar. Sen onların milletine girinceye kadar Yahudi ve Hristiyanlar asla senden razı olmazlar, olmayacaklar. Hatta tettebi'a milletehum. Sen onların milletine girinceye kadar. Yani hiçbir zaman bir Yahudi, bir Hristiyan Müslümandan razı olmaz. Müslümanı dost kabul etmez ve etmeyecek de. Ama ne zaman ki Müslüman tevhidi, İslam'ı, imanı, Kur'an'ı, Resulü, Allah'ı, kitabı bir tarafa bırakır da Yahudi ve Hristiyan inancına girerse, bunu kesin kes ispatlar ve onlar gibi bir hayata, onlar gibi bir imana, onlar gibi bir düşünceye boyun eğerse, işte o zaman kendilerinden razı olabilirler. Yani o dini terk eden Müslümandan ancak razı olurlar. Aksi takdirde tarihin hiçbir devrinde, hiçbir toplumunda gerçekleşmeyen bir şeydir bu. Yahudi ve Hristiyanların Müslümanlardan razı olması. Zaten tarihteki tüm kavgalar, tarihteki, geçmişteki tüm vuruşmalar din adına gerçekleşmiş kavgalardır. Tarihin başlangıcından şu ana kadar ve şu anda da yapılan tüm savaşları inceleyin, tahlil edin. Yani savaşların alt sebeplerine inin, kavgaların, dostlukların, barışların, birlikteliklerin alt yapısını araştırmaya çalışın. Göreceksiniz ki karşınıza din çıkacak, karşınıza inanç çıkacaktır. Yani aynı dinde, aynı inançta olanların birbirlerini sevdiklerine şahit olacaksınız. Aynı inançta olanların birbirlerine karşı fedakarlıkta bulunduklarına şahit olacaksınız. Ama ters inançta, farklı dinde olanların birbirlerine hep düşman olduklarını göreceksiniz. Bugünlerde eğer böyle farklı inançta olan insanlar arasında bir muhabbet görecek olursanız, bilin ki bunlardan birisi mutlaka ya diğerinin egemenliğini kabul etmiştir ya da kendi inancını onların inancına doğru eğip bükme eğilimi içine girmiştir. Yani adam ismen kendi dininde olsa bile karşı tarafın hayat felsefesine boyun bükmüş demektir. Evet, tüm kavgaların temeli inançtır. Tüm kavgaların temeli dindir. Şu anda da yapılan savaşların altında yatan dindir, inançtır. Ama bizimkilerin sahiplenecekleri, sahip çıkacakları ve savunacakları kadar bir inançları olmadığı için veya inandıkları bir dinleri olmadığı için bunun adını koymaya cesaretleri yok. Israrla bu savaşların dinle ilgisinin olmadığını söylemeye çalışıyorlar. Yani hem Müslümanların uyanacağından korkuyorlar, hem de kendilerinin savunacak bir dilleri olmadığı için böyle yapıyorlar. Bakın, düşmanlarımız açık açık

0: İsmailoğullarının kökünü kesene kadar bu savaşımız sürecektir diyorlar. Yani düşmanlarımız açık açık bunu söyledikleri halde bizimkiler başka türlü bakmaya zorluyorlar kendilerini. Yani başka türlü yorumlamaya çalışıyorlar. Savunacak bir dinleri olmadığı için, inandıkları bir dinleri olmadığı için hem Müslümanların uyanmasından korkuyorlar hem de böyle demeye çalışıyorlar. Evet, Allah diyor ki peygamberim, hiçbir zaman Hristiyanlar ve Yahudiler senden razı olmayacaklar ta ki sen onların milletine girinceye kadar. Millet tutulup gidilen yol demektir. Millet din ve şeriat demektir. İşte bu manada Yahudilik ve Hristiyanlık birer millettir. İslam da bir millettir. Yani sen kendi milletini bırakıp kendi dininden çıkıp kendi imanını terk edip onların milletine, onların dinine girmedikçe onlar senden razı olmazlar, olmayacaklar diyor Rabbimiz. Evet, Müslümanlar bugün ne kadar onlara benzemeye çalışırlarsa çalışsınlar, onların amellerini ne kadar taklit ederlerse etsinler, onların düşüncelerinin yapısal özelliklerine ne kadar evet derse desinler, açıktan açığa kendi dinlerinden çıkıp biz de Yahudi olduk, biz de Hristiyan olduk demedikçe, kiliselerine, havralarına girip onlar gibi ibadet etmedikçe onlar sizden asla razı olmayacaklar. Mesela hakikaten şu anda İslam dünyasının pek çoğu başlarındaki ne idiği belirsiz idarecileri vasıtasıyla Yahudi ve Hristiyanlara peşkeş çekildiği bir konumda bulunmaktadır. Ama şurası da bir gerçektir ki ne Amerika ne de Yahudiler bu ülkelerden hiçbirisine güvenmemektedirler. İşte Türkiye, işte Mısır, Suriye, Pakistan, Cezayir, Tunus, yani her şeyiyle bunlara teslim edildiği halde bunlardan hiçbirisine güvenmemektedirler. İsrail de güvenmiyor, Amerika da güvenmiyor, Avrupa da güvenmiyor. Yani ne Hristiyan dünya ne de Yahudi dünya bu ülkeler kendilerine teslim edildiği halde bu ülkenin ne idarecilerine ne de halk tabakasına güvenmiyorlar. Tamam, belki dostluk anlaşmaları imzalıyorlar. Belki işte ortak hareket etmeye çalışıyorlar ama ne Amerika ne de İsrail bunların hiçbirisine güvenmiyor. Niye? Çünkü şöyle bakıyorlar hadiseye. Bugün bunlar her ne kadar bize bağlı iseler de kanunlarıyla, eğitimleriyle, hukuklarıyla, her şeyleriyle bizim dediklerimizi yapıyorlarsa da bunların ne zaman kendilerine gelecekleri, ne zaman uyanıp da Müslümanlıklarının farkına varacakları belli olmaz diye gerek bu ülkelerin kendilerine sadakat yeminleri eden yöneticilerine gerekse halkına güvenmiyorlar. Ve fırsat buldukları zaman da ilk kesecekleri, ilk öldürecekleri kimseler olarak da bu kendilerine hizmet eden kimseler olduklarını da zaman zaman söylemekten geri durmuyorlar. Bundan 8-10 yıl önceki bir ABD başbakanının sözü aynen şöyleydi. Yeryüzünde son İsmail oğlu kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir. Anladınız değil mi? Yeryüzünde bir tek İsmail oğlu kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir dedi adam. İsmail oğlu kim? Biziz. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var. Birisi İshak Aleyhisselam, onun soyundan İsrail oğulları gelir. Yahudi ve Hristiyanlar, onlara İsrail oğulları denir. İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan da son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelmiş. Yani Müslümanlara da İsmail oğulları denir. Bakın adamlar diyorlar ki yeryüzünde bir tek İsmail oğlu kalmayıncaya kadar, yani yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diyor adam. Yani mümkün değil ki bu Amerika, bu Hristiyanlar ve Yahudiler karşılarında 9 takla atan bu Müslüman ülkelerinin Müslüman ismi taşıyan idarecilerinden bile razı olmayacaklar. Yani kendilerine boyun bükmüş, karşılarında 9 takla atan, buyurun efendim ne isterseniz yapacağız, ne emrederseniz yapacağız, bizim ülkemiz size teslimdir diyen o Müslüman gariban ülkelerin liderlerine bile güvenmiyorlar. Kendisinden bir şeyler ilave etmiş olsaydı, biz onu kuvvetle yakalar ve onun şah damarını koparırdık diyor Allah. Görüyor musunuz tehdidi? Yani peygamber bile olsa bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Bu ayetler Allah yolunun yolcularının kafirler, müşrikler ve münafıklarla ilişkilerini belirleyen ayetlerdir. Peygamber ve müminler kafirlerin İslam'a gelmesini isteyebilirler. Bu tabii bir şeydir. Yani Müslümanlar Yahudilerin İslam'a gelmesini isteyebilirler. Müslümanlar Hristiyanların ve kafirlerin, münafıkların, müşriklerin İslam'a gelmesini, İslam'a girmesini isteyebilirler. Bu tabii bir şeydir. Ama onların zikzaklı sözleri, onların cıvık tavırlarına bakarak onları razı etmek adına onlara tavizler vermeye müminler de peygamber de asla mezun değillerdir. Zira onların yola gelmeyişlerinin sebebi bu konudaki delillerin azlığından veya ey peygamberim ve ey Müslümanlar senin onlara İslam'ı açıkça anlatmayı becerememenden değildir. Yani onlar Müslüman olmuyorlarsa, onlar İslam'a girmiyorlarsa bu konuda ayetlerin azlığından değil, bu konuda delillerin azlığından değil ve ey peygamberim senin onlara İslam'ı en güzel biçimde anlatamamandan değil, bunu becerememenden değildir. Aksine hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde senin açıkça İslam'ı ortaya koyman ve onlara kendi istek ve arzularına göre dini değiştirebilmeleri için boşluk bırakmamandır. Yani sen o kadar net ve açık İslam'ı ortaya koydun ki onlar kendi nanelerine kılıf bulamıyorlar da onun için seni sevmiyorlar. Onun için Müslüman olmuyorlar. İşte onun için onlara taviz vermek çok tehlikelidir diyor Rabbimiz. Eğer Müslümanlar onlara tavizler vermeye başlarlarsa bu onların kendi dinlerinde, kendi batıl dinlerinde, kendi batıl akideleri üzerinde sebat etmelerine vesile olacaktır. Yani Müslümanlar onlara taviz verdikçe bu adamlar kendi yollarında, kendi dinlerinde kemikleşmeye başlayacaklar. Çünkü tavizkar bir tutum kesinlikle onlara destek vermek anlamına gelecektir. Müslümanlar onlara tavizler verip onların davranış ve inanışlarını tasvip edercesine bir tavır takınırlarsa Allah korusun onları kendi dinlerinde kemikleşmelerini sağlayacaktır. Bunlar bize böyle baktıklarına göre, bunlar bizi tasvip ettiklerine göre, bunlar bizim yolumuza ses çıkarmadıklarına göre, bunlar bizim yaptıklarımıza razı olduklarına göre demek ki bizim yolumuz da doğruymuş diyecekler ve yanlış dinlerine, bozuk inanışlarına daha bir sağlam sarılmaya başlayacaklardır. Allah korusun bu son derece tehlikeli bir durumdur. Ya da yarın kıyamet gününde bizi Allah'a şikayet edecekler. Ya Rabbi biz demokratik davranıyorduk, biz layık davranıyorduk, biz şu ya da bu inancın peşindeydik. Bunlar da televizyonda bizim karşımıza çıktılar, radyolarda bizim karşımıza çıktılar. Bunlar da demokrasiden yana oldular, bunlar da laiklikten yana oldular. Bizim kafir olduğumuzu, yani bu inançla Müslüman olamayacağımızı söylemek yerine bunlar bizim inancımızı, bunlar bizim yolumuzu tasvip ederek indiler televizyon ekranlarından. Biz de kendimizi binane zannettik. Biz de yolumuzun doğruluğunu, doğru olduğunu zannettik. Ama bizi bu noktaya bunlar ittiler diye yarın onlar bizden bu konuda şikayetçi olacaklar Allah korusun. Veya her bir tavizi gördükçe cesaretlenip yeni yeni tavizler istemeye kalkışacaklar. İşte böyle böyle seni son tavize kadar götüreceklerdir ey peygamberim. En son isteyecekleri taviz de senin onların dinlerine girmendir. Kendi dinini terk edip onların dinine girmendir. Kul inne hudallahi huvel huda. Artık hak bellidir, hidayet bellidir. İnne hudallahi huvel huda. Gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir. Yol Allah'ın yoludur. Yani doğrusu İslam yoludur. Doğrusu Allah yoludur. Başkalarına ihtiyacınız yoktur. Peki bizim bir takım problemlerimiz var. Bizim bu asırda, bu dönemde, bu devirde bir takım sıkıntılarımız var. Yeryüzünde yalnız yaşayamayız. Biz birilerine muhtacız. İşte ekonomik, siyasi, askeri problemlerimiz var. Bizim yol göstermeye ihtiyacımız var. Bizim bir hidayete ihtiyacımız var. Şu andaki Yahudiler ve Hristiyanlar da dünyanın şu anda en büyük güçleridir. Yani en büyük dev güçleridir. Ülkelerinin problemlerini halletmişler, sanayilerini kurmuşlar, işte insanlarını mutlu etmişler. Hikaye tabii bunlar. Biz ne yapalım? Bizim başvuracak bir öndere ihtiyacımız yok mu? Bizim kendilerinden akıl alacağımız birilerine ihtiyacımız yok mu derseniz, bakın Allah diyor ki قُلْ اِنَّ هُدَ اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى. Hidayet mi istiyorsunuz? Hidayet Allah'ın hidayeti. Yol Allah'ın yoludur. Ey Müslümanlar, eğer problemlerimiz varsa Allah'a havale edin. Allah'a yalvarın, Allah'a yakarın. Allah'ın ayetlerini tarif ettiği bir hayata yöneliverdiniz mi, bakacaksınız ki problemlerinizin kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Yani sizler başkalarına muhtaç değilsiniz. Allah'ın yol gösterisine ihtiyacınız var. Sizin başkalarına ihtiyacınız yok. Yol Allah'ın yolu. Hidayet Allah'ın hidayeti. Çözüm Allah'tadır. Yani Allah'a dönüverdiniz mi? Allah'ın kitabına bütün problemlerinizi hallediverdiniz mi? Tüm problemlerinizin kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Tüm problemleriniz ama ekonomik, siyasi, içtimai, askeri, eğitim, hukuk, seçim, geçim, tüm dertleriniz bitecektir. Tüm problemleriniz hallolacaktır. Çünkü o zaman siz yenilmez ve yanılmaz birisiyle berabersiniz demektir. Yani siz Allah'a yöneldiğiniz zaman, siz problemlerinizi Allah'ın kitabına, peygamberinin sünnetine arz ettiğiniz zaman, Allah'ın kitabında ve peygamberinin sünnetinde gösterdiği yola koyulduğunuz zaman, siz yenilmez ve yanılmaz olan güçlü bir Allah'la, bilgin bir Allah'la karşı karşıyasınız. Çözülmeyecek hiçbir probleminiz kalmayacaktır. Ama öyle değil de وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Eğer sen sana gelen ilimden sonra hala onların heva ve heveslerine uyarsan, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ, Allah'tan sana hiçbir veli ve yardımcı yoktur. Ey peygamberim, onların isteklerine, arzularına uyarsan, sevgilerine, nefretlerine, düşüncelerine uyarsan, sosyal sistemlerine, ekonomi anlayışlarına, eğitimlerine, ceza kanunlarına, ahiret görüşlerine yahut ahlak siyaset yapılarına, her şeylerine uyarsan, artık senin için Allah'tan ne bir dost ne de bir yardımcı yoktur. Yani dostun ve yardımcın olarak ben yokum diyor Allah. Arkanda destekçin olarak ben yokum diyor Allah. Ba'dellezî câeke minel ilmi diyor Rabbimiz. Buradaki ilim Kur'an'dır. Yani bakın diyor ki sana ilim geldikten sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan. Buradaki ilim Kur'an'dır. İlim vahiydir. Çünkü peygamberimize gelen vahiydi. Eğer sen sana gelen bu vahiyi bırakır da onların ilme dayanmayan, vahye dayanmayan heva ve heveslerine uyacak olursan artık dostun da yoktur, yardımcın da. Allah'ın velayetini, Allah'ın dostluğunu kaybettikten sonra artık müminler için dünyada ne rahat yüzü, ne saadet yüzü, ne bereket, ne de ahirette cennet ve devlet olması mümkün değildir. Böyle olmamış mı diyesim geliyor. Yıllardır bizler vahyi bıraktık. Allah'tan gelen ilme sırt çevirdik. Allah'tan gelen vahye sırt çevirdik ve bu kafirlerin heva ve heveslerine uyduk. Ey bizim efendilerimiz, ey Yahudi ve Hristiyanlar, ey bizim efendilerimiz, ey bizim hocalarımız. Bak biz de sizin gibi olduk. Biz de sizin gibi giyiniyor, sizin gibi soyunuyoruz. Eskiden tepeden tırnağa giyinirdik. Eskiden bir tesettürümüz vardı. Ama şimdi bak sizin hatırınıza kılık kıyafetimizi değiştirdik. Sizin yazılarınızı kullanıyor, sizin eğitiminize sahip çıkıyoruz. Sizin kanunlarınızı, sizin tatillerinizi, sizin takvimlerinizi kullanıyoruz. Sizin hatırınıza NATO'ya girdik. Sizin hatırınıza Birleşmiş Milletler'e üye olduk. Atla nikahlandık, IMF ile nişanlandık. Bugüne kadar bir dediğinizi iki etmemeye çalıştık diye yalvarıp yakardığımız halde yine de kendimizi sevdiremedik bu kafirlere. Öyle değil mi? Yani yıllardır her şeyimizi terk edip bu adamlara kul köle olduğumuz halde yine bu adamlara kendimizi sevdiremedik. Ama beri tarafta Allah'ın yardımı kesildiği için de gittikçe batağa baktık ve bir türlü belimizi doğrultamadık. Elbette öyle olacaktı. Ne diyor bakın Allah? مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Eğer size gelen vahyi bırakır da onların heva ve heveslerine uyarsanız dostunuz ve yardımcınız olarak yokum diyor Allah. Üzerlerinden Allah'ın desteğini çektiği bir toplumun muvaffak olması, düze çıkması kesinlikle mümkün değildir. Allah'ın üzerinden desteğini çektiği bir toplumun akıbeti işte budur. Ya bu kitaba evet deriz, ya bu kitapla birlikte oluruz. Dostumuz, yardımcımız Allah olur. Arkamızda desteğimiz Allah olur. Ya da bu kitabı bıraktıktan sonra yeryüzünün tüm kafirleriyle beraber olsak da cehenneme kadar yolumuz var demektir. O zaman hiç kimse de bizi bu cehennemden kurtaramaz. Zaten kafirlerin bütün derdi bizi kendi cehennemlerine ortak etmek. Adamların derdi bu. Yani Müslümanlar var oldukları ve İslam'ı yaşadıkları müddetçe bu kafirlerin aleyhinde delil vardır ve bu kafirler bu delili yok etmek, yani bizi de cehenneme sürüklemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Çünkü bunlar başka değil, sadece heva ve heveslerine uymaktadırlar. Yani bunlar bu halleriyle din diye sadece heva ve heveslerine uyduklarından, tahrif ve bid'at ehli olduklarından artık ehli kitap da değillerdir bu kafirler. Çünkü bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz Bakara suresi ayet 121 şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Ehli kitabın içinde bir grup da vardır ki يَتْلُونَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, bunlar kendilerine verdiğimiz kitabı hakkıyla okurlar, gereği gibi okurlar. اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, işte ona iman edenler de bunlardır. Yani şöyle anlamaya çalışıyoruz. Tevrat'ı hakkıyla okuyanlar, İncil'i hakkıyla okuyanlar, Kur'an'ı hakkıyla okuyanlar, işte onların kitapları kendileri için bir değer ifade ediyordur. Yani dün bunlar Tevrat'ı da güzel okudular, İncil'i de güzel okudular, yani amel etmek üzere kitaplarına başvurdular ve şimdi de Allah'tan gelen son kitaba tabi oldular bunlar. Yani Kur'an'ı da güzel okuyanlardır bunlar. اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, işte ona iman edenlerdir bunlar. Yani okudukları kitaba inanan ve inandıkları kitabı okuyan insanlardır bunlar. Demek ki Yahudi ve Hristiyanların içinde önceleri kendi kitaplarına hakkıyla iman eden, hakkıyla kitaplarını okuyan, amele dönüştürmek üzere kitaplarına müracaat eden bir kısım varmış ki işte aynı kaynaktan Allah son elçisine son kitabını gönderince de aynı kaynaktan gelen bu kitaba iman eden insanlar bunlarmış. اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, işte onlar o kitaba inananlardır. Yani o inandıkları kitabı okuyan ve okudukları kitaba inanan insanlardır. Kitabı gerçekten okumak, hakkıyla okumak acaba ne demektir? Onu şöyle kısaca özetleyelim inşallah. Bunun birinci manası kitabı devamlı okumaktır. Yani sürekli kitapla diyaloğunu kesmemektir. İkinci manası kitabı bir roman gibi, bir hikaye okur gibi değil de gerçekten onunla amel etmek üzere okumaktır. Yani hayatını onunla düzenleme adına kitabı okumaktır. Kitabı anlayarak okumaktır. Üçüncüsü Resul-i Ekrem Efendimizin hadislerinde buyurduğu gibi okudukları ayetleri kendi aralarında ders haline getirerek, Yani düşünerek, tartışarak, muhasebe ederek, manasını anlamaya, kavramaya çalışarak okumaktır. İşte böyle yapanlar o kitaba iman ediyorlar demektir. İşte kitap sahibi olanlar, kitap ehli olanlar bunlardır. Yoksa onun içindekilerden habersizce bir hayat yaşayanların ben kitap ehliyim demelerinin hiçbir anlamı olmayacaktır. Ulaike yu'minune bihi dedikten sonra Rabbimiz şöyle diyor, bakın, ve men yekfur bihi fe ulaike humul hasirun. Ama kim de Kur'an'ı küfreder, örterse. Kur'an'ı küfretmenin, örtmenin ne demek olduğunu, Allah'ın ayetlerini örtmenin ne demek olduğunu daha önceki derslerimizde uzun uzun demeye çalıştık. Burada bir şey demiyorum. Allah diyor ki bakın, ve men yekfur bihi, kim de Kur'an'ı küfrederse, yani Kur'an'ı örterse, fe ulaike humul hasirun, işte böyleleri de zarar edenlerin ta kendileridir. Yani eli boşa çıkanların ta kendileridir. Kim Kur'an'ı örterse, kim kitabı örterse, örtbas ederse, yani onunla ilgi kurmaz, onunla hayatını düzenlemeye yanaşmazsa, işte onlar zarardadır. Dünya ve ahiretlerini kaybeden insanlar onlardır. Ehli kitap içinde gerçekten Müslümanlara dost olanlar, kendi kitaplarına gerçekten iman edenlerdir. Yani kendi kitaplarına iman eden bu insanlar, kendi kitaplarının haber verdiği son elçiye de iman etmişler ve hemen kendi kitaplarını gönderen Allah'ın bu son mesajını da kabul etmişlerdir. Zaten ulaike yu'minune bihi ayeti bunu anlatmıştı. Bundan sonra Rabbimiz ya beni İsrail diye İsrail oğullarına sözü yine örtmenin ne demek olduğunu, Allah'ın ayetlerini örtmenin ne demek olduğunu daha önceki derslerimizde uzun uzun demeye çalıştık. Burada bir şey demiyorum. Allah diyor ki bakın, وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ, kim de Kur'an'ı küfrederse, yani Kur'an'ı örterse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, işte böyleleri de zarar edenlerin ta kendileridir. Yani eli boşa çıkanların ta kendileridir. Kim Kur'an'ı örterse, kim kitabı örterse, örtbas ederse, yani onunla ilgi kurmaz, onunla hayatını düzenlemeye yanaşmazsa, işte onlar zarardadır. Dünya ve ahiretlerini kaybeden insanlar onlardır. Ehli kitap içinde gerçekten Müslümanlara dost olanlar, kendi kitaplarına gerçekten iman edenlerdir. Yani kendi kitaplarına iman eden bu insanlar, kendi kitaplarının haber verdiği son elçiye de iman etmişler ve hemen kendi kitaplarını gönderen Allah'ın bu son mesajını da kabul etmişlerdir. Zaten ulaike yu'minune bihi ayeti bunu anlatmıştı. Bundan sonra Rabbimiz ya beni İsrail diye İsrail oğullarına sözü yine çevirecek. Bakın Bakara suresi ayet 122. Ya beni İsrail, ey İsrail oğulları. Uzkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Ey İsrail oğulları, size olan nimetlerimi hatırlayın. Hani bir vakitler sizi bütün alemlere tafdil etmiştim. Bir vakitler sizi bütün alemlere üstün kılmıştım. Vaktiyle size lütfettiğim nimetlerimi bir hatırlayın. Sizi döneminizdeki tüm akıl sahiplerine üstün kılmıştım. Nasıl üstün kılmıştı Rabbimiz? Bakara suresinin önceki ayetlerinde bu konuda yine bir şeyler demeye çalışmıştık. Kitaplar ve peygamberler göndererek size şan ve şeref bahşetmiştim. Dünyanın en üstün toplumu olmuştunuz. Yusuf aleyhisselam döneminde mesela Mısır'da, Davud ve Süleyman aleyhisselamlar döneminde Kudüs'te, yine Musa aleyhisselam döneminde Sina'da, Allah'ın kitabına bağlı olduğunuz dönemlerde, Allah'ın kitabına sahip çıktığınız dönemlerde sizler yeryüzünün en şerefli toplumu haline gelmiştiniz. Yani kitap sizdeydi, risalet sizdeydi, güç kuvvet sizdeydi, ilim sizdeydi ve tekrar eski konumunuza dönebilirsiniz. Yani Allah diyor ki burada, tekrar eski durumunuza dönebilmeniz için bu nimetlerimi hatırlayıp şükretmeniz gerekmektedir. İşte Şimdi bu fırsat karşınızda durmaktadır. Yani en büyük nimet kitap ortada, en büyük nimet peygamber ortada. Gelin bu kitaba, bu peygambere iman edin. Gelin hayatınızı bunlar belirlesin. Gelin kitaba ve peygambere müracaat edin. Kitaba ve peygambere iman edin ve yeniden yeryüzünün en şerefli toplumu haline gelin diyor Rabbimiz. Peki Yahudilere bunu diyen, böylece Yahudilere seslenen, acaba bu ayet bize ne diyor? Bize de diyor ki bu ayetleriyle Rabbimiz, ey Müslümanlar, ey yeryüzünün perişan derbeder insanları, sizler de size bir zamanlar lütfettiğim nimetlerimi bir hatırlayın hele. O Allah ki bir zamanlar sizi alemler üzerine taftil etmişti. Resulullah dönemindeki durumunuzu bir düşünün. Veya dört halife dönemindeki durumunuzu, ya da daha sonraki dönemlerdeki Çin Seddi'nden Atlas Okyanusu'na, Sibirya işlerinden Afrika ortalarına kadar ve Hint Okyanusu'na kadar yeryüzünün yegane hakimi, yegane galimi, galibi siz olmuştunuz. Osmanlılar zamanını bir düşünün. Selçuklular dönemini bir düşünün. Allah'a ciddi ciddi kullar olmanız, Allah'ın size gönderdiği kitabına sahip çıkmanız sebebiyle Allah bütün bunları size lütfetmişti. Problemlerinizi Allah'ın kitabına arz etmeniz, problemlerinizi Allah'ın elçisi, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine arz etmeniz neticesinde Allah bütün bu şerefleri size lütfetmişti. Ama sonradan Allah'a isyanınız, Allah'ın kitabına sırt çevirmeniz, kitabınızı arkanıza atmanız ve peygamberinizi pratikten kaldırmanız sebebiyle yeryüzünde zelil ve hakir bir duruma düştünüz. Öyleyse gelin ey Müslümanlar, yeniden eski durumunuzu elde etmek istiyorsanız, yeryüzünün mülkünün sahibi olarak şerefli bir hayat yaşamak istiyorsanız, gelin tekrar Allah'ın nimetine, Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sözlerine, davetlerine kulak verin. Sizi eski halinize getirecek olan işte bunlar olacaktır diyor Rabbimiz. Yani kitap ehliyiz diye tutturmuş gidiyorsunuz. Ben size kitap ehli ne demekmiş, kitap ehli nasıl olurmuş bunu da anlattım. Artık anlamalısınız bunu. Artık insaf edip aklınızı başlarınıza almalısınız. Değilse öyle bir zaman gelecek ki, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَوْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Ayet 123. Öyle bir zaman gelecek ki o gün hiçbir kimse, hiçbir kimse adına en küçük bir ödeme yapamayacaktır. Hiç kimse kimseye bir şey ödeyemeyecektir. Hiçbir kimseden fidye kabul edilmeyecektir. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ, hiçbir şefaat de fayda vermeyecek. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ, kimseye de yardım edilmeyecektir. Yani ey Müslümanlar, böyle bir günün heyecanıyla tir tir titreyin ki o gün oğul babadan, baba oğuldan kaçacak. Kadın kocasından, koca karısından kaçacaktır. Hiçbir kimseden fidye kabul edilmeyecek. Yani dünya kadar malınız, mülkünüz olsa bile beş para etmeyecek. Hiçbir kimseden de fidye kabul edilmeyecek. Yani hiçbir kimse de kimseye şefaat edemeyecek. Herkes Rabbinin huzurunda bir hesabın beklentisi içinde olacaktır. Ve hiç kimseye de yardım olunmayacaktır. Öyleyse gelin ey insanlar, o günün heyecanıyla, o günün sıkıntısıyla Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın ve hazırlıklı olun. Sakın ha filanların Allah'la arası iyidir, benim de onlarla aram iyidir, o halde onlar beni kurtaracak ümitleriniz olmasın. Sakın ha birilerinin sığınması altına girmeyin. Onlar bizi kurtarır diye Allah'a yapmanız gereken kulluk görevlerinizi onlara yapmaya kalkmayın. O gün ne babanın evladına, ne evladın babasına, ne kocanın karısına, ne amirin memuruna sağlayabileceği hiçbir şey yoktur. Herkes yardımcısız ve yalnız olarak Allah'ın huzuruna gidecektir. Melikler yalnız, malikler yalnız, hükümdarlar yalnız, krallar yalnız, hacılar, hocalar yalnız ve hatta peygamberler bile yalnız olarak Allah'ın huzuruna gidecektir. Hepsi de çaresiz Allah'ın kendilerine vereceği hükme razı olmak zorunda kalacaklardır. Evet, İsrail oğullarına seslenen ayetler bölümü burada bitiyor. Hatırlayın, Bakara suresinde 40. ayetten itibaren 123. ayete kadarki bölüm hep İsrail oğullarına hitap ediyordu. Ama esasında bu ayetler hep bize hitap ediyordu. Eğer bu bölüm İsrail oğullarını anlatıyor, bunların bizimle ilgisi yok deyip kitabımızın bu bölümünü geçseydik, bu ayetler bize hiçbir mesaj vermeyecekti. Ama bu ayetler İsrail oğullarından çok bize hitap ediyor, bizi anlatıyor. Efendim, işte bu ayetler Yahudiler hakkında inmiştir. Veya şunlar işte Hristiyanlar için gelmiştir. Veya şu ayetler müşriklere hitap ediyor. Bu şunları, bu bunları anlatıyor diyerek hiçbir ayeti elimizin tersiyle itmeye hakkımız yoktur. Bileceğiz ki bu kitap bize gelmiştir. Ve her bir ayeti bizi anlatır. Her bir ayeti bize hitap ediyor demektir. Her bir ayet şu anda bize yeniden nazil oluyormuşçasına Allah'ın ayetleriyle ilgi kurmak zorundayız. Allah'ın ayetlerini okuyup dinlemek zorundayız. Bunlar sayesinde Allah'la konuştuğumuzu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Bakın, bu 80 kadar ayet bize şu ana kadar pek çok mesajlar sundu. Bu 80 kadar ayetin bize şu ana kadar sunduğu bu mesajları biz nereden ve hangi kaynaktan öğrenebilirdik? Yani hangi kaynaktan, hangi üniversiteden bu kadar bilgi alabilirdik? Bu 80 ayetin bize kazandırdığı imanı, izzeti ve şerefi kimden alabilirdik, kimden bulabilirdik? Öyleyse yapacağımız iş, bu ayetler Yahudiler hakkında gelmiştir, bizi ilgilendirmez demeyeceğiz. Ya da işte bu ayetler Hristiyanlar hakkında gelmiştir, bu ayetler Hristiyanları anlatır, bizi bağlamaz demeyeceğiz. Rabbimizin ayetleri bizi bağlar diyeceğiz, bizi anlatır diyeceğiz, bize hitap eder diyeceğiz. Kur'an'ın bütün ayetlerini öğrenmeye, tanımaya ve onlarla hayatımızı düzenlemeye çalışacağız. Bakara suresinin bundan sonraki bölümünde Hazreti İbrahim aleyhisselamı gündeme alan ayetlerle karşı karşıyayız. Bu bölümde Hazreti İbrahim aleyhisselamdan söz ediliyor. Bakara suresinin buraya kadar olan bölümlerinde Yahudilerin, kısmen de Hristiyanların Hazreti Musa aleyhisselam dönemindeki ve o Hazreti Musa döneminden Resulullah dönemine kadar geçen zaman içinde peygamberlerine verdikleri ahitlerinden, onların tavırlarından, tutumlarından söz edildi. Bu arada zaman zaman da müşriklerden ve müşriklerin ehli kitapla pek çok hususlarda birlikte hareket ettiklerinden söz edildi. Bundan sonra Rabbimiz bu bölümde Hazreti Musa'dan çok önceki dönemlere, Hazreti İbrahim aleyhisselam dönemine dönecek ve böylece kendilerini Hazreti İbrahim'e izafe eden, Hazreti İbrahim'in kendilerinin ataları olduğunu, onun yolunda olduklarını iddia eden hem Yahudileri hem de Mekke müşriklerini bir de böyle yargılayacak Rabbimiz. Yahudilerin ve müşriklerin iddia ettikleri Hazreti İbrahim'le alakalı bütün hakikatları gözler önüne sermeye başlayacak. Hazreti İbrahim'in dininin gerçek çehresini ortaya koyarak onun yolunda olduklarını iddia edenlerin bozuk ve tahrif edilmiş itikatlarıyla, inanışlarıyla bu ikisi arasındaki çok uzak mesafeleri anlatacak Rabbimiz. Aynı zamanda İbrahim aleyhisselamın oğulları olan İshak ve İsmail aleyhisselamın ve son olarak da Yakup aleyhisselamın takip buyurdukları dinle, inanışla son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselamın dini arasındaki benzerlikler vurgulanacak. Ve böylece ehli kitabın ve müşriklerin tüm iddiaları çürütülecek. Yahudi ve müşriklerin yıllardır iddia ede geldikleri İbrahim'in torunu olmalarından ötürü üstün olma ve Hazreti İbrahim'in varisi olma meseleleri tamamen bu ayetlerle Rabbimiz tarafından suya düşürülecek. Yani bunların İbrahim yolundan inhiraf ettikleri andan itibaren, İbrahim aleyhisselamın yolundan saptıkları andan itibaren veraset hakkını kaybettikleri ve bu yüzden de ilahi imamet ve hilafete İbrahim aleyhisselamın tüm torunları değil, sadece adil olan bir kısmının layık olduğu ortaya konacak bu ayetlerde. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki Bakara suresi ayet 124. وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ İbrahim aleyhisselam kendi başına zirvede bir peygamber. Etrafında yardımcısı yok, destekleyicisi yok, kimsesi yok. Yalnız başına bir insan. Bu kelimeler Rabbimizin bu ayetinde sözünü ettiği kelimeler anlayabildiğimiz kadarıyla önce babasıyla bir imtihan veriyordu Hazreti İbrahim. Çünkü İbrahim aleyhisselamın babası müşrikti. Puta tapan bir insandı. Babasıyla ciddi bir savaş vermişti İbrahim aleyhisselam ve bu imtihanı başarıyla geçmişti, kazanmıştı. Sonra kavmiyle çatıştı. Çünkü kavmi aya, yıldızlara ve güneşe tapınıyordu. Bunu da kazandı İbrahim aleyhisselam. Yani kavmiyle verdiği bu çetin mücadeleyi de başarıyla bitirdi İbrahim aleyhisselam. Bunların hiçbirisinin Rab olamayacağını, ne ayın, ne güneşin, ne yıldızın ilah olamayacağını, Rab olamayacağını onlara ilan etti. Yine kavmi İbrahim aleyhisselamın toplumu putlara tapıyordu. İbrahim aleyhisselam onları kırarak onların da ilah olamayacağını ilan etti. Hatta put kırma savaşıyla çok büyük bir imtihanla karşı karşıya gelmişti İbrahim aleyhisselam. Onu da başardı. O konuda da becerisini ortaya koydu. Ve yine İbrahim aleyhisselamın kavminin kralıyla da bir çatışma içine girdiğini görüyoruz. Çünkü kavmin kralı Nemrut kendisini toplumuna ilah olarak kabul ettirmişti. İbrahim aleyhisselam burada da başarılı bir savaş verdi ve nihayet doğup büyüdüğü bölgede son imtihanı ateşe atılmaydı. Ateşe atıldı İbrahim aleyhisselam. Ateşe atılırken bile o Rabbine tevekkülden, Allah'ına bağlılıktan bir an vazgeçmedi. Bu imtihanı da başarıyla verdi İbrahim aleyhisselam. Ateş Allah'ın izniyle onu yakmadı. Kur'an'ın başka bölümlerinde Rabbimiz onu bize anlatır. İbrahim'e Allah'ın emriyle soğuk ve selamet oldu ateş. Allah'ın emriyle. Ve yine İbrahim aleyhisselam doğup büyüdüğü yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Yani hicrete mahkum oldu. Mezopotamya'daki Ur şehrini terk etti. Çünkü ülkesinde kimse kendisine inanmamıştı. Sadece hanımı Sare annemiz ve yeğeni Lut aleyhisselam vardı kendisine iman eden. Buradan Harran bölgesine gitti. Sonra oradan da Şam'a gitti. Sonra oradan da Kudüs diyarına, oradan Mısır ve tekrar Şam bölgesine gelmişti. Bir ara da İbrahim aleyhisselam Mekke'ye kadar bir ziyaret gerçekleştirmişti. Rabbinden sonradan evlendiği Hacer anamızı ve oğlu İsmail aleyhisselamı burada bırakma emrini almıştı. Mekke'de bırakma emrini almıştı. Bütün bunlar Allah'ın imtihanıydı. Bütün bu imtihanlara ek olarak oğlunu kurban etme imtihanıyla da karşı karşıya gelmişti İbrahim aleyhisselam ve Allah'ın emrettiği biçimde onu da kesmek için ayaklarının altına yatırmış, bu konuda da imtihanı başarmıştı. Allah'ın istediği bu emri de yerine getirmek için İbrahim aleyhisselam oğlunu kesmeye teşebbüs etti ama Allah bu emrini geri alıp bu işten onu muaf tutmuştu. Ama İbrahim aleyhisselam bu konuda da başarıya ulaşmıştı. Bütün bunları yaparken o tek başınaydı. Tek başına ortaya çıkıyor. Tüm dünya kendisine düşman, babası bile kendisine düşman. Babil kralı kendisini ilah olarak ilan etmiş. Toplum yıldızları, ayı, güneşi kendisine tanrı edinmiş. Ortamda çeşit çeşit putların hakimiyeti söz konusu. Halk, devlet, millet, herkes birleşmişler. İbrahim'e karşı birlikte hareket ediyorlardı. Ama bir İbrahim çıkıyordu ortaya. Önce babasıyla, sonra kavmiyle, sonra toplumuyla, güneşle, devletiyle, sonra putlarla, sonra yıldızlarla, ayla, güneşle onurlu bir kavga vermiş. Toplumuyla, devletiyle arası açılmış, ateşe atılmış, ölümle tehdit edilmiş, sonra hicrete mahkum edilmiş, yurdunu terk etmek zorunda bırakılmış. Ve nihayet tüm bu şileler ve ıstıraplarla yaşı uzunca bir noktaya ulaşmış, uzunca yaşayan bir insanın yaşına ulaşmış ve ondan sonra o yaşlılık döneminde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. Hatırlayın, hani İbrahim'i Rabb'ı bir takım kelimelerle iptila etmiş, yani denemişti, imtihana tabi tutmuştu da فَاَتَمَّهُنَّ, o da bunları tam olarak yerine getirmişti, yani itmam etmişti. Bu imtihanların tümünde başarıya ulaşmıştı İbrahim Aleyhisselam. Bütün hayatı başarılıydı. Bütün imtihanlardan alın akıyla çıkmıştı. Hep kendi başınaydı. Hiç yardımcısı ve destekleyicisi yoktu. Ur şehrinde tek başına, babasıyla karşı karşıya gelirken kendi başına, tek başına. Ateşe atılırken tek başına, putları kırarken kendi başına. Yıldızları, ayı, güneşi doğurarken kendi başına. Hicrete çıkarken tek başına, kralın karşısına çıkıp ona meydan okurken hep kendi başına. Hiç yardımcısı ve hamisi yoktu İbrahim Aleyhisselam'ın. Bakın, bütün bunları becerdikten sonra, bütün bu kelimeleri, yani Cenab-ı Hakk'ın imtihanlarını başarıyla gerçekleştirdikten sonra Rabbimiz ona şöyle dedi: "Kale inni ca'iluke lin-nasi imama." Ey İbrahim, ben de seni tüm insanlara imam yapacağım. "İnni ca'iluke lin-nasi imama." Bütün insanlık için seni imam yapacağım. İbrahim Aleyhisselam başarılı olunca, yüz akıyla bu denemelerden geçince elbette Rabb'ı ona bir mükafat vermeli, onu ödüllendirmeliydi. Bakın Rabbimiz buyurdu ki: "Ey İbrahim, sen bu imtihanlardan başarıyla çıktın. Kelimeleri tas tamam tamamladın. Ben de seni tüm insanlara reis yapacağım. Tüm insanlığa lider yapacağım. Ben de seni imam yapacağım." Aslında peygamberlerin hepsi imamdır. Hatta bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de küfür önderlerine, kafirlerin işte kendi önderlerine de imam kelimesi kullanılmış. Yani kafirlere önder olanlara da imam kavramı, imam kelimesi kullanılmış. İmam, buradaki imam namazdaki imam demek değildir. Buna imameti sura denilir. Yani namazdaki imama imameti, imamlığa imameti sura denilir. Bununla beraber onun dinde örnek olarak imam kılınmasını anlatıyor ayet-i kerime. İmam, önde olan, öne geçen, kendisine uyulan, kendisine iktida edilen muktedâ bih demektir. Yani imam bir de devlet başkanlığı demektir. Bir de imameti kübra vardı ya, işte o da devlet başkanlığı anlamına gelmektedir. Rabbimiz diyor ki: "Ey İbrahim, seni devlet başkanı yapacağım." İmam, kıyamete kadar tüm insanlığın kendisini örnek alması gereken bir önder demektir. Öyleyse Allah diyor ki: "Seni imam kılacağım. Seni öne geçirip herkesi sana tabi kılacağım ey İbrahim. Seni önder yapacağım. Seni tüm insanlığa imam yapacağım." Bu ayeti kerimesinde Rabbimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı kıyamete kadar gelecek tüm nesiller için, tüm Müslümanlar için imam yapacağı anlatılıyor. Halife Adem Aleyhisselam'dı. Ayeti daha önce okumuştuk. Hani Bakara suresinin evvelinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu: وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَ. Yani bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki halife Hazreti Adem atamızdı. Ama onun pratiğini, yani halifeliğin pratiğini Hazreti Davud gerçekleştirmişti yeryüzünde. Yani hiçbir peygamber bu döneme kadar, Davud peygamber dönemine kadar bu halifelik rolünü üstlenememişti. Yıllar sonra Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a diyecekti ki: "Ya Davudu inna cealnake halifeten fil ardı fahkum beynen nasi bil hak." Ayetin yerini şu anda hatırlayamadım. "Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. Fahkum beynen nasi bil adli, sen de insanlar arasında hükmet, adaletle hükmet." İşte Davud Aleyhisselam'ın ilk defa halifelik vazifesini yeryüzünde icra ettiğini görüyoruz. Ama hilafetin olmadığı dönemde de insanlığa imam olarak Hazreti İbrahim'in görevlendirildiğini görüyoruz. Yani halifenin olmadığı, hilafetin olmadığı dönemlerde bile kendisine uyulacak bir imam İbrahim Aleyhisselam.
1: Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
14: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
19: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
20: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

niyetini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umut.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: الحديث. صدق الله العظيم.
1: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
2: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
0: İhlas.
2: İnsanın yaptığı bir işi neden yaptığını hiç düşündünüz mü? Bazen bir iyiliği gerçekten Allah'ın rızasını kazanmak için yaparız. Bazense farkında olmadan insanların beğenisini, takdirini veya övgüsünü bekleriz. İşte burada karşımıza çok önemli bir kavram çıkar. İhlas. İhlas, sözlükte bir şeyi karışıklıklardan temizlemek, saflaştırmak anlamına gelir. Dini anlamıyla ise kişinin ibadetlerini, iyiliklerini ve bütün güzel davranışlarını riya veya çıkar beklentisinden arındırarak yalnızca Allah'ın rızası için yapmasıdır. İhlas, kulun bütün davranışları ve sözlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmesi şeklinde tanımlanır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: "Oysa onlara dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk etmeleri emredilmişti." Beyyine Suresi 5. Demek ki kulluğun yalnızca şekli değil, niyeti de önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: "Ameller niyetlere göredir." İhlas tam da burada başlar. Aynı işi iki insan yapabilir. Fakat o işin Allah katındaki değeri niyetlerine göre farklılaşabilir. Bir insan sadaka verir. Biri insanların kendisini cömert bilmesini ister. Diğeri ise bunu yalnızca Allah'ın rızası için yapar. Dışarıdan bakıldığında ikisinin yaptığı aynı olabilir. Fakat kalpteki yöneliş farklıdır. İhlas, insanın yalnızca ibadetlerinde değil, hayatının tamamında kendisine sorması gereken bir sorudur. Ben bunu kimin için yapıyorum? Çünkü insanlardan takdir görmek geçicidir. Allah'ın rızasını kazanmaksa kalıcıdır. İhlas, ameli büyüten değil, ameli Allah katında değerli hale getiren bir kalp halidir.
0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.

Bir dakika bilim. Gözleri bir altın renginde, bir mavi renkte olan hayvanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Ren geyiklerinin göz rengi mevsime göre değişir. Yaz aylarında altın renginde olan gözleri kışın mavi renge döner. Renk değişikliğini sağlayan ren geyiklerinin gözlerinde retina arkasında bulunan tibetum lucidum isimli dokudur. Bu sayede Kuzey Kutup bölgesinde karanlık geçen kış aylarında ren geyiklerinin görüşleri daha iyi olur, yiyecek bulmaları ve yırtıcılardan kaçmaları kolaylaşır. Bir dakika bilim.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza, diyebilen inanmış dava adamıyım.

Ben mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden beriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ve kafa köleliğine isyan edenim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyüp Aleyhisselam sabrıyım. Ben peygamberler kervanının sonuncuyu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlı.

Ben, peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben, peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben, Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben, peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben, bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmenin cahiliye olduğuna iman edenim. Ben, Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben, Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

Ben Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Vaktim doldu, geri dönüyorum. Ben, sen ve biz X değiliz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

biter kederim. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım benim. Andıkça adını biter

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
0: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 6357 Ümraniye.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
10: Saat 17.
0: Özel FM. www.ozelfm.net.
11: ozalfm.net.
12: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Bugün de Yeşil Alem'de insana dair hizmetleri konuşacağımız programımızla birlikteyiz inşallah. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun için Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Hepimiz için bu programlar hayırlara vesile olsun efendim. Evet, sevgili dostlarım, bugünkü konumuzu arz edeyim. Bitkilerin yapısında insanı bekleyen dört temel hizmetten bahsedeceğiz. Yeşil Alem'de insana dair hizmetler ve hikmetler başlığı altında ele aldığımız bu programda bugün bitkilerin yapısında insanı bekleyen dört temel hizmetten bahsedeceğiz. İmkanı olanlar mümkünse not alsınlar. Bu bilgiler pratik olarak hayatta kullanılabilecek şekilde sizlerle paylaşılan bilgilerdir. Dolayısıyla arzu edenler not alabilirler. Efendim, doğal alemde Cenab-ı Hakk'ın insanlar için yarattığı nimetler saymakla bitmez. Bunlar içerisinde bizim ilgi alanımıza giren yeşil alemde insana dair binlerce milyonlarca nimetten ve hikmetlerden, tıbbi bitkilerin etkilerinden bahsediyoruz. Bizim ilgi alanımıza giren, uzmanlık alanımız olan konuyu bugün sizlerle bu boyutuyla inşallah paylaşacağız. Nedir bu dört hizmet? Hemen arz edeyim. Besleyici ve kuvvetlendirici hizmetler öncelikli olarak bitkilerle buluştuğumuz anda bünyemize ikram edilen ilk hizmetlerdir. Besleyici ve kuvvet verici hizmetler. İkincisi, dezenfekte edici ve temizleyici hizmetler. Üçüncüsü, tamamlayıcı ve yenileyici hizmetler. Dördüncüsü de kurtarıcı ve koruyucu hizmetler. Şöyle kısaca bunları açmak icap ederse, bir canlı metabolizma olan insanın fiziki yapısında en acil ihtiyaçların başında beslenme ihtiyacı gelir. Tıbbi bitkilerin tedavi edici etkileri içerisinde

etmesi icap eder. Dolayısıyla bunun için bitkilerin yapısında Cenab-ı Hakk'ın halkettiği ve adeta ihtiyaca göre sıraladığı etkiler olan dezenfekte edici ve temizleyici etkiler devreye girer. Şimdi bu sıralama şekline baktığımızda olması gereken doğru sıralamayı doğal yapıda görüyoruz. Tabii bunda bu sıralamadan çok farklı sonuçlar, farklı mesajlar, farklı hikmetler çıkarmak için üzerinde düşünmek lazım. Derin düşünceler yaparak efendim bu sıralamadaki hikmeti anlamaya gayret edebiliriz. Dolayısıyla bu serbest olarak üzerine düşünülmesi gereken bir husus olduğunu söyleyerek bu çizgiyi geçiyorum. Besleyici ve kuvvetlendirici, daha sonra dezenfektici ve temizleyici hizmetler dedik. Beslendiği ve çıkan atıklar, kirler, toksinler temizleyici etkilerle temizlendi. Peki bu iki işlemin bir araya getirdiği sonuç nedir? Tamamlayıcı ve yenileyici hizmetler. Hücre yenileyici, doku tamamlayıcı, deforme olmuş, efendim yıpranmış, yara haline dönüşmüş ya da iş yapamaz duruma gelmiş hücre doku sistemlerinin revize edilmesi, tamir edilmesi. Bu iki gücü bir araya getirdiğimiz zaman ortaya çıkan o sonuç, o enerji tamir edici, tamamlayıcı, doku yenileyici, hücre yenileyici hizmetler olarak üçüncü hizmeti ortaya kor bitkilerin yapısında. Dördüncüsü de besleyici, temizleyici ve tamamlayıcı işlemlerin sonucunda sağlam bir yapı ortaya çıkar. Korunmuş, arınmış, beslenmiş, temizlenmiş ve bütün orijinal boyutlarıyla işler hale getirilmiş bir hücre ve doku sistemi ortaya çıkmış olur. Bu yapıyı orijinal boyutuyla çalışmaya devam etmesi için koruyucu unsurların devreye girmesi lazım. İşte dördüncü etki olarak da Cenab-ı Hak ne kadar güzel sıralamış. Ne muazzam bir şifa sıralaması, ne muazzam bir etki düzeni. Bu doğal etki dediğimiz düzen Allah-u Teala'nın şifa eliyle düzenlediği bir sıralamadır ki insan bünyesinin ihtiyaç duyduğu sıralama da böyledir. Dördüncü olarak da bu güzel yapıyı hastalık yapıcılara karşı koruyucu tedbirleri almak üzere bağışıklığı güçlendirici, savunmayı güçlendirici etkilerdir. Böyle bir dört adımlık yolculuktan sonra, dört aşamalı şifa etkisinden sonra artık hastalık ortadan kalkmış olur. Burada bitkilerin yapısındaki dört temel hizmet dedik başlangıçta. Bu dört temel hizmeti almak için, bünyemize kazandırmak için mutlaka her insan kendi yapısının ihtiyaç duyduğu içeriğe sahip bitkilerin seçimine ve onların bünyedeki bu icraatı ortaya koyabilmeleri için süreli, düzenli, programlı bir kullanıma ihtiyaç var. Demek ki bir bardak çay içerek problemi çözemeyiz. Sadece tek bir bitkiyi kullanarak sağlık sorunlarımızı çözemeyiz. Dolayısıyla yeterli gücü oluşturmak için bir sinerjiye ihtiyaç var. Birden çok bitkinin kişinin yapısına uygun olarak seçilip programlı bir şekilde bu bahsettiğimiz dört amacı gerçekleştirmek ve bu bitkilerde bulunan bu dört temel etkiyi bünye ile buluşturmak için mutlaka kişiye özel bir program uygulanması icap eder. Bu noktaya kadar geldikten sonra hemen bilgilerimizi bir tazeleyelim, gözlemlerimizi hatırlayalım. Bize sunulan sunumları bir kez daha gözden geçirelim. Nasıl sunum yapılıyor bize? Şu bitkiler şuna iyi gelir, bu bitkiler de buna iyi gelir, şu hastalığınız varsa şunları kullanın, şu çok faydalıdır, şu şöyledir, bu böyledir şeklinde bitkiler dünyasından hedefsiz, kime ait, kimin için uygun olabileceği açıklanmadan hedefsiz açıklamalar, hedefsiz bilgiler ortalığa saçılıveriyor. Biz de bunları dinlediğimiz zaman şu soruyu sormayı unutuyoruz. Acaba bunlar içerisinden benim için uygun olan hangileri? Şu şu şu şu bitkiler, şu şu şu hastalıklarda çok faydalıdır. Bu hastalıkları olanlar efendim şu bitkileri şu kadar zaman kullansınlar, bir şeyleri kalmaz şeklinde tamamen tabansız, dayanaksız,
tamamen

0: hedefsiz açıklamalar şeklinde zihinlerimiz bulandırılıyor. İşte bu hususun da altını çizerek bu tür açıklamalar karşısında notumuzu vermeliyiz. Kapılmamalıyız, aldanmamalıyız ve hayır, böyle olmaz. Anlatılan şekliyle şu bitkinin içeriğinde şu faydalar olabilir, doğrudur. Ama hangi şartlardaki bünyeler için ve hangi bitkilerle kullanıldığında gerekli gücü ortaya koyabilir sorusunu sormalıyız derhal. Yani benim için uygun mu acaba? Doğrudur. Niye? Çünkü bütün insanlar aynı makineden çıkmış ürünler değildir. Evet, dış görünüş itibariyle baktığımız zaman kolumuz, bacağımız, gözlerimiz, efendim işte kafa şeklimiz, boyumuz, posumuz, yani böyle büyük ölçüde birbirine benzer. İç organlarımız da büyük ölçüde birbirine benzer. Benzemeyen taraf şurasıdır değerli dostlarım. İşleyiş biçimi, faaliyet biçimi, ortaya koyduğu enerji üretim kapasitesi birbirine benzemez. Mide organını ele alınız. 3 aşağı 5 yukarı midenin şekli, şemali, boyu, posu, uzunluğu, genişliği, içerisindeki hücre sistemleri, doku sistemleri vesaireler hemen hemen aynıdır. Fakat her insan birbirinin aynısı olan bu mide organını farklı tarzda çalıştırır. Her insanın yapısında mide, bağırsaklar, karaciğer, akciğer, kalp, diğer bütün sistemler çalışma itibariyle, işletilme boyutuyla farklı işler, farklı çalışır, farklı sonuçlar üretir. Hastalık ya da sağlık üretimi şeklinde baktığımızda her insanın bünyesinin çalışma tarzı birbirinden farklıdır. İşte birbirine benzemeyen boyut bu çalışma biçimi, işletilme biçimi. Bu ayrıntıyı vermek icap eder. Zira şu noktada aklınıza soru takılabilir. Yahu insanlara bakıyoruz, hepsinin aşağı yukarı parmakları aynı. Yani 5 parmak işte var bir elde. İşte boyları aşağı yukarı bir işte birbirine yakın. İşte yani filan nasıl, yani çok az benzerlik olmayan tarafı var diyebiliriz. Evet, bu fiziksel boyut itibariyle tamamdır. Ama bu fiziksel yapının işleyişine baktığımızda tamamen birbirinden farklı. Hatta bu fark herkes için ayrıcalık arz eder, özellik arz eder. İşte bu da insan mucizesinin en önemli yanlarından bir tanesi. Bu açıdan bakarak herkes kendisinin ne kadar özel yaratıldığını, kendisine ait özelliklerin neler olduğunu bilmeli. Yani insan önce kendisini tanımalı. Kendisini tanımalı. İnsan kendisini tanımazsa ne dertlerine derman bulabilir, ne hastalıklarına şifa bulabilir, ne de doğru besinleri kendisine seçebilir, ne de kendisi için doğru olan şeyleri yapmak gibi bir yeteneği kazanabilir. Dolayısıyla önce kendisini tanıması lazım. Ben özelim ve benim özel yaratılışımda bana bahşedilen huylar, huslar şunlardır. Bunlar içerisinde şunları daha düzenlemeliyim, daha baskı altında tutmalıyım, daha kontrollü bir işleyişe tabi tutmalıyım, şunları da arttırmalıyım şeklinde tanımış olduğu kendisine ait olan bu iç boyutu, özel boyutu doğru yönetmeye yönelik adımları da ancak böyle atabilir. İşte bu dört temel hizmeti bünyemize kazandırabilmek için kendi yapımızdaki özel boyutu mutlaka gündeme getirmeliyiz. Evet kardeşim, meyan kökü mide yaraları için, mide ülserleri ya da iç yaralarında faydalar içerir. Sadece meyan kökü mü? Hayır. Yüzlerce bitki bu konuda farklı farklı faydalar içermektedir. O halde benim mide ülserime çözüm içerecek bitkilerin seçimi yapılmalı diye bu konuya özel boyuttan bakması lazım. Çünkü senin midenin çalışma biçimi, işletilme biçimi sadece sana ait bir özellik ortaya koyuyor. Senin beyninden gönderdiğin sinyaller senin bedenindeki işleyişi belirliyor. Renklerle zevkler birbirinden ayrıdır, tartışılmaz diye bir deyim vardır. Bu gerçekleri göz önüne getirdiğimiz zaman bünyemizin işleyişinin tamamen bizim yaşayış biçimimizle, düşünce biçimimizle alakalı olduğunu ve tamamen bize özel olduğunu düşündüğümüzde, işte bitkilerde bulunan bu dört temel hizmeti alabilme adımlarında doğru atmış oluruz. Değerli dostlar, tabii ki bitkilerin yapısında bulunan bu dört temel hizmeti bünyemize kazandırmak için kişisel özel boyutumuzu dikkate almamız gerekir dedik. Peki bir de işin şu boyutundan bakmak icap eder. Hastalıklar nasıl ortaya çıkıyor? Bu hususa da baktığımızda yine bu özel boyutu görmek mümkün. Yani her insanın hastalığı, hastalıklarının oluşması da yine kendi yapısındaki özel işleyiş biçimine göre şekillenir ve sonuçlanır. Bu da gösterir ki aslında hastalıklar da kişinin şahsına ait özellikler taşır. İlk bakışta baktığımız zaman efendim astım hastaları hep birbirinin aynı gibi anlaşılabilir, görülebilir. Ama içerisinde bulunan gerçeklere baktığımızda, detayına indiğimizde ne kadar astım hastası varsa o kadar astım çeşidi var denir. Bu tespit tıp uzmanlarına, hekimlere ait bir tespittir. Dolayısıyla bugün söylenmiş, bugün tespit edilmiş bir gerçek değil, asırlar öncesinde tıbbın kurucusu olarak bilinen, modern tıbbın kurucusu olarak bilinen Hipokrat'ın bir sözü olarak da tarihte, kayıtlarda yerini alır. Hiçbir zaman hekimlere yapılan tavsiye şudur: hasta yok, hastalık var şeklindeki bakışa efendim itibar edilmemesi gerektiğini, bunun tersini ifade eden o tarihi söz her zaman için güncelliğini korumaktadır. Bu da nedir? Bunun tersi, hastalıklara takılıp kalmak yok, hastaya odaklanmalı. Hastaya. Çünkü 3 tane 5 tane kanser hastasını sıraya dizdiğiniz zaman, kanser hastalığına takılıp kalırsanız onları yaşayan hastaları göz ardı edersiniz. 5 tane mide ülseri hastasını sıraya dizdiğinizde mide ülserine takılırsanız onları yaşayan, özel boyutta bu hastalığı üreten o bedenleri, o kişileri, o kimlikleri göz ardı edersiniz. O yüzden hastalık yok, hasta var demiştir Hipokrat. Bu da bugüne tercüme edildiğinde hastalık da kişiye özel üretilen bir sonuçtur. Dolayısıyla bitkilerin yapısındaki bu tedavi edici etkilerde kişiye özel seçilerek o kişiye özel ortaya çıkan hastalıkla buluşturulduğunda işte o zaman istenen sonuç ortaya çıkıyor. Demek ki hastalıklar da kişiye özel gelişiyor. Herkesin hastalığı kendisine, herkesin hastalığı kendi yapısıyla özel bir birliktelik ortaya koyar. O halde sağlık sorunlarımızın iyileştirilmesinde atacağımız adımlara, tıbbi tedavinin yanı sıra bir bitkisel destek söz konusu olduğunda mutlaka kendi yapımıza özel bir programın uygulanmasına dikkat etmeliyiz. Duyumlara dayalı, işte demin bahsettiğim çizgide astıma şu iyi gelir, ülsere bu iyi gelir, kansere şu formül iyidir, falancık bu formülü uygulamış, iyi olmuş, ben de bunu uygulayayım gibi genel yaklaşımdan kaçınmalı. Özellikle bitkisel tedavilerde bunu öneriyorum, önemsiyorum ve böyle olunca da hiçbir kimsenin bu mübarek sahayı, bu bitkilerdeki tedavi edici etkileri istismar etme gibi bir imkanı kalmaz. Yani bitkilerden kanser ilacı yapmak gibi bir çabaya girişmez ehli olmayan insanlar. Bu konudaki çabaları kimin göstermesi lazım? Bu konuya ilmi olarak yetkin olan kimyagerler, tıp adamları, efendim bu konuyla ilgili işte eczacılar vesaire. Yani bu konuya yetkili olan kişiler bitkilerin yapısındaki bazı maddelerden hastalıkların sonucuna etki yapacak bazı yüksek etkili ilaçlar ortaya koyabilirler. Bu zaten yapıla gelen bir işlem, bir hizmet. Bunlar devam ede dursun ama beri tarafta bitkilerin doğal şeklinden, doğal yapısından, o doğallığı bozmadan istifade etmek için yapılması gerekenler söz konusu olduğunda, işte o zaman kişiye özel bitki seçimi, sadece bitkilerin doğru seçilmesi ve doğru programlanması yeterlidir. İşte böyle bir durumda ben bitkilerden kansere ilaç yaptım sözüne itibar etmeyelim. Her bitkide kanser için, ülser için, astım için, verem için, başka başka sağlık sorunları için her bitkide irili ufaklı faydalar, fayda verici programlar mevcuttur. Dolayısıyla bu çok geniş yelpazede yer alan bitkilerdeki şifa dağıtımını çok basit şekle indirip ben yaptım, ben buldum boyutuna taşımak doğru değil. Bizim yapabileceğimiz en doğru uygulama, tarihi geçmişte de bilinen İbn Sina gibi, Galen gibi, efendim Descartes gibi, Hipokrat gibi birçok hekimin de bitkilerle ilgili tedavilerde uyguladığı yönteme baktığımızda kişiye özel bitkilerin seçimi yöntemidir. Bunun adı majestürel holistik yöntem. İşte bu gerçekle kişiye özel bitkilerin seçimi ve programlanması yöntemiyle bu gerçekle bugünkü tıbbi ilaçların yapılıp uygulanmasıyla alakalı gerçeği birbirine katmayalım. İkisi birbirinden ayrı bir durumdur. Nerededir bu ayrılık? Tıbbi ilaçlar, sentetik ilaçlar, kimyasal ilaçlar diyebileceğimiz, halk tabiriyle eczane ilaçları diyebileceğimiz ilaçlar hastalıkların daha çok sonuçlarıyla ilgili iyileştirici etkiler için yapılmıştır, üretilmiştir. Aciliyeti ortadan kaldırmak için yüksek dozlarda ve etkin şekilde üretilmiştir. Hastalıkların sonuçları, bitkilerin yapısındaki şifa düzeni, biraz önce arz ettiğim o dört temel hizmet ise besleyici, temizleyici, tamamlayıcı, yenileyici ve kurtarıcı, koruyucu hizmetler ise hastalıkların oluşturucu sebeplerini ortadan kaldırmaya, onları düzeltmeye yönelik etki yapar. Aradaki fark bu. İkisi de lazım. Hastalığımız doktor teşhisiyle aciliyet arz ediyorsa, mutlaka acil müdahaleler gerekiyorsa tıbbi ilaçları kullanmak zorundayız. Aciliyetin bertaraf edilmesi ve tıbbi tedavinin uygulanması sürecinde de kişinin yapısına özel seçilmiş olan bitkiler doğal yapıları bozulmadan, hiçbir şekilde karma karış işlemlere girmeden doğal haliyle bitkileri 3-4 bitkiyi bir araya getirecek şekilde kombinasyonlar şeklinde sabah, öğle, akşam ve yatarken olmak üzere yaklaşık 30 küsür bitkiyi dörderli gruplar şeklinde programlayarak efendim bu tıbbi tedavilerimize doğru destek alabiliriz. İşte bu destekleri demin bahsettiğim 4 temel hizmet olarak almış oluruz. Besleyici, temizleyici, tamamlayıcı ve koruyucu hizmetler şeklinde bünyemize ve bünyemizdeki rahatsızlığın sebeplerine yönelik iyileştirici bir desteği sunmuş oluruz.
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46-63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
1: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: Evet sevgili dostlarım. Hastalıkları tetikleyen sebepleri de dikkate almak gerekir. Bilgi dağarcığımıza bu bitkilerdeki güzelliklere ulaşma noktasında hastalıklarımızı tetikleyen sebepleri de dikkate almak zorundayız onlara ulaşmak için. Niye? Hastalıkları tetikleyen sebepleri ortadan kaldırmazsak sürekli hastalığı tetiklediğimiz için hastalığın iyileşmesinde kullandığımız ne tıbbi ilaçlar ne bitkisel destekler asla bizi İstediğimiz sonuca götüremez. Neden? Çünkü hastalığı tetikleyen, üreten sebepleri devam ettirmiş olduğumuzdan dolayı. Nedir bu sebepler? Yanlış beslenme bunların başında gelir. Değerli dostlarım, yanlış beslenme. Bu noktayı biraz daha geniş boyutlarıyla ele alacağız ve hastalıkları tetikleyen sebepler nedir dedik, orada kalmıştık. Oradan hemen devam edelim. Birincisi yanlış beslenme. Her türlü hastalığın oluşturucu sebepleri arasında ilk sırayı alan ve çokça hayatımızda yer bulan bir yanlışlık, bir hatalar zinciri, yanlış beslenme. İkincisi, hormonlu gıdalarla beslenmiş olmak. Üçüncüsü, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklarla bünyemizi her gün biraz daha yıkıma tabi tutmaktır tabir caizse. Her gün bir köşesini, bir boyutunu adeta dozerlerle, kepçelerle yıkıma tabi tutmak gibi algılayabilirsiniz. Bu kötü alışkanlıkların yaptığı tahribatı tarif edebilmek için bunu hatırlayalım. Dördüncüsü, sağlıksız ortamlarda bulunmak. Özellikle kirli hava taşıyan ya da kirli havanın hakim olduğu ortamlarda bulunmak. Bunu siz daha iyi analiz edebilirsiniz, ayrıştırabilirsiniz. Kirli havalı ortamlarda nasıl bulunuyoruz, nereler kirli havayla efendim doludur. Herkes bunu gayet güzel anlayabilir. Beşincisi, stres baskısı. Altıncısı, hava kirliliği. Yani dışarıdaki atmosferdeki hava kirliliği, kimyasal bir takım etkilere maruz kalmak. Efendim, yedincisi de bakteri, virüs ve mantarlar hastalıklara sebep olur. Bakınız, en çok suçladığımız, en çok hastalıklarımızın sorumlusu olarak gördüğümüz bakteriler, virüsler ve mantarlar aslında en son sıralamada yer alıyorlar etkin olma bakımından. Burası çok önemli, dikkat etmek gerekir. O zaman hiç düşünmediğimiz, yani aklımıza bile gelmeyen kötü beslenmenin, yanlış beslenmenin birinci sırada olacağını aklımıza bile getirmiyoruz. Hemen virüslere, mikrop kapmış işte, mikrop gelmiş işte, virüs bulaşmış, bilmem ne etmiş şeklinde virüslere, mikroplara hemen suçu yüklüyoruz ve dolayısıyla biz kendimizi duygusal olarak temize çıkarıyoruz. Ben yapmadım, o yaptı. Hayır, böyle değil. Virüsler, bakteriler, mantarlar, hastalık yapıcı diye gördüğümüz bu mikro canlılar aslında bizim bünyemizi, sağlıklı yapımızı korumakla görevli olan, boyutumuz olan savunma sistemlerimizi uyarmak için bünyeye gelirler. Onları daha disiplinli çalışın, daha düzenli çalışın. Cenab-ı Hakk'ın o mükemmel programlarla yarattığı bu insana hizmetinizi aksatmayın demek üzere bünyeye gelirler. Bu uyarıyı yapma yöntemleri de hastalık yapıcı programları daima tetiklemektir. Yani siz vazifenizi yapmazsanız bakınız böyle olur dercesine onların dikkatini çekmek, bağışıklığın, savunmanın dikkatini çekmek için bu tür programları harekete geçirirler. Bu ince detayı paylaşalım. Bu detayı özümsediğimiz zaman sorumluluğu bütün boyutlarıyla üzerimize alırız. Elimizden gelen bütün gayreti sarf etmemize rağmen yine rahatsızlık yaşıyorsak, hasta oluyorsak bu da Allah'ın bize bir nimetidir, bir lütfudur ve yine burada da acziyetimizi hatırlayarak Mevla'nın bize verdiği nimetler içerisinde hastalığı da sayabiliriz. Çünkü onun karşılığında manevi alemde bize vereceği makamlar, mükafatlar aklımızın, hayalimizin alamayacağı büyüklüktedir. Dolayısıyla işin bu boyutuna da böyle bakmak icap eder. Evet, peki hastalıkları tetikleyen bu sebepler ortadan kalkmadan ya da bunlarla ilgili doğru tedbirleri almadan bitkilerin yapısında bulunan dört temel hizmetin sonuçlarını bünyemizde göremeyiz. Tedavimizin istenen sonuçlarını göremeyiz çünkü hastalığı üreten, besleyen, devam ettiren bu yanlışlıklar hayatımızda hep aktif. Dolayısıyla bunları aktif halden pasif hale dönüştürmeliyiz. Yani olumsuz etkileri yapan davranışları, bütün uygulamaları hayatımızdan bir bir çıkarmalıyız. Yani bir insan bir hastalık yaşamaya başladığında ilk alacağı mesaj şu olmalı. Ben bugüne kadar yaşam biçimimde, beslenme biçimimde, düşünme biçimimde bazı yanlışlıklar yaptım galiba. Onları bir gözden geçireyim. Yani bir tabir caizse hayatında bir yenilenme, bir revizyon yapmalı. Şurada yanlış yaptım. Bundan sonra onu yapmamalıyım. Böyle davranmalıyım. Şeklinde bir muhasebeye davet etmektedir hastalık insanı. Hem beslenme ve diğer boyutlarıyla hem de manevi çizgi boyutuyla hastalığın bir nimet olduğunu düşünerek adeta önemli bir muhasebeye bizi davet etmektedir hastalık. İşin boyutunu görmezsek bugün çok seslendirilen moral boyutuna, o gerçeğe ulaşamayız. Evet, kimse hastalığı istemez ama hastalık bizim hatalarımız sonucunda ya da aldığımız tedbirlere rağmen yetersiz kaldığımızı zaten kabul ediyoruz. Her şeye rağmen hasta olmuşsak bundan kurtulmanın ilk yolu bunu kabullenmektir. Ben hasta olabilirim, ben aciz bir kulum. Her türlü tedbiri almama rağmen bahsettiğimiz bu yanlışlıkları düzelttikten sonra da kabullenme. Ama bu kabullenme ötesinde bir gerçeğe ulaşıyoruz. Ya Rabbi, sen her şeyi yoktan yaratansın. Hastalığı da sen yarattın. Bunu bana imtihan için verdin ya Rabbi. Bu illeti, bu sıkıntıyı, bu acıyı benden al ya Rabbi diyerek her şeyin yaratıcısı olan Mevla'ya sığınma, o yüce gücün kontrolüne, mahiyetine girmek gibi bir kapıyı aralıyoruz. Hastalığı kabullenmekle, hastalığın bir imtihan olduğunu, bir nimet olduğunu, sonuçlarında bize manevi büyük kazançlar getireceğini düşünmekle o kapıyı aralayıp Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz himayesine girmiş oluyoruz. Bunun bize getirdiği şey nedir? Moral, yüksek moral. Bugün bütün bilim insanları üstün çabalarını göstermelerine rağmen kanserle ilgili doğru netice verecek, tam netice verecek bir adım atılamıyor ve iyileşme vakalarına bakıldığında da moralitenin bundan en büyük etki olduğu ifade ediliyor. İşte o sonsuz şefkat sınırına girmiş olmak böyle oluyor. Kabullenerek bir imtihan olarak hastalığı algılamak, tabii ki imtihanı kazanmak için yapman gerekenleri de yapman icap eder. İşte yapman gerekenlerden birkaç tanesi bu hastalığı tetikleyen yanlışlıklardan bilebildiğin ölçüde uzaklaşmak. O ki bir imtihan veriyorsun, o ki bir imtihan sonucunda bunu ibadet olarak algılıyorsun, mutlaka kazanacağına inanıyorsun ve düşünüyorsun, o zaman kötü beslenmeye devam edemezsin, etmemelisin. Hormonlu gıdaları almamaya gayret etmelisin elinden geldiğince, bildiğin kadarıyla, imkanların dahilinde. Sigara ve alkol probleminden uzak durmalısın. Doktor akciğer kanseri teşhisi koymuş, verem teşhisi koymuş, bronşit teşhisi koymuş, kesinlikle sigarayı ağzına almayacaksın demiş ama kişi hala sigara içiyor. Efendim nedir, bırakamıyorum, alıştım. Olmadı bu. Bu olmadı. Bu davranışla bütün imtihanları, hem maddi güzellikleri taşıyacak, fiziksel sağlığı taşıyacak olan imkanları, hem de manevi kazanımları yıkıp tarumar etmiş oluyorsun. İşte hastalığı bir nimet olarak algıladığımızda, bir imtihan olarak kabul ettiğimizde, hastalığı üreten, tetikleyen sebeplerden de bir bir uzaklaşarak bu imtihanı kazanmalıyız. Zira imtihanı kazanma çabamız, hastalık bir imtihansa, bu imtihanı kazanma çabamız o hastalığı tedavisinde olması gereken, yapılması gereken doğru adımları atma gayretidir. Bu gayreti gösterdiğimizde imtihanı kazanmış oluyoruz. Bu imtihanın dünyadaki mükafatı sağlık oluyor, ahiretteki mükafatı da aklımızın, hayalimizin alamayacağı büyüklükte manevi güzellikler, nimetler oluyor. Dünyadaki nimetini çok fazla, yani diğerine nazaran önemsememek lazım. Yani her şeyi yaptım ama yine iyileşemedim, acaba hastalığı, imtihanı kaybettim mi? Hayır, kaybetmedin. Belki senin kazancın daha çok oldu. Ama o çizgide devam ettiğin takdirde. Evet, değerli dostlarım, hastalığı üreten bu yanlışlıklar bakınız hayatımızda nasıl etkili oluyor. Bu sebepler zamanla hastalık programlarını kontrol altında kapalı tutan bağışıklığı zayıflatarak iki şekilde hastalıkları tetikler. Demek ki bu yanlışlıklar öncelikle hastalık dediğimiz olguyu kontrol altında tutan, hayatımıza yansımasını engelleyen gücü zayıflatıyor. Bu yanlışlıklar önce o koruyucu gücü zayıflatıyor ve bu güç zayıflayınca, savunma sistemlerimiz zayıflayınca iki şekilde hastalık hayata geçiyor. Bir, bu sebepler genetik yolla ana babamızdan aldığımız birçok hastalık programını harekete geçirir. Geç yaşta, yaşlılık döneminde, her yaşta olabilir. Demek ki anne babamızdan program olarak bize geçen birçok hastalığın genetik şifreleri mevcuttur yapımızda. Bunlar belki ömrümüzün sonuna kadar hiç aktifleşmeyecektir. Var ama çalışmayacaktır. İşte bu yanlışlıklar bu var olan genetik yolla yapımızda bulunan hastalık programlarını harekete geçirir. Kendi elimizle var olan hastalık programını çalıştırmış oluyoruz bu yanlışlıkları yaparak. Bitkilerin yapısındaki bu dört temel hizmet, işte bu bilmeden yaptığımız yanlışlıkları, bilerek yaptığımız bu tür yanlışlıkları düzeltmek için, bu programları bir an önce kapatmak için bize fayda sağlar. Şablon ifadesi kullanmak gerekirse, bitkilerin yapısında bulunan şifa programları hastalık programlarını kapalı tutar. Onların çalışmasına mani olur. Onları çalıştırmaz. Kötü beslenme diye başlayıp sıraladığımız o hastalığı tetikleyen sebepler ise genetik yapımızdaki bu hastalıkları tetikler, çalıştırır hale getirir. İşte gerekçeleri de ortaya çıkıyor. İkinci olarak yapımızdaki hastalıkları, bu bağışıklığın zayıflaması sonucu ikinci boyutuyla karşımıza çıkar. Bu da yine bu sebepler, 7 tane saydığımız bu sebepler, hücre, doku ve organlar arasındaki hizmet akışını ve paslaşmaları aksatarak başka bir çok hastalığın ortaya çıkmasına yol açar. Yani organlar arasındaki alışverişin aksamasıyla efendim ortaya çıkan farklı birçok hastalığı da bünyemizde görmeye başlarız. Demek ki bir, genetik yapımızda var olan hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur bu kötü alışkanlıklar, kötü beslenme vesaire. Bir de güncelde, işte efendim domuz gribinden bahsediliyor, at gribinden bahsediliyor, tavuk gribinden, inek gribinden, yani artık hastalıklar da bir tuhaf isimlerle anılmaya başlandı. Bu tür durumlara karşı bünyemiz zayıf olduğu için derhal etki altına girer. Genetik yapımızda yok ama ortamda var ve bu ortamdaki mikrobik durum derhal bizi baskı altına alabilir. Niye? Hastalığı tetikleyen, hastalık ortamını hazırlayan bir yaşam biçimimiz var onun için. Yani hastalık bize daha kolay gelir, bize daha kolay sirayet eder ve bizi esareti altına alır. Sebebi, hastalıkları tetikleyen o 7 tane yanlışlığı yapmış olmamız. Demek ki bunlardan da vazgeçmek icap eder bitkilerin yapısındaki 4 temel hizmeti bünyemize kazandırmak için. Bu demektir ki değerli dostlarım, şöyle bir ifade yanlıştır ve muhatabıyla alay etmektir. Nedir o? Efendim ben bir ilaç yaptım, bunu alacaksın, bir hafta 10 gün bilmem ne işte kullanacaksın, hiçbir şeyin kalmayacak. Bu yaklaşım muhatapla alay etmektir, hakaret etmektir. Siz siz olun, bu tür çağrılara, bu tür seslenişlere, bu tür ifadelere asla hayatınızda yer vermeyin. Zira siz beslenmenize dikkat etmediğiniz takdirde, yaşamınıza dikkat etmediğiniz takdirde, moralinize, düşünce dünyanızdaki örselenmelere dikkat etmediğiniz takdirde, kim ne verirse versin, ne yerseniz yiyin, ne içerseniz için ilaç olarak, maalesef hastalık üreten olgular hayatınızda var olduğu için, hastalığı ortadan kaldırmak üzere kullandığınız hiçbir şey size istediğiniz neticeyi veremeyecektir. O halde başkalarının size vaat edeceği şeyler önemli değil, sizin kendinize vaat edeceğiniz şeyler önemli. Evet, başkalarından yardım alabiliriz, destek alabiliriz, bilgi alabiliriz, bünyemiz için doğru olan uygulamaları uzmanlardan öğrenebiliriz, ama bileceğiz ki bu işi yönetecek olan tek yetkili sizsiniz. Hastalığın ortadan kalkması için aldığınız bütün destekleri, hekimden aldığınız destekleri, bitki uzmanlarından aldığınız destekleri, beslenme uzmanlarından aldığınız destekleri, aldığınız bütün bu yardımla destekleri, bilgi, belge, efendim işte gıda, şifa, ilaç vesaire, bütün bunları bünyenizde kullanacak, yönetecek, bünyenizle bunları buluşturacak olan kişi sizsiniz. Bu sorumluluğu üstlenmeden, size bu sorumluluk hatırlatılmazsa sizi yanıltmış olurlar. Efendim yüzde kaç şifa etkisi var? Yani bana bir ilaç verdin, bitki hazırladın, İşte yüzde kaç garanti veriyorsun diye soruyorlar. Bu sorular bize de geliyor zaman zaman ve saatlerce izah etmeye çalışıyoruz. Böyle bir soru kimseye sormayın. Böyle bir cevabı da asla kabul etmeyin. %20, %30, %80 garanti veriyorum benim ilacıma derlerse bu bir büyük yanlıştır. Benim anlayışıma göre Cenab-ı Hakk'ın katında, onun elinde ve kontrolünde olan, sadece ona ait olan şifa etkisine müdahaledir. O gücü kullanıyorum imajını ortaya koymaktır. Bu çok yanlış bir şey. Çok çok çok çok yanlış bir şey. Manevi olarak da büyük sorumlulukları getiren bir şeydir. Bu tür davranışları ne siz sorun ne de bu cevaplara itibar edin. O zaman kişisel sorumluluğu üstlenerek, doğru adımları atarak, üç şeyi yaparak hastalıklarımızın üstesinden gelebiliriz Cenab-ı Hak nasip eder ise. Birincisi, yüksek moral. Allah şifayı hastalıktan önce yaratmıştır. Ben onun için var olan bir şifayı arıyorum. Allah'ın izniyle de bulacağıma inanıyorum. Bu inançla yürüyeceğim. Bulamasam da bulmuş gibi manevi neticeyi alacağıma inanıyorum deyip bu yüksek moralle var olan şifayı aradığımızı bilmeliyiz. Acaba var mı yok mu dediğimiz zaman bu örselenir, bu duygu. İkincisi, düzenli beslenme. Besinler bizim yaratılış malzemelerimizdir. Doğru seçmek zorundayız, kaliteli seçmek zorundayız, ölçülü ve efendim yeterli derecede seçmek zorundayız. Doğru beslenmeyi de ikinci olarak söylemek icap eder. Üçüncüsü de tıbbi tedavilerle birlikte doğru seçilen bitkilerin kişiye özel boyutuyla kullanılmasıdır. Demek ki üç şey: yüksek moral, doğru beslenme ve doğru unsurlarla tedavi programlarını yürütmektir. Bu üç doğruyu bir araya getirmezsek maalesef boşa çalışmış oluruz. Sevgili dinleyiciler, bu kısa açıklamalardan da anlaşıldığı gibi hastalıkların kaynağı çoğu kez kötü yaşam biçimi olmaktadır. İstisnai durumlar bir tarafa bırakılırsa, ki elimizde olmayan her şeye dikkat etmemize rağmen yine hasta olabiliriz. Bu da başta söylediğim gibi kabullenmemiz gereken bir gerçek, imtihan olduğumuzu düşünmemiz gereken bir boyuttur. Hastalık üreten, bugünkü yaşam biçimimizi teşvik eden ve bundan ciddi karlar elde eden mihrakların varlığını da unutmamalıyız. Bugün yiyeceğimizden giyeceğimize, kullandığımız ilaçlardan efendim diğer preparatlara varıncaya kadar her şeyde bir al, kullan, ye, iç, giy, tüket teşviki var. Al, kullan, ye, iç, tüket, ne duruyorsun, tüketsene teşviki var. İlacı tüketmek için de bu teşvik var. Gıdayı tüketmek için, giyimi tüketmek için, diğer ürünleri de gücünden fazla tüket, tüketmeye devam et, neden tüketmiyorsun şeklinde bir teşvik var. Halbuki ihtiyacın kadar tüket, ihtiyacın kadar tüket, israf etme mantığı öne çıkması lazım. Bu aşırı tüketim makinesi haline getirilmek, insanların bu hale getirilmek istenmesinin arkasında herhalde çok faydalı düşünceler olmasa gerek. Yani insan aşırı tüketim makinesi haline getirildiğinde öncelikle kendisinden uzaklaşır. Hep başkaları için çalışan, başkaları için var olan bir nesne haline gelir. Ne hastalığını dikkate alır, ne sağlığını dikkate alır, ne çocuklarını dikkate alır, ne ailesini, ne memleketini, hiçbir dikkate alacağı bir özel boyut olmaz. Başkaları için tüketim makinesi olarak hayatını devam ettirir ve bir gün biter. Yani burada hastalık boyutundan da baktığımızda kendimiz için uygun olan özel tedavi boyutunu bu gerçekten bakarak da bir netice olarak çıkarabiliriz. Yani kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, siz kendinize sahip çıkmak gibi bir ana sorumluluğunuzun olduğunu bilmelisiniz. Lütfen kendinize sahip çıkın. Yapılan araştırmalara göre sadece Almanya'da kalp damar hastalıkları için yıllık ilaç harcaması 50 milyar euro. Sadece kalp damar hastalıkları için. Neden? Çünkü kötü beslenmenin getirdiği en tehlikeli sonuçlar, ilk ortaya çıkan sonuçlar kalp damar sisteminde meydana geldiği için, damarları tıkadığı için o acil boyutta araştırmalar yapılıyor. Arkasında kötü beslenme var, kötü yaşam biçimi var. 50 milyon euroluk bir pasta var. Şimdi kalp damar sistemleri tahrip olmasa, sapasağlam, sağlıklı bir şekilde var olsa 50 milyon avroluk pasta ortada olmayacak. Bu konuda çaba sarf edenler herhalde beslenme boyutuyla, insanların beslenme boyutuyla da ilgileniyorlar gibi aklımıza geliyor. Bunlar birbirini tamamlayan tedbirler şeklinde günümüze yansıyor maalesef. Romatizmal şikayetler için ise yapılan araştırmalara göre yıllık 26 milyar euro masraf edildiği, böyle bir maliyet, böyle bir fatura ortaya çıktığı anlaşılıyor yapılan araştırmalardan. Peki yani bir takım insanlar kar etsinler, para kazansınlar diye milyonlarca insanın romatizma rahatsızlıklarına duçar olması mı gerekir? Gerekmez tabii ki. İnsan, birçok insan, milyonlarca milyarlarca insan kalp damar hastası olsun ve acılar içerisinde kıvransınlar ve bunun için birileri para kazanıyor. Yani böyle olması mı gerekir? Hayır, böyle olması gerekmez. Burada bir yanlışlık var. Kötü yaşam sebeplerine bağlı gelişen ölüm sıralaması yine yapılan araştırmalara göre birinci sırada kalp damar hastalıkları gelmektedir. Bakınız, kötü beslenme diyoruz, hep beslenmeden bahsediyoruz. Bugün yaşanan kalp krizlerinin yaşandığı saatlere bakıldığında saat 8 ile 11 arası. Büyük çoğunlukla bu saatlerde kalp krizleri ortaya çıkıyor. Sebebi ne geldiğince kötü beslenme dedik. Kötü beslenme kaynaklı gelişen o enerji yetersizliği, günlük yaşam için gerekli enerjiyi üretmeye başlayan vücut o sabah saatlerinde ciddi biçimde zorlanıyor. Neden zorlanmasın ki? Poğaça, çay. Ayaküstü koşarken bir poğaça, bir bardak çay, yarım bardak o da içeceksin ve acele minibüse yetişeceksin, acele otobüse yetişeceksin. Böyle bir hayat tarzı var, böyle bir zorunlu şartlar var. Bu şartları kim oluşturdu? Hep beraber. Hep beraber. Bunda hepimizin katkısı var. Mümkün olan en olumlu şekliyle kişiye özel şartlarımızı düzenlemeye çalışmalıyız. İşte biraz erken kalkıp kahvaltımızı doğru yapmalıyız. Gece biraz erken yatıp istirahatimizi yapmalıyız. Niçin? İşte sabah erken kalkmak ve bedeni yeterli enerji üretimine kavuşturmak için. Değilse saat 8 ile 10 arası yeterli enerjiyi oluşturamayan beden maalesef en büyük zararı kalbe veriyor. Kalp duruyor. Enerjisi bitiyor. Kalp krizlerinin en yoğun yaşandığı saatler 8 ile 11 arası sabah saatleri. Bunun arkasında ciddi biçimde kötü yaşam biçimi ve kötü beslenme zemin olarak bulunmaktadır. Birinci sırada kalp krizleri gelmektedir. İkinci sırada kanserler, üçüncü sırada enfeksiyon hastalıkları, dördüncü sırada sentetik ilaçlar gelmektedir ölüm sebepleri sıralamasında. Evet değerli dostlarım, bu konuyu bugün bu boyutlarıyla ele aldık. Şöyle kısa bir analiz yapmamız icap ederse, kötü yaşamın başrol oyuncuları hormonlu gıdalar damarları tıkıyor. Bu ölüm sonuçlarını bir analize tabi tutarsak, kötü yaşamın başrol oyuncuları hormonlu gıdalar. Tabii ki bu gıdalar nasıl üretiliyor, hangi amaçla üretiliyor, neden hormonlu yapılıyor, biz bunları kullanırken neden dikkat etmiyoruz ya da zorunlu olarak bu hale getirilmişiz filan. Arkasında yüzlerce soruyu sorarak çeşitli cevaplar çıkarabiliriz. Sonuçta hormonlu gıdalar kötü beslenme sonucu damarlarımız tıkanıyor. 2. Besin adaletsizliğine ve efendim dayatmalara isyan eden hücreler kanser dediğimiz ayaklanmayı yaşıyor. Bedenimizde bir ayaklanma, bir isyan hareketi başlıyor bu dayatmalara karşı. 3. İsyancı hücrelerle boğuşmaktan dolayı zayıf düşen bağışıklığımız enfeksiyonlara karşı yenik düşüyor. Yani artık verem mikrobuna, domuz gribine, efendim at gribine vesaireye karşı koyacak gücü bulamıyor kendisinde bağışıklığımız bu sıralı örselenmelerden dolayı. Bu duruma çözüm olarak görülen ilaçlar da maalesef çoğu kez iyileştirici olmakla birlikte yan etkilerinden ötürü bazı insanlar için de son darbeyi vuran etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Peki sonuç nedir? Sonuç, bağışıklığımızın içine düştüğü bu durumu mutlaka dikkate alarak bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz. Bunun için de bitkilerin yapısında bulunan bu 4 temel hizmeti kendi yapımıza uygun olarak bitkileri seçip kullanmak suretiyle bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz. Sonuç budur değerli dostlarım. Tek çıkar yol, bağışıklığımızı güçlendirerek bütün bu olumsuzluklara karşı mücadele edecek gücü bünyemizde oluşturmak mecburiyetindeyiz. Eğer bunu yapmazsak her türlü sağlık sorunu kapımızda bekliyor demektir. Bu dikkat etme nasıl olacak? Bağışıklığı güçlendirerek. Peki şimdi bağışıklığı güçlendirmek için bitkilerin yapısında bulunan bu 4 temel hizmeti bünyemize ikram etmek kolaylığı varken, efendim dur bakalım be, önce bir hasta olalım da sonra hasta olmadan ne gerek var bunlarla uğraşmaya demenin mantığı var mı? Tabii ki yok. Tavsiye ederim herkes, her dinleyicim kendi bünyesine uygun olan seçilen bitkilerden oluşan bir bitki menüsü hazırlasın. Masamızda, soframızda, efendim yemek listemizde artık tıbbi bitkilerin bu desteğine yer verelim. Hasta olmayı beklemeden. Evet, böyle bir düşünce söz konusu olduğunda değerli dostlarım, ben hangi bitkileri kullanabilirim acaba günlük yaşamımda diye sorunuz varsa bu soruyu bize sorabilirsiniz. 0543 676 1386 numaralı telefona mesaj göndererek yine sorularınızı bize sorabilirsiniz. Biz sizinle yapacağımız karşılıklı konuşma ile sizin bünyeniz için bu manada bağışıklığı destekleyici bitkilerin hangileri olabileceğini, sizin için en uygun bitkilerin ne olabileceğini sizlerle paylaşarak sizlere bu tavsiyeleri yapabiliriz, yardımcı olabiliriz bu konuda. Bunun dışında efendim ben o fırsatı kaçırdım, bağışıklığımı çökerttim. Maalesef işte bugün kanserle mücadele ediyorum, astımla mücadele ediyorum, veremle mücadele ediyorum. Diğer birçok rahatsızlığı sıralayabilirsiniz. İşte bunların içerisinde en yaygın olanları MS hastalığı, hepatitler, kanserler dedik. KOAH hastalığı çok yaygın, yani çok gündemde olmayan ama çok yaygın olan bir rahatsızlık. Romatizma şikayetleri zaten başrollerde geziyor. Bu gibi rahatsızlıklarla uğraşmak durumunda kalan hastalar da yine bizi arayabilir. Onlara da kendi yapılarına uygun bir program önerebiliriz. Yardımcı olmak bizim vazifemiz. Dolayısıyla inşallah bu güzel mücadelemizi, birbirimize yardımcı olma, destek olma ve çözüm bulma çabalarımızı inşallah Cenab-ı Hak sevap listemize kaydeder ve inşallah ebedi alemde kazanç olarak bize döner bunlar. Değerli dostlarım, programımızın sonuna doğru geldik. Telefonlarımızı bir kez daha veriyorum ve programımızı kapatıyorum. 0543 676 1386 0543 676 1386 numaralı telefonumuzu kullanabilirsiniz. Böylece yeşil alemde insan için var olan nimetler ve hikmetler başlığı altında bugün bitkilerde bulunan 4 temel hizmete nasıl kavuşabiliriz? Bunları konuştuk. İnşallah haftaya başka bir başlıkta yine yeşil alemde insana dair nimetler ve hikmetlerden bahsetmeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.
10: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Saat 18.
16: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net.
17: Sümeyyece sevdalardan doğar hilkatim. Söz olur ve cennet kapısına dayanan yüreklerin fedasıdır beni mümkün kılan. Sabredin ey Yasir ailesi, size cennet vaat edildi der insanlığın efendisi. Biz tutuşuruz bu söze ve yürürüz ölümün ardın sıra hiç ölmemek için. Bedre koşarım saf saf, vurulur bedenim, nemlendirir kanım toprağa. Bin yıllık sevdalar doğar ölü bedenlerimizden. Bir yanım Hamza olur, bir yanım Mus'ab. Yarım Uhud dağına sağanak sağanak, mübarek gözlerinden inciler dökülür. Peygamberin kalbindeki o ince sızıyım ben. Açlığım çöker üzerlerine, sahabi güzinin Hendek'te. Tebük'te revan olurum yollara. Mute, Huneyn, Yemame. Her günüm şehadete doğar, her şey şehadete akar. Yedikleri şehadet, içtikleri şehadet, soludukları şehadet. Benim adım Kadisiye, yıkarım ateşperestliği vahyin sillesiyle. Bak işte şu işitilen Sad'ın sesidir. Numan bin Mukarrir haykırır Kisra'nın suratına. Hiç unutmayın Müsenna'yı, Kalkan'ın narası mühür olsun kalplerinize. Halit ve Ubeyde'yi hatırlayın. Hani yan yana at sürmüşlerdi Şam saraylarına. Cennetin rüzgarları sürdü bizi Kudüs'ün surlarına. Atların hırçın haykırışları var Ukbe'nin ordusunda. Gemileri yakar, cennetin kapılarına tutunuruz İspanya'da. Medayne sorun beni, nasıl bir aşkla kucakladım toprağa. Çin sınırlarından Mısır'a, kaç çınar devrildi dünyadan hurilerin kucağına. Önümüzde Rum diyarı, Alparslan'ın miğferinde birikti öfke. Kızgın kılıçlar çekildi kınında. Tekbirler doldurdu semayı ve demeli artık Anadolu mümin yüreklerin yurdu. Kızıl şafaklar düşler ardıma düşen, yalnız Allah'ı sever, ondan gelir ve ona döner. Malazgirt'te istikametim cennet, ondan geldim ve ona dönerim dedi binlerce genç. Adım Nureddin, Atabey bir sevdayla sarıldım mızrağıma. Adım Selahaddin, Kudüs gülene kadar küçük bir gülücük konmadı yanağıma. Duydum ki toplanmış haçlı, 1 milyon neferle söndürmek istemişler İslam'ın nurunu. Adım Kılıç Arslan, bir tarafım şehadettir benim, diğer tarafım zafer. Kasemler olsun ki 1 milyon haçlı için yeterlidir 50 bin nefer.

Dirilir mümin kalpler benle. Dayanır kapılarına İstanbul'un. Geçit vermez küfre şahitliği şehadet olanı. Genç Mehmetler Fatih olur hadislerinde Resul'ün. Çağ açılır, çağlar kapanır bana olan sevdayla. Zulümat ve aydınlığın sınırıdır mekanım. Kafkasya ben olur, Endülüs ben. Viyana önleri ben kokar, Balkanlar ben. Ben ölür, ben dirilirim. Bir ölür, bin dirilirim. Dökülür dişleri müstekbirlerin, tırnakları sökülür. Perçeminde dolaşır şeytanlar, hileler düzerler bin yıllık. Gün olur iman zayıflar, kalpler körelir. Hainler doluşur saflarımıza saf saf. Gün olur her ev iki üç yiğit düşürür yollara. Menzilimiz Çanakkale. Küfür kararlıdır şahitliği tüketmeye ve biz daha çok kararlıyız şehit olmaya. Kanımız damarlarımıza fazla bizim der yüz binlerce yiğit ve dökülürler secde halinde toprağa. Gün olur sis çöker şehadet yurduna. Tağutları musallat ederler Darüsselam'a. Esenliğimizi küfrün boranları kurutur ve küfür damıtırlar can suyumuza. Hilafetimizi alırlar ellerimizden. Şahitliğimizden şehadetimize uzanan yollarımıza taş atar ve setler çekerler. Anadolu'dur yurdum. Bin yıldır vatan olmuş ve bin yıldır Yalçın dağları gibi küfre geçit yok demişim. Dayanamaz mümin bir kalp, haykırır hakkı tağutların suratına. Dar ağaçlarına pervası olmayan Şeyh Saidler kalkan olur Kur'an'ın yapraklarına. Gah Erbil'le Esad olurum, gah İskilip'le Atıf. Gah Konyalı Muhammed Rıfat Efendi olurum, gah ilmiyle amil yüzlerce alim. Düşeriz hem kanımız hem mürekkebimizle vahin topraklarına. Mısır'dır diyarım, Hasan el-Benna ile şahlanırım. Ayetler yeşerir Nil'in havzasında. İskenderiye'den Kahire'ye milyonlarca gence Allah için ihvanım. Allah'ın şeriatına giden yolların işaretini yazar Seyyid Kutup. Örselenir yüreği, deşilir ciğeri ama tükenmez sevdası şahitliğe ve şehadete. Bir adım Salih Sırriye'dir, bir adım Halid el-İstanbuli. Haykırmaktan asla geri durmayız Allah'ın sözlerini. Adeviye'de can bulur tenim. Kör kurşunlar yağar üzerimize binlerce. Umarsız koşarız, Allah'a koşarız. Sevdaya koşarız, sabaha koşarız. Şehadete koşarız, apansız en şehit halimizle. Çeçenistan'dır coğrafyam. Kafkasya'nın hırçınlığı var üzerimde. İlişemez Moskov'un kirli hükmü özgürlüğüme. Kirletemez dağlarımı düşman, şamilce bir mağrurluk var üzerimde. Grozny bir sevdaya uyanır Cahar Dudayev ve cennet bir sevdaya kapatır gözlerini. Ve hattap olur adalet, hattap olur cesaret, hattap olur merhamet, hattap olur mümince bir izzet. Tanklar kusar ölümleri üzerime, kustukça bilenir davam. Yetmez Allah'ın ayetlerine olan azalmış tutkular. Sitem eder Kafkasya'nın serden geçtileri ve Dokko Umarov bir hıçla sarılırlar Rahman'ın kitabına. Ali Ebu Muhammed olur, şeriattan mühürler vururum Kafkasya dağlarına. Üşüşür sevdalılar Dağıstan'dan İnguşetya'ya, Karaçay'dan Çeçenya'ya. Adım Arakan. La ilahe illallah dediğim için atılırım ateş çukurlarına. Bu asrın ashab-ı uhduduyum ben. Yollarda tükenir binlerce hayat. Şu kalbime dişlerini geçiren Budist zulmüdür ey insanlar. Mazlum bebekler doğranır palalarla. Sizin de çocuklarınızı ateşe atıp seyrettirirler mi anasına zorla? Palalarla deşilir mi karınları hamile kadınlarınızın? Gözlerinde yaş, körpe bedeninde 5 santimlik bıçak yarasıyla feryat eder mi sizin de çocuklarınız? Bakmayın adımın Arakan olmasına. Zulüm hiç ara vermez kan deryasına. Bir sandala 40 kişi binip ölüme kürek çekmenin adıdır Arakan.

0: günlerce aç kaldığı halde, binlerce can verdiği halde, katliamın her türlü kan donduran halini yaşadığı halde, inadına la ilahe illallah demenin tarifsiz onurudur Arakan. Vatanım Afganistan benim. Bir asırdır ölüm yağar üzerime. Gelin de şehadet öğrenin ey Müslümanlar. Gelin de şehit görün. Bir asırdır dağ tırmanır, kurşun atar, mevzi kazarım ben. Gözlerime ak düştü düşman yolu gözlemekten. Yine de eyvallahım yoktur küfrün her türlüsüne. Önce İngilizler geldi kirli ceketleriyle. Delici nefretler biledim sinemde. Gazne'den bu yana dağ dağ büyümüş içimde tevhidi sevdam. Bir görseydiniz İngiliz'in kurşunu kadar ateş düştü annelerin yüreklerine. Yine de ayetler büyüttük. Filiz filiz, enfal enfal, ahzab ahzab, tevbe tevbe ve kıtal kıtal. Yeşerdi Allah'ın ayetleri 14'lük çocukların masum sinelerinde. Ölüm kustu göz bebekleri gençlerimizin. Yaşları 70'inde sakalları ak aslanlar kükredi beldelerimizin. Kararmış damarlarına cihat düştü. Güneşini söndürdük güneşi batmayan imparatorluğu. Görseydiniz kirli ceketleriyle nasıl da kaçtıklarını. Ah bir tada bilseydiniz bizim tattıklarımızı. Daha tüfeklerimizi duvara asmadan Ruslar göründü Kabil sırtlarında. Henüz kabuk bağlamamıştı yaram. Yine de bir nara patladı Afganistan semalarında. Hey kızıl rüzgar, demir pençe, ölümüne bir cenk için beri gel hele. Pişti ümmetin şehadet aşı. Adımı unutmayın, ben Afganistan'ım. Her karışımda ümmetin göz bebekleri düştü toprağa. Her karışımda Afgan'ın, Taci'in, Özbey'in, Arap'ın, Kürd'ün, Türk'ün, Filipinli'nin kanı bulunur. Şehadetin harmanıyım ben. Demir pençeyi eriten ümmetin kor ateşiyim ben. Benim adım Afganistan. Asrın halitlerine susayan ümmetin mücahit menbaıyım ben. Haykırır bağrımda Abdullah Azam. Kalemimdeki mürekkep değil, kandır kan.
1: Ya eyyuhel ikhve, tarikud da'avat mahfufun bil makarih, meli'un bil mekhatır, sucunun ve katlun وتشريد ونفي فمن أراد أن يحمل مبدعا أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة ناصعة في كلماتها فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا هذا.
0: Benim adım Afganistan. Bu asrın cihat mektebiyim ben. Cennetin ve cehennemin buluştuğu yerdeyim. Bir yanım mümin için cennete akar, bir yanım Amerika için cehenneme. Tahammül edemediler şeriat iklimlerine yeryüzü tağutları. Allah'a olan sevdamı hançerlemek istediler put seviciler. Gülüşleri yanaklarında kaldı vahyin çocukları. Sadece şiirlerde kaldı bizim için çiçekler. Her bir çiçeğin başına bir sukut füzesi attılar coğrafyamda. İçine attı anneler hıçkırıklarını. 5000 can uçuştu cennete cenk kalesinde. Konteynerlara doldurup taradılar Allah'ın aslanlarını. Yıkılmış bir viraneye çevirdiler ülkemi baştan başa. Yine de sindiremediler içimdeki Molla Dadullah'ı. Bir mücahidin köpeğini bile teslim etmediler Afganistan'ın evlatları. Tüm dünya gördü azmimizi. Lebbeyk dedi binlerce genç. Adım Pakistan. İslam'ın abad olduğu yerdeyim. Sorun da söylesinler size Lal Mescidini. Nasıl da kıpkırmızı lalelerle durdu gencecik çiğdemler. Adım Abdurreşit Gazi. Sakallarımdaki akları kıpkızıl kana bulayacak kadar tutkunuyum bu yolun. Alın ve ayaklarına serin bu ümmetin. Alın da yakıt olsun Müslümanlara her şeyim. Adım Filistin. Tutsak edilmiş onuruyum ümmetin. Adım Ahmet Yasin. Yüzlerce can sunarım havlesi mübarek kılınan Allah'ın beldesine. Sırtlanır şerefini ümmetin körpecik eller. Taş tutan çocuklar var sokaklarımda. Gelinlik kızlarım bombalar bağlar nazenin bedenlerine. Nice büyük sevdaları hatırlatırlar ümmetin erkeklerine. Hele biri vardı ki sarayları terk ettiği viraneye dönen ülkemiz için. Adım Üsame benim. Yıkarım tağutların saraylarını Filistinli bir bebek için. Ellerim sözlerimden önce ulaşır düşmanın yakasına. Bir asırdır sözden başka bir şey üretemeyen ümmetin inadına. 20 tane mızrak biledim düşmanın kalbine. Şakaklarım çığlık çığlık. Düşer yüreğime ateş. Saplanır ciğerlerime mazlum bebeklerin sesleri. Eğer ahdimizden dönersek yitirsin analarımız bizleri. Adım Irak. Halkımın yüzü gülmeye çok ırak. Kara bulutlar gezinir semalarında ülkemin. Önce sirenler çalar acı acı. Naklen seyreder tüm dünya gözyaşından damıtılmış hayatımı. 1,5 milyon taze can süzülür semalarımda. Ebu Enes Eşşami gibi notlar düşerim tarihe. Ve sevdalar doğar ümmetin yiğitlerinden Bağdat'ın topraklarına. Nur ve Fatımaları doldururlar zindanlara. Fatıma ve Nur'un intikamıyım ben. Adım Doğu Türkistan'dır benim. Şehit bedenleri Çin Seddi'ni aştı ey Müslümanlar. Yok mu ızdırabı olan ey Müslümanlar? Varsa kıyaslayın Kaşgarlı bir annenin ızdırabıyla. Hayal edin eğer yüreğiniz yetiyorsa. Hanginizin hüznü karnı deşilip içinden yavrusu alınan bir annenin hüznü kadar derin olabilir ki? Adım Somali'dir benim ey ümmet. Tenim siyah olsa da kanım kıpkırmızı akar sizin gibi. Bir ömrü çölden çöle göç ederek geçirdik. Açlığımızı gidermek için. Tenim siyah olsa da ilahım Allah'tır benim. Üşüşür tepemize kara şahinler. Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için. Adım Suriye'dir benim. Varil bombaları düşer ekmek kuyruklarında. Sarin gazı boğar körpecik bedenleri. Adım Şam'dır benim. Şehitler düşer nasibimize nasipsizler arasında. Enkaz altında direnen ümmetin umuduyum ben. Nusayri bir bahşettir böğrümdeki asılı hançer. Adım Halep'tir benim. Siyah ve beyaz bayraklara sevdalıdır tepelerim. Bir nusret bekler sokaklarım küfre inat. Her bir sokak için binlerce can vermişim. Tepeden tırnağa ölümler kuşanmış İdlib'in çocukları. Kasemler etmişler Kabe'nin Rabbine. Şam İslam olmadıkça kılıçlar girmeyecek kınlarına. Düşman yeryüzünden silinmedikçe yürekleri soğumayacak mazlum annelerin.

0: Şehrim Konya'dır benim. Şehadetle yoğrulmuş hamurum yüzlerce yıl. Bozkır'dan Akşehir'e binlerce can vermişim dar ağaçlarında Allah için. Cennet düşlemiş bu şehrin çocukları. Sokaklarında kokusunu duymuşlar Firdevs'in. Havzın serinliği çalar yüzlere Kur'an okunan odalarda. Adım Mücahit Şener. 19'unda düşer sevda gönlüme ve yürürüm sevdamın ardı sıra. Ve nihayet buldum sevdamı Kafkasya'da. Adım Abdüllatif. Latif bir temenni sardı tüm bedenimi. Ve bilin ki ey Müslümanlar, Çeçen dağlarından cennetin kapısına uzanmak istedim. Adım Ali Dursun. Tarih tanıklık etmiş doğduğum toprakların şehitliğe olan sevdasına. Ve yine tanıklık etmiş Muhammed ümmetinin topraklarına olan fedakarlığına. Şehadetin bu ümmetin ekmeği, suyu olduğunu anladığımda çok söz etmedim. Sözü altından bakıra döndürenlerin inadına. Adım Bayram Ali Düz. Dedelerim can vermiş Habeş topraklarında. Sırrını kovalamışım yıllar yılı. Buluşmak istedim dedelerimin ruhuyla en yüce dava için Ogadin topraklarında. Adım Ahmet Gümüş. Hayatım boyunca küfrü hiç sevmedim. Ayaklarım şahit olsun istedim imanıma. Mizanda çok ağır bir söz için Konya'dan Afganistan'a hicret ettim. Bir namaz esnası buldu beni de sevdam. Ve kopan ayaklarımı buna şahit ettim. Adım Adem Yaşar. Tanır beni bu şehrin meydanları. Şehrin her meydanına gözyaşı bıraktım mazlumlar için. Benim için ölümdür bu şehrin havasını soluma. İslam yurduna ateş yağarken gidiyorum işte ellerimde berem savaş meydanına doğru. Elveda dostlar. Bıçak gibi keskin nefretimi miras bırakıyorum sizlere. Amerika ve dostlarından intikam almak için. Adım Emrah Uyarul. Bir yol düştü bana da Kur'an'ın caddelerinden. Koşar adım çıktım bu şehirden. Sizi hayal edemeyeceğiniz kadar pak bir suyun başında bekliyorum. Ve size de şehadetler temenni ediyorum Rabbimden. Adım Hakan Yiğit. Yiğitçe doğurmuş beni anam. Kurşunların varsın istedim ciğerlerine. Her gün mümin annelerin ciğerlerine ateş düşürenlerin. Adım Yasir Sönmez. Beni de yetiştiren hamdolsun ki bu şehrin şehadet iklimi. Beşerin vaadiyle Allah'ın vaadi arasında sıkıştı ruhum. Beni de tuttu bu şehrin sokaklarında amansız sancım. Ve buldum sonunda beni mutlu kılan cevabımı. Rabbim hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim. Adım Yusuf Kazanç. Afganistan cihadında doğmuşum. Doğduğumda Mücahit koymuş adımı babam. Selamlar olsun baba adımı Mücahit koyduğun için. Adım gibi toprağımda buldu beni nasibim. Adım Mehmet Öğüt. Muhafız olayım istedim İslam'ın güllerine. Elleri değsin istemedim düşmanın Çeçenistan'da İslam bahçesine. Adım Serkan Yuhteri. Çığlıkları var kulaklarımda bacılarımın. Uykularıma saplanıyor can çekişen müminlerin inlemeleri. Arınmak istedi kalbim Afgan dağlarında ve canımı Allah yolunda satmak istedim. Adım Abdülkerim Yılmaz. Keşmir, Ogadin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, her yanı alev alev İslam yurdum. Sınır tanımaz benim de içimdeki alev. Bunun için silaha sarıldı kalem tutan ellerim. Adım Oğuzhan Yener. Arz da Allah'ın içindekilerde. Bana tenimdekini verene cimrilik edemem ben. Hayatım avuçlarımda onun olanı sundum Allah'a. Adım Haşim Özalan. Bir rüyada gördüm Resulullah'ın bana tebessüm ettiğini. Tebessümün tadına varmak istedim sonsuza kadar. Ve nihayet bize de istikamet oldu şehadet. Adım Fatih Dedemoğlu. Güncesi işgal olan bir günde doğmuşum. Şanlı bir kavgada açmışım gözlerimi. Şehadetin kıyısında yol yürümüşüm bir ömür. gözlerim şahit olmuş aşağıların en aşağısına ve şahit olmuşum küçücük bebeklerin kıyımına. Bakın ne kadar da benziyor şu enkaz altından çıkarılan Suriyeli çocuk oğlum Abdullah'a. Adım Hüseyin Kumtepe. Cennet ırmakları düşlerim ömrümce. Alev alır göz bebeklerimde hayallerim. Gözler dururum beni bulacak şehadeti. İslam ümmetinin karanlığı kadar koyu bir karanlıkta bulur beni de bir insansız katil. Bedenime atılan füzelerden güller açar geleceğime. Adım Ethem Koyuncu. Yılların çirkin simasıyla susamış kalbim ilahımı. Vahyin rahmeti kuşatmış istikbalimi. Yol bulmuşum dünyanın darlığından ahiretin bolluğuna. Yollarıma mayınlar döşeseler de pusulam şehadeti göstermiş ve yürümüşüm esenlik yurduna. Adım Muhammed Şehit. Bakmayın yaşımın 19 olmasına. Doğduğumda adımı şehit koymuş anam. Bin yıllık sevdaları nakşetmiş adımla birlikte yüreğime. Kavurur ciğerimi şehadet. Azap olur dünya ruhuma. Mermiler saplanır gül tenime. Ve söner içimdeki ateş. Dünyanın en kirlisisinden şehadetin baharına. Ey sözünde duran, Allah'ın vaadini bekleyen, kararlı ol, yol yürü, dağ aş. Bütün bir nimetiyle benim adım şehadet.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
11: يا رحمن.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM
14: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve aqdif fi kulubihimul khawf mink ve anza' min kulubihimul khawf minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

İşte zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman, bu ağaçların tutuşturulup kıyam ateşinin yakıldığına da şahit olmalı.

0: söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: Meli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Bir şehir ki üzerinde araba ve motorlu taşıt bulunmasın. Çünkü bu şehirde yol değil, su kanalları var. İtalya'nın Venedik şehri su kanallarıyla ayrılmış 118 adadan oluşur ve bu adalar 438 adet köprüyle birbirine bağlanır. Gondolları ve vaporettolarıyla ünlü bu eşsiz şehir her yıl 1 ila 2 milimetre batıyor. Şehrin bu değişikliği yaşamasındaki en önemli faktörler, iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen deniz seviyesi ve Adriyatik'teki tektonik levha hareketleri. Uzmanlar bu sürecin önümüzdeki yıllarda hızlanabileceğini düşünüyor.
2: Bir dakika bilim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz, senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
0: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklam.

0: Özel FM.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz kulluk sadece ibadetlerden, bir takım ritüellerden ibaret değil, bir hayat tarzıdır. Yani kulluk sadece namaz, oruç, zekat, hac, belirli İslam'ın esaslarından ibaret değil. Bunun dışında tamamen hayatı kuşatan bir dindir. Hayatın her alanında, ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatta ne varsa hepsi kulluk bilinci içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü günümüz insanı dini sıklıkla haftada bir camiye gitmek, cami ziyaretlerinde bulunmak veya Ramazan'da oruç tutmak gibi belirli ritüellere indirgiyor. Demin de dediğimiz gibi işte sanki kulluk deyince namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, imkanı varsa hacca gitmek, bunlar zaten İslam'ın esaslarıdır. Ama tamamı değildir. Dolayısıyla işin ibadet dediğimiz zaman sadece bu anlaşılmamalı tabii ki. Allah rızası için yapılan her şey ibadet sevabı kazandırır. Dolayısıyla çünkü İslam özü olan kulluk beş vakit namazla sınırlı bir eylem değil. Hayatın her anını, her kararını ve her ilişkisini kuşatan kapsamlı bir yaşam tarzıdır. Çünkü ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Rabbimiz Zariyat suresinin 56. ayetinde. Yaratılışımızın temel gayesini net bir şekilde bu ayet ortaya koyuyor. Kul olmak, peki kulluk sadece ibadet midir? Yani sadece namaz, oruç, hac ve zekat mıdır? Tabii ki demin dediğimiz gibi değil. Çünkü namaz, oruç, zekat ve hac gibi farzlar kulluğun temel taşlarıdır. Elbette ancak asıl kulluk bu ibadetlerin ruhunu hayatın tamamına yaymaktır. Allah'ın azametini tefekkür etmek, verdiği nimetlere şükretmek, onu hiçbir an unutmadan yaşamak, emir ve yasaklarına kayıtsız şartsız teslim olmak. Yani diyelim ki bir insan sabah namazını kıldı, öğleye kadar kafasına göre hareket edebilir mi? Edemez. İslam'a uygun davranması lazım. Helal neyse onu yapabilir ama haram bir şeyle karşılaştığında onu tabii ki terk etmesi gerekiyor, ona yanaşmaması gerekiyor, onu tercih etmemesi gerekiyor. Dolayısıyla hayatın içerisinde yine İslam'ın ana ilkelerine, prensiplerine uygun yaşaması gerekiyor. İşte gerçek kulluk budur. Bir Müslüman iş yerinde dürüstlükle, evinde merhametle, sokakta adaletle, sosyal medyada ahlakla davrandığında kulluğunu icra eder. Evet, aynen böyle. Çünkü iş yerinde dürüst olması gerekiyor. Çalışırken, herhangi bir iş yaparken veya ticaretinde dikkat etmesi gerekiyor. Müşteriyi kandırmaması gerekiyor. Fahiş fiyatta satmaması gerekiyor. Ürünün kusurunu söylemesi gerekiyor varsa. Dolayısıyla iş yerinde de iş yaparken de her işini İslam'ın ahlak kurallarına göre, iş ahlakına uygun bir şekilde yapması gerekiyor. Faiz almaması gerekiyor, faiz vermemesi gerekiyor. Günah olan, haram olan şeylerden sakınması gerekiyor. Helal rızık elde etmek için gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Evinde merhametle davranmalı. Mesela ailede eşine, çocuklarına merhametle, şefkatle, merhametle davranması gerekiyor. Çünkü eş, çoluk, çocuk Allah'ın bir emanetidir. Emanete ihanetlik yapmamak gerekiyor. Yani erkek güçlü, kuvvetli diye eşine bağıramaz, çağıramaz, çocuklarını efendim tehdit edemez, dövemez vesaire. Onu eşine ve çocuklarına bazı konularda eğer olumsuz bir şeyler oluyorsa veya olacaksa uyarmakta fayda var. Uyarılır. Güzel bir şekilde izah edilir. Fakat böyle şiddet kullanmak, aşırı bağırmak, çağırmak yok. Güzel şekilde izah edilir. Bu doğru değildir, bu caiz değildir. Buna yanaşmamak gerekiyor diye tembih edilir, izah edilir, sakındırılması çalışılır, sakındırmaya çalışılır. Ama dediğimiz gibi şiddet, hiddete gerek yok. Evinde anne, baba, çoluğuna, çocuğuna iyi bir şekilde davranması lazım. Aile ahlakı diye bir şey var. İyi bir şeyler yapılınca eşiniz yemek koyar vesaire, elbiselerinizi yıkar, evi temizler, teşekkür edersiniz. Teşekkür ederim, sağ ol, Allah razı olsun. Geçen birisiyle konuşuyoruz. Diyoruz ki, yani evin erkeği eşinin yaptığı şeylerden dolayı teşekkür etmeli. Ya ne alakası var? O evin işlerini yapmaya mecbur değil mi? Ya mecbur değil mi den ziyade bir şey yapmış. Teşekkür ederiz yemeğe koydun, teşekkür ederiz yemeği güzel yaptın, Allah razı olsun. Dua edersin. Kötü mü yani? Bu merhametin, şefkatin, merhametin bir göstergesidir. Yoksa efendim nasıl olsa mecburdur. Mecbursa, mecbur olduğuna göre bunu zaten yapmak zorundadır. Ben niye teşekkür edeyim demek çok yanlıştır. Dolayısıyla ben teşekkür etmeme gerek yok. Nasıl olsa eşim benim evimin yemeğini de yapacak, evi de temizleyecek ve işte bulaşığını da yıkacak. Evle alakalı ne varsa yapacak. Dolayısıyla ben niye teşekkür edeyim demek doğru değildir. Yani yapılan işlere, yapılan şeylere, iyiliklere teşekkür etmek lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükredemez. Dolayısıyla burada mesela size bir su bile verse teşekkür etmeniz de gerekiyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun der mesela. Şimdi karşılıklı dualaşmış olursunuz. Hem böyle teşekkür etmek insanlar içerisinde çok daha böyle birbirlerine karşı merhametin artmasına, şefkatin artmasına, iyiliğin artmasına vesile olur. Öbür türlü kalk al der. Yani su istiyorsunuz. Kalk al yani senin uşağın mı var der yani. Dememesi lazım. Demezse zaten, demiyorsa zaten teşekkür et. Dememesi lazım tabii ki ama senin de ona teşekkür etmen lazım. Diyelim ki çok yakınında su. Mesela onu da duyuyoruz. Öbür odadan eşini çağırıyor, bana su ver. Ya zaten yakınında. Kalk al. Şöyle olmalı. Yani bir insanın yapabileceği bir işi kendi yapmalı. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Hazreti Peygamber evde ne yapardı diye. Kendi yapacağı işleri yapardı diyor. Ve bize de yardım ederdi diyor. Ve ezan okunca da mescide giderdi diyor. Şimdi bu aynı zamanda sünnet. Yani eşine yardımcı olmak, teşekkür etmek, Allah razı olsun diye dua etmek, bunlar güzel davranıştır. Sokakta adaletle, yani sokakta, iş yerinde, evde, her yerde adaletle davranmak gerekiyor. Çünkü Allah adaletli olmayı emreder. Adaletli olacaksın. Haksızlık, ahlaksızlığa gerek yok. Sosyal medyada ahlakla davranıldığında kulluğuna icra eder. Evet, insan sosyal medyada da ahlakla davranması kulluğunu icra etmeyi sağlar. Bazılar efendim diyor işte sanal alem orada günah olur mu? Ya günahın sanalı, efendim evi, yolu diye bir şey yok. Günah her yerde günah, sevap her yerde sevap. Onun için sosyal medyada da olsa orada yalan söylemek, iftira atmak, kendini olduğundan fazla göstermek, efendim işte orada mahremiyete dikkat etmemek, bunlar yanlış. Ahlaka uygun. İslam ahlakı neyi gerektiriyorsa ona uygun davranmak gerekiyor. Dolayısıyla medyada da, işte bilgisayarda da, internette de, sosyal medya dediğimiz alanda da ahlaki prensiplere riayet etmek gerekiyor. Gezintilere dikkat etmek gerekiyor. İslam ahlakına aykırı resim, video, gibi şeylere tenezzül ve tevessül edilmemesi gerekiyor. Yani İslam ahlakına uygun davranmak gerekiyor. Yani medya dediğimiz zaman, sanal alem dediğimiz zaman serbest bir alan değil. Orada daha dikkat etmen gereken bir durum. Çünkü her an olumsuz şeylerle karşılaşmak mümkün. Alışverişte hakkaniyeti gözetmek. Alışverişte de hakkaniyeti gözetmek gerekiyor. Alışveriş yapıyor. Efendim, daha aşağı olmaz mı, daha aşağı olmaz mı diyerek esnafı zor duruma düşürmeye çalışıyor. Mesela diyelim ki sabahleyin saat 9 olmuş, 10 olmuş. Esnaf siftah yapamamış. Müşteri de bunu fırsat bilerek, işte üzerinde etiketi olduğu halde mağazadan, herhangi bir dükkandan bir şey alacağı zaman daha aşağı olmaz mı, daha aşağı olmaz mı? Şimdi zaten indirebildiğini indirir. Fiyatta indirim yapma imkanı var. Ama indirim yaptığı halde daha aşağı, daha aşağı deyip daha aşağıya düşürmemek gerekiyor. Bu hakkaniyete uygun değil. Belki verir. Mesela bir esnaf öyle diyor. Bazen diyor, geliyor diyor. Mesela işte bir şey 400 liraysa biz bunu işte hadi 10 lira, 20 lira düşürelim. Zaten sonu 400. Bazen işte 350 olmaz mı? 300 olmaz mı? Ya şimdi neredeyse aldığımız fiyata vermek zorunda kalıyoruz bazen. Yani o kadar da sıkıştırmamak gerekiyor. Onun için hakkaniyete uygun olmalı. Ben ne bileyim diyor müşteri, kaç parayı alıyor almıyor. Veya söylediğine ben nasıl inanayım? Dolayısıyla hakkaniyete uygun olmak. Satıcı açısından da hakkaniyete uygun, alıcı açısından da hakkaniyete uygun olmalı. Evet. Yani konuşurken hakkını korumak, komşunun hakkını korumak da önemli. Mesela komşuluk konusunda insanın komşularıyla iyi geçinmesi gerekiyor. Komşu komşuya her zaman ihtiyacı olabilir. O açıdan komşunun bir Müslüman için görevleri var. Annesine, babasına, eşine, çocuklarına, komşusuna, akrabalarına karşı görevleri var. Bu görevlerine dikkat etmesi lazım. Yani akrabasına da, komşusuna da, arkadaşına da karşı görevleri var. Bu görevleri en güzel şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Evet, ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmek, hatta doğayı ve emaneti korumak, yani doğayı korumak, işte ormanları, piknik alanlarını vesaire, hayvanları, hepsini, doğada ne kadar canlı varsa bitkiler, hayvanlara gereken önem verilmeli. Bunların hepsi kulluğun bir parçasıdır. Evet, bunların hepsi kulluk görevidir. Bu manada da bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kulluk belli saatlere veya mekanlara hapsedilemez. O tam bir teslimiyet halidir. Ne yazık ki modern hayat bizi kulluğu kişisel bir meseleye indirgiyor, döndürmeye çalışıyor. Dindar ol ama iş hayatına karışma. Yani iş hayatına karışma. Burada faiz de olur, burada olumsuzluklar da olur gibi, işte kandırabilirsin, aldatabilirsin gibi laflar söylenmez. Doğru değil. Dindar ol ama iş hayatına karışma. Ya dindar olursa karışır. Dindar değilse kafasına göre yaşayabilir. Çünkü o kafasına göre davranma durumu, zaten dindar olmadığı için onu bağlayan bir şey yok. Helali haramı bilmiyorsa, bunları veya reddediyorsa onun için her şey yapabilir. Ve yapıyorlar da zaten. Onun için dindar ol ama iş hayatına karışma, şuna karışma, buna karışma diye bir şey yok. Din her şeye karışır. Caizse yaparsın, caiz değilse yapmaz. Efendim, dindar ol ama iş hayatına karışma. Efendim, adam diyor ki işte bizim iş yerimizde biz içki satarız, şunu yaparız, bunu yaparız. Din ayrı, bu ayrı diyemez. Çünkü bir mümin haram bir şey. Eğer haramsa onu satmak, onu servis etmek de haramdır. Mesela bir kere şunu soranlar oldu. Ben diyor işte iş arıyordum, bir yerde çalışmam icap etti. Bir kıraathanede, bir şeyde, bir böyle bir mekanda. Orada diyor işte birada satıyorlar. Orada çalışmam caiz mi? Değil tabii. Başka işe bak. İş mi kalmamış? Bir şey haramsa onu getirmek, götürmek, ticaretini yapmak, satışını yapmak, servisini yapmak doğru değildir. Yani iyi bir şeye vesile olan o iyi bir şey yapmış gibidir. Kötü bir şeye de vesile olan o kötü bir şey yapmış gibidir. Vesile olmaya gerek yok. Yani iş, işte faizli bir iş. Olmaz. Haram. İçkili bir yer. Haram. Yani caiz olmayan bir ortamda bulunmak, orada çalışmak doğru değil. Caiz değil. Dindar olama, iş hayatına karışma denmez. Demin de dediğimiz gibi din her şeye karışır. Bir ölçü koymuştur. O ölçüye uymak durumundayız. Çünkü ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. Allah versin bir şey hükmettiği zaman inanan erkek ve kadın başka bir tercih hakkı yok. Senin bir tercih hakkı yok ki soruyorsun hala. Ha, bilmiyor da soruyor. Tamam. Öğrendi mi de gereğini yapması gerekiyor. Namazını kıl ama siyasetten uzak dur. Yani karışma. Herkes ne yaparsa yapsın. Değil. İslam siyasi, hukuki, ahlaki her alana karışır. İdari. Her şeye karışır. Devlet kafasına göre hareket etsin. Olmaz. Her şey İslam'a göre olmalı. İslam'ın ferdi hayatı var, ailevi hayatı var, sosyal hayatı var. Bu sosyal hayat içerisinde devlet ve idari hususlar hepsi vardır. Hukuki, ahlaki, iktisadi bunlar İslam'a uygun olmalı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de öyle buyuruyor Rabbimiz. Kur'an'ın bir kısmını kabul edip de bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Yani böyle yapanlar ahirette de hüsrana uğrar. Bir kısmını kabul ediyor inanç konusunu, ibadet konusunu, namaz, orucu, ama işin işte sosyal durumu, işin ahlaki durumu, işin siyasi, hukuki durumu biz kafamıza göre yaparız, yok. Her şey hakkaniyete uygun, yani İslam'a uygun olması gerekiyor. Ahlakını yaşa ama kazancında esnek ol. Yani ahlakını yaşa, tamam. Anneni babana iyi davran, tamam, ama kazancında, yani para kazanma konusunda esnek ol. Ne demek yani? Ne demek istiyor? Yani orada işte haram bir şey varsa esnek ol. Görmemezlikten gel. Evet, öyle bir şey yok. Yani esnek olunmaz. Ayet ne diyor? Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman inanan erkek ve kadın onu yapması gerekiyor. Başka bir tercihi yok ki esnek olasın. Bu tür telkinler kulluğu dar bir alana hapsetme çabasıdır. Evet, İslam'ı bilmeyenler veya İslam'a inanmayanlar veya İslam'ı yaşamak istemeyenler din ayrı, devlet ayrı, din ayrı, siyaset ayrı, din ayrı, işte iş hayatı ayrı, din ayrı, okul ayrı, din ayrı, öyle bir şey yok ki. Din zaten hayat tarzıdır. Hayat tarzı olduğuna göre hayatın içerisinde her şey dini ilgilendirir. Doğumdan ölümüne kadar. Her şey. İşte hepsinin de usulü var. Bir çocuk doğduğu zaman isim nasıl koyulur? Çocuk doğduğu zaman nasıl terbiye edilir? Nasıl büyütülür? Nasıl bakılır? Her şey İslam'da çocuk terbiyesine baktığımız zaman, çocuk eğitimine baktığımız zaman, çocuk büyütme konusuna baktığımız zaman bunu görürüz. İslam çocuk dünyaya geldiğinden ta ölümüne kadar her şeye bir usulü, her şeye bir izahı vardır. Demin dediğimiz gibi çocuğun isim koyulması, güzel isim koyun diyor. Çocuğunuz dünyaya geldiğinde isim koyarken sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirin diyor. Güzel isim koyun diyor. İşte çocuğunuza işte akika kurbanı kesin diyor. Efendim çocuk konuşmaya başladığı zaman Allah'ın peygamberi, Allah'ını yaratıcı olarak Allah'ı olduğunu, işte peygamberin ismini ve ahlaki kuralları öğretin. Buyuruyor. Çocuğunuzu İslam terbiye üzerine yetiştirin. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki anne babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras güzel ahlaktır, güzel terbiyedir. Anne ve baba çocuğunu güzel terbiye etmekle mükelleftir ve yükümlüdür. Dolayısıyla bu hususlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet, İslam hayatı bölünmez bir bütün olarak görür. Kul nefsine, paraya, makama, şöhrete veya herhangi bir yaratılmışa boyun eğmez. Sadece ve sadece Allah'a kul olur. Bu gerçek özgürlüktür. Bu gerçek özgürlük budur. Yani bazıları diyor ki Allah'a kulluk özgürlük mü? Evet, Allah'a kulluk başka şeylere kulluktan kurtardığı için özgürlüktür. Çünkü Allah'a kul olan başkasına kul olmaktan kurtulur. Bundan daha güzel özgürlük ne olabilir? Peki gerçek anlamıyla kulluk nedir? Nasıl bir hayat tarzıdır? Evet. Kulluk yalnızca belli bir ritüellerden ibaret değil. Hayatın her alanında kulluk sadece belirli vakitlerde yapılan ibadetlerden ibaret değildir. Gerçek kulluk bir Müslümanın iş hayatında, her şeyinde, dürüst olmasında, ailesinde, şefkat göstermesinde, komşu haklarına riayet etmesinde ve bunların hepsinde gereken yapılması lazım olduğunu demin de söylemiş olduk. Evet, dolayısıyla bunlar çok önemli. Ailesine şefkat gösterecek, komşu haklarına riayet edecek ve bunlara gereken ne varsa bu konuda dikkat edecek. Evet, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kulluk niyetle başlar. Çünkü her iş Allah için. İslam'da niyet, amelden kıymetini belirleyen en önemli unsur. Evet, gerçekten öyle. Çünkü kulluk niyetle başlar. Her iş Allah için. İslam'da niyet, amellerin kıymetini belirleyen en önemli unsurdur. Dolayısıyla bu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Buhari'de ameller niyetlere göredir buyurulmaktadır. Yani her şey Allah rızası için olması gerekir. Evet, kulluk niyetle başlar demiştik. Her iş Allah için, İslam'da niyet, amellerin kıymetini belirleyen en önemli unsur olduğuna dikkat çekmiştik. Peygamber Efendimiz de ameller niyetlere göredir hadisiyle yapılan her işin Allah rızası için olması gerektiğini vurgulamıştır. Evet, yani bir işte Allah rızası çok önemli. Allah rızasına dayanmayan hiçbir ameli Allah kabul etmez diyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte. Yapılan iş Allah rızası için olacak. Namaz kılıyorsun. Kim için? Ne için? Allah için. Tamam. Ne için? İşte insanlar görsün. Olmaz. O riya olur. Dolayısıyla niyeti halis olmalı. Allah rızası olmalı. Onun için ameller niyetlere göredir diyor. Bir şey yapıyorsun. Niyetin ne? Ne olmalı? Allah rızası olmalı. Onun için ameller niyetlere göre karşılık bulur diyor. Yapılan her işin Allah rızası için olması önem arz eder. Allah rızası için olması gerektiğini her zaman bu hadis de ortaya koymuştur. Bir öğrenci ilim öğrenirken sadece diploma almak için değil, Allah'ın rızasını kazanmak ve topluma faydalı olmak için çalışıyorsa bu onun kulluğunun bir parçasıdır ve sevap alır. Yani bir insan işte diplomam olsun, iyi bir iş bulurum ve kazancım olur, işte ne güzel şekilde geçinir giderim. Sadece işin maddi boyut. Her maddi boyutun bir de manevi boyutu var. İşte bunu Allah rızası için yaparsan sevap kazanırsın. Bir insan okuyor. Ne için? İşte yarın bir gün işte doktor olurum, çok para kazanırım. Veya bir mesleğim olur, çok para kazanırım, rahat ederim. Tamam, çok para kazanırsın, rahat edersin, o kadar. Ama Allah rızası için dersen, Allah için yapıyorum ve Allah'ın emrine de uygun yaparsın, ne yapıyorsan, sevap kazanırsın. Hani deniyor ya, işte çalışmak da ibadettir. Doğru, Allah rızası için. Helal dairesinde çalışırsan, çoluğuna çocuğuna helal rızık temin için çalışırsan, tabii ki sevap alırsın. Tabii ki ibadet sevap alırsın. Dakikalarında sevap alırsın. Evine aldığın efendim yemek, içmek, giymek, giyim, bütün evin ihtiyaçlarını karşılamak da bir ibadet olur. Verdiğin para sadaka sevap olur. Hatta işinize verdiğiniz harçlık dahi, çocuklarınıza verdiğiniz harçlık dahi sadaka sevabıdır. Ama niyetiniz Allah rızası olacak. Allah rızasına dayanmayan hiçbir şeyde sevap yoktur. Hayır yoktur zaten Allah rızasının dışında. Sadece işin maddi boyutunda şeyin olur. Alırsın, satarsın vesaire. Veya işte okursun, bir meslek sahibi olursun, bir iş sahibi olursun, bir makam sahibi olursun, o kadar. İşin sadece maddi boyutu olur. Ama niyetin Allah rızası olursa, işte o zaman her yaptığın şey sevaba dönüşür. Onun için ameller niyete göredir. Niyetin halis olmalı. Evine misafir çağırıyorsun. Ne için? Ya o bizi çağırdı, biz de onu çağırdık. Ya Allah rızası için çağır. Komşuluk, komşuysa komşuluk için, akrabaysa akrabalık için, silah-ı rahim, gitmek, gelmek vesaire. Bunların hepsini hayra dönüştürmek lazım. Sevaba dönüştürmek lazım. Niyet bu kadar önemli. Adam çalışıyor, niyeti yok. Yani işte çalışıyoruz. Okuyor, işte okuyoruz. Komşuya gidiyor, işte gidiyoruz, geliyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. İşte boşa gidiyorsun, gelirsin. Yani sevap kazanamaz. Yani ailede yaptıkların sevap. Yani iyi şeyler, niyetin halis olursa, bir eş olarak, bir anne olarak, baba olarak, akraba olarak, komşu olarak ne yapıyorsan Allah rızası için yapılırsa bunlar sevaba dönüşür. Allah rızası için yapılan her şeyde hayır vardır, sevap vardır. Bir esnaf müşterisine hile yapmıyor ve helal kazanç peşinde koşuyorsa bu onun Allah'a olan bağlılığının bir göstergesidir ve sevap kazanır. Bir anne çocuğunu İslami terbiye ile yetiştirirken sabır gösteriyorsa bu da bir nevi ibadettir. Üçüncüsü kulluk. Adaleti ve merhameti gerektirir. Evet, kulluk adaleti ve merhameti gerektirir. Allah'a gerçek kul olmak, onun emrettiğini, ahlaki değerleri hayata geçirmekle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Fenalığı, çirkinliği yasaklar, o tutasınız diye öğüt verir, buyuruyor Rabbimiz Nahl Suresinin 90. ayetinde. Evet, adaletli olmak kulluğun bir gereğidir. Her konuda adaletli olmak. Adalet bir şeyi yerli yerine koymaktır. Doğru olan neyse onu yapmaktır. Hani derler ya, adaletli ol, niye haksızlık yapıyorsun? Adaletli ol, niye onu kayırıyorsun? Adaletli ol, niye burada yanlış işe ses çıkarmıyorsun? Evet, zalime karşı durmak, mazlumun yanında olmak, hakkı savunmak Müslümanın şiarıdır. Merhametli olmak kulluğun bir tezahürüdür, göstergesidir. Hayvanlara şefkat göstermek, yetimlerin başını okşamak, fakirlerin ihtiyaçlarını gidermek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Evet, gerçekten öyle. Hayvanlara şefkat göstermeli, kedi, köpek, bütün hayvanları kapsar. Şefkatli, merhametli olmak lazım. Bu böcektir, ezgeç. Bu karıncadır, ezgeç. Yok. Şefkatli ve merhametli olmak gerekir. Dördüncüsü de şudur. Kulluk, şükür ve sabırla tamamlanır. Gerçek bir kul nimetlere şükreder, sıkıntılara sabreder. Evet. Gerçekten öyle. Çünkü gerçek bir kul olmak isteyenler Allah'ın verdiği nimetlere şükreder. Çünkü şükür çok önemli. Gerçek bu kul nimetlere şükreder, sıkıntılara da sabreder. Allah rızası için. Çünkü sıkıntılar da bir imtihan. Biz insanı biraz korku, açlık, mallardan, canlardan eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla sabredenlere müjdeler var, yani sevap var. Ahirette de bunun karşılığı var. Rabbimiz şükrederseniz elbette size daha fazlasını nasip ederim diyor. Yani şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyuruyor İbrahim Suresi'nin 7. ayetinde. Evet, şükrederse Allah nimetleri artırır. Bereketini artırır. Hayrını artırır. Hayrını görür. Adam diyor çalışıyoruz çalışıyoruz bir hayrını göremiyor. İşte şükretmek lazım. İsraf etmemek lazım. Hayır yapmak lazım. Allah'tan geldiğini, Allah'ın bir imtihanı olduğunu bilmek lazım. Biz çalışıyoruz. Allah sana güç veriyor, çalışıyorsun. Hasta olsan çalışamazsın. Yani bütün iyilikler Allah'tandır. Nisa suresi 79. ayette öyle buyuruyor. Allah'tan olduğuna göre Allah'ın nasibiyle olduğuna göre Allah'a şükretmek gerekiyor. İşte bu ayet şükrün önemini hatırlatır. Şükür sadece elhamdülillah demek değil. Bu dille şükür. Yani bu bununla beraber nimetleri Allah yolunda kullanmaktır. Allah'tan bilmek ve Allah yolunda kullanmak. Allah ona, yani şükür Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda kullanmaktır. Yani şu, öncelikle dille şükür, sonra kalple şükür ve sonra halle şükür. Kalple şükür Allah'tan geldiğini bilmek, halle şükür ne gerekiyorsa onu yapmak. Yani neye şükür ediyorsun? İşte para kazanıyor. Onun haliyle şükrü fakirlere, fukaralara, ihtiyacı olanlara yardım etmek. Evet. Demek ki şükrün üç adımı var. Bir, Allah'ım sana şükürler olsun demek. İki, verilenin, bu verilen imkanların Allah'tan olduğunu bilmek. Üç, onları insanlara, ihtiyacı olanlara da vermek. Onlara da yardımcı olmak. Evet, sabır sadece başa gelen musibetlere katlanmak değil, aynı zamanda günahlardan da uzak durmak anlamını taşır. Evet, sabır üç şekilde olur. Birincisi, ibadetleri yapmada sabır. Yani çok acele etme. Mesela bazıları namaz kılıyor, acele acele. Ya aceleye gerek yok. Adabına, edebine uygun bir şekilde namazı kılmak gerekiyor. Tadil erkana uyarak. Aceleye gerek yok. Dolayısıyla ibadetleri yapmada sabır, sabırlı olmak, usulüne uygun olması için. İki, günahlardan kaçınmada sabır. Kendini durdurmak, günahlara dalmamak, günahlara karşı sabırlı olmak. Sabrederse o günahı işlemez. Sabredemeyen, o günahtan, o keyiften, o imkandan yararlanmak isteyenler işte sabretmemiş oluyor. Sabretse, o an o keyfi yaşamasa, o an o imkandan mahrum olsa, Allah ona daha hayırlısını verecektir, daha fazlasını verecektir, daha değerli olanı yapmış olacaktır. Evet, üçüncüsü de başa gelen sıkıntılara karşı sabretmek. Demek ki ibadetleri yapmada sabır, günahlardan kaçmada sabır ve başa gelen musibetlere karşı da sabır. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Sabredenlere müjdeler olsun. Evet. Beş, modern dünyada kulluk bilinci. Günümüzde kulluk bilincini korumak geçmişe göre daha zorlu bir imtihandır. Kapitalizm bizi tüketme bireyciliğine ve dünyaya bağlılığa çağırırken, dünyevileşmeye davet ederken, İslam bize kulluğun Allah'a tam bir teslimiyet olduğunu hatırlatır. Dijital dünyada, sosyal medyada kulluk, sosyal medyada geçirdiğimiz vakti kontrol etmek, yani vakit israfına kapılmamak gerekiyor. Haramlardan uzak durmak ve faydalı içerikler üretmektir. Evet, iş hayatında kulluk, rüşvetten, hileden ve haksız kazançtan kaçınmaktır. Aile hayatında kulluk, eşlerin birbirine karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve çocuklarını İslami değerlere uygun yetiştirmeli. Onun için de diyoruz, ailede güzel geçim gerekiyor. Sevgi, saygı, sadakat, sabır ve sorumlulukları yerine getirmesi. Ailede bu sevgi olursa

0: değerlere uygun da yetişmesine anne baba dikkat etmeli ve yardımcı olmalı. Evet, gerçekten öyle. Bunlar çok önemli hususlardır. Kulluk sadece dediğimiz gibi belirli vakitlerde yaptığımız ibadetler değil, hayatımızın her anını kuşatan bir bilinç ve yaşam tarzıdır. Bir Müslüman yolda yürürken, alışveriş yaparken, iş yerinde çalışırken, ailesiyle vakit geçirirken bile Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamalıdır. Evet, hakikaten öyle. Yani dediğimiz gibi kulluk sadece namaz, oruç, hacdan ibaret değil. Bunlarla beraber bir hayat tarzıdır. Hayatın içinde İslam'a uygun davranmaktır. Yani yolda yürürken olsun, alışveriş yaparken olsun, çalışırken olsun, okulda olsun, nerede olsa olsun Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamak gerekiyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet et. Sen onu göremiyorsan da o seni görüyor. Sahih Müslim'de bu hadis geçiyor. Kulluğun özünü en güzel şekilde ifade etmiştir. Öyleyse hayatımızın her anını Allah'a kulluk bilinciyle yaşamalıyız. Evet, bu çok önemli. Hayatı Allah'a kulluk bilinciyle yaşamak. Evet, çünkü biz bu dünyaya Allah'a kulluk için geldik. Yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. İşin özü budur. Biz bu dünyada bulunuyorsak, Cenab-ı Hak bizi yaratmış, bize hayat vermiş, imkan vermiş. Niçin kainatı yaratmış, insanları yaratmış? Niçin yaratmış? Bana kulluk etsinler diye. İnsanlar Allah'a kulluk için yaratıldığına göre bir kuldur. Allah'ın kulu. Bütün imkanları veren Allah. İçinde yaşadığımız dünyayı yaratan Allah. Bizi yaratan Allah. Ve rızkımızı veren Allah. İçtiğimiz suyu Allah veriyor. Yediğimiz yemekleri Rabbimin nimetleri. Her şey Allah'ın bir nimeti. Bütün her şey Allah'tandır, Allah'ın nasibidir. Bütün iyilikler Allah'tandır buyuruyor Nisa suresi 79. ayetinde. Her şey Allah'tan. Onun için biz Allah'a kulluk için yaratılmışız. İşin özü budur. Dünyada bir numaralı bizim görevimiz Allah'a kulluk. Allah'a kulluk, Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından sakınmakla mümkündür. Budur. Allah'ın emrine uyup yasaklarından kaçınmanın en güzel örneğini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymuştur. Bizim örneğimiz, önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz. Evet. Dolayısıyla hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim. Bu rehbere uygun davranan Peygamber Efendimiz'e de onun sünnetine uygun yaşadığımızda, onun öğretilerine uygun davrandığımızda Cenab-ı Hakk'a en güzel kulluk yapmış oluruz. Çünkü Rabbimiz peygamberimiz için buyuruyor ki ey Muhammed sen en güzel yaşayış üzeresin. Yani ferdi hayatın, ailevi hayatın, sosyal hayatın her şeyin Kur'an'a uygun olmuş. Onun için en güzel yaşayış üzeresin buyuruyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Kur'an'a uygun yaşardı. Yani canlı Kur'an. Kur'an-ı Kerim ne emretmişse Peygamber Efendimiz onu yapmış ve ashabına ve bizlere de nasıl yapmamız gerektiğini öğretmiştir. Onun için ben nasıl kulluk yapıyorsam siz de öyle kulluk yapın buyuruyor. Örneğimiz o, önderimiz o. Rabbimiz bizim kimi örnek almamızı gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Allah ve ahiret gününe inananlar için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır buyuruyor Rabbimiz Ashab Suresi'nin 21. ayetinde. Evet, değerli Özel Efendim dinleyicileri, İnşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
2: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutlu Gök programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, birinci bölümde de kulluk sadece belli ibadetlerden ibaret değildir. Yani namaz, oruç, zekattan ibaret değildir. Çünkü kulluk bir hayat tarzıdır. Ferdi, alevi, sosyal hayatta, hayatın her alanında nasıl, nelere dikkat etmeli? Bunların hepsi İslam'a uygun olması istenmektedir. Dolayısıyla Ali İmran suresinin 31. ayetinde de ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyuruyor. Demek ki Allah'ı sevmenin yolu Peygamber Efendimiz'e tabi olmakla mümkündür. Çünkü Peygamber Efendimiz neye tabiydi? Allah'ın emrine tabiydi. Kur'an'a uygun yaşıyordu. Biz de Peygamber Efendimiz'in yaşadığı gibi yaşarsak Kur'an'a uygun yaşamış oluruz. Onun için ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Çünkü Allah Peygamber Efendimiz'in yaşayışını sevdi ve ondan memnun oldu ve aynı şekilde bizler de Peygamber Efendimiz gibi yaparsak, onun sünnetine uygun yaşarsak, onun Kur'an'a uygun yaşantısını biz de hayatımıza indirgersek, hayatımıza bunu yansıtırsak, işte o zaman Allah da bizi sever ve günahlarımızı bağışlar. Allah'ın sevdi ve razı olduğu kullardan oluruz. Evet. Dolayısıyla işte konuda da geçtiği gibi kulluk sadece namaz, oruç, hac, zekattan ibaret değil, bir hayat tarzıdır. Hayatın her alanında kulluk görevlerimizi yerine getirmemiz lazım. Onun için namaz insanı kötülüklerden alıkoyar buyuruyor Rabbimiz. İşte namazı Allah'ın emrine uygun kıldığımızda o namaz insanı çeşitli kötülüklerden, çeşitli günahlardan, olumsuz şeylerden ne yapar? Uzaklaştırır. Bu sebeple işte ibadetlerde Allah'a iyi kul olmanın bir göstergesidir. Zaten insanlar Allah'a kulluk için, ibadet için gelmiştir. Kulluk görevlerini yapanlar ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatında, iş hayatında, ticaret hayatında, hayatın her alanında İslam'a uygun davranmak gerekiyor. Sohbetimizin başlarında da beyan ettiğimiz gibi Allah ve Resulü bir şeye emrettiği zaman inanan erkek ve kadın başka bir tercih hakkı yoktur. Bizim tercihimiz Allah'ın emrine uygun yaşamak olursa o zaman dünya ve ahiret saadetine erenlerden oluruz. İnsanlar genel olarak tabii ki dünyada da ahirette de mutlu, huzurlu olmasını istemelidir. Onun için biz namazlarda selam vermeden önce ne diyoruz? Şu duayı yapıyoruz. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınna azabendar. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ver, huzur ver, mutluluk ver. Ahirette de iyilik ver, huzur ver, mutluluk ver ve bizi cehennem azabından koru. İşte Allah'tan dünya ve ahiret saadeti istemek durumundayız. Dünyada huzur ve saadet Allah'ın emirlerine uygun yaşamakla olur. Tabii ki bir takım imtihanlardan geçeceğiz. Bir takım sıkıntılar olur. Bu imtihan gereğidir. Bu sıkıntılar bizim kulluk görevlerimizi sıkıntıya düştüğü zaman bakalım ne yapıyorlar. Dolayısıyla sevinç ve üzüntülerimiz, davranışımız bu sevinçle karşılaştığımızda, sevindiğimizde veya üzüldüğümüzde bizim tavrımız ne olma? Bizi sevindirecek işlerde şükrediyorsak tamam. Demin de dediğimiz gibi şükür, şükrün üç alanı var. Bir, dille şükür. Allah'ım verdiğin nimetlere şükürler olsun. İki, kalple şükür. Ya Rabbi bu imkanı sen nasip ettin. Bütün iyilikler Allah'tan. Allah'ım hamdolsun. Üçüncüsü de hal ile şükür. Yani o halin neye şükrediyorsan insanlara da faydalı olmak gerekiyor. Maddi imkanlarına şükürse o imkanlarına insanlara da. Eğer Allah'a kulluk yapmana yaptığın için, ibadetlerin yerine getirdiği için, hayıra sanat yaptığın için ise bunun için şükrediyorsan aynı şekilde diğer insanlar da bunu yapmasına sağlaman gerekiyor. Onun için Asr suresi bize bunu öğretiyor. Asra yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır. Sonumuz perişan olmaması için iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmek durumundayız. Öncelikle bunları yerine getirmek, sonra da eşimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza, komşularımıza, tanıdıklarımıza, kiminle diyalog kuruyorsak onlara da bu güzel hasletleri ne yapmamız lazım? Onların da bu hasletlere sahip olmasını istememiz lazım. Dua etmemiz lazım. Dünya ve ahiret saadetine gerek insanın ferdi hayatı, gerekse ailevi hayatı, çocuk eşi, çocukları, akrabaları, komşuları, bütün herkes için bu ne olmalı? İstenmeli. Bunun için de gereken gayret gösterilmelidir. Dünya ve ahiret saadeti için elimizden geleni yapmak durumundayız. Demin de dediğimiz gibi yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. Allah'a kulluk yapan insan ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatında ne olur? Dünyası mutlu olur, ahireti cennet olur. Rabbim bizleri İslam'a uygun yaşayanlardan eylesin. İslam'a uygun yaşayanlar aynı zamanda diğer insanların da İslam'a uygun yaşayabilmesi için onlara davet ve tebliğ görevini yapar. Bu şekilde onlar da İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olursa onlar da dünya ve ahiret saadetine erenlerden olur. Bunu bir Müslüman hem kendi için, hem ailevi ailesi için, hem de bütün insanlar için istemelidir. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, bu dilek ve temennilerle, dualarla bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
10: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel FM
11: 103.2.

Bir dakika bilim. Dünya üzerindeki en büyük hayvan olan mavi balinaların kalbi suyun altına daldıkları sırada dakikada sadece 2 kez atar. Bir insanın normal kalp atım hızı ise dakikada 60 ila 100 arasındadır. Suyun altında kalp atım hızlarının çok düşük olmasının nedeni bir memeli türü olan mavi balinaların nefeslerini tutarak gerçekleştirdikleri dalış sırasında dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltarak depolarının tüketimini yavaşlatmaktır. Bir dakika bilim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın nimetlerine yeterince şükrediyor musunuz? Sahip olduğunuz her şey size Allah tarafından verilmiştir. Bu dünyadaki hayatınız, bedeniniz, yiyecekleriniz, sevdiğiniz insanlar ve diğer her nimet Allah tarafından yaratılmıştır. Peki size bunları verene şükrediyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamdolsun alemlerin Rabbine, kullarına sayısız nimet bahşedene, kendi mülkünde mülkiyet hakkı verene, dünya ve ahiret saadeti için bizlere hak yolda şer-i şerif çizgisinde yürümeyi emredene. Salatu selam olsun Allah'ın vahyettiğini en güzel şekilde tebliğ edene, yaşayan ve yaşatma mücadelesini verene, bu yolda nice azim, gayret ve fedakarlık örneği sergileyene, muvaffakiyetin en güzel numunelerini tarihe nakşedene, sünneti hidayet rehberi olan Resul'e, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamberimize, onun temiz ve nezih ailesine, hak davaya gönül veren, Resul'ün çevresinde yer alan ve imanı uğruna nice fedakarlıklar sergileyen sahabilerine, kıyamete kadar Resul'ün irşad ettiği hidayet yolunda sarsılmadan yürüyen ve onu hidayet rehberi bilen bütün mümin gönüllere. Bugün inşallah yine ticari alandaki sözleri, nasihatleri, bize yönelen irşatları paylaşıyoruz. Ve söze şöyle başlıyoruz. İşe aldığınız insanlarla anlaşırken kapalı ve şüpheli noktalar bırakmayınız. Bilgili ve tecrübeli, hakka hak bilen bir insan gibi hareket ediniz. İşe aldığınız insanların düşünemediği noktaları da netleştirerek onların takdirini kazanınız. Çalıştırdığınız insanlara hak ettikleri ücreti zamanında ve tam olarak veriniz. Gün gelip ayrılınca da birbirinizi hayırla yad edenlerden olunuz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen kutsi bir hadiste şöyle buyrulur. Kâlallahu Teala: "Felâthun ene hasmuhum yevmel kıyâme. Raculun âtâ bi ve gadar. Ve raculun bâ'a hurran fe ekele semene. Ve raculun istecere eciran festevfâ minhu ve lem yu'tihi ecrahu." Allah Teala şöyle buyuruyor. Üç kimse vardır ki kıyamet gününde onların hasmı benim. Adımı anarak yemin eden, ahit veren, sonra da yemininin ve ahdinin gereğini yerine getirmeyen kimsenin, hür insan satarak parasını yiyen kimsenin, işçi tutan, onu çalıştıran ve işini yaptıran, sonra da ücretini vermeyen kimsenin. Bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin Büyü' bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Aynı şekilde İcarah bölümünde de kayıtlıdır. İnsanların meşru akit yoluyla birbirlerinin mallarını satın alabildikleri gibi birbirlerinin emeğini, becerisini, ustalığını da satın alabilirler. Buna menfaat, fayda alışverişi denir. Kira akdi de bir menfaat satın almasıdır. Dolayısıyla mal nasıl kıymet ifade ediyorsa, insanların emeği de kıymet ve değer ifade eder. Onlar da korunmalıdır ve karşılığı verilmelidir. Bir insanla anlaşma yaparken de ne işte çalışacağı, hangi şartlarda ve hangi şartla bu işe alınacağı ve çalışmasının karşılığı kendisine ne verileceği açık bir üslupla bildirilmeli, karşılıklı şartlara ve çalışma ücretine rıza gösterilmelidir.

veya sorularınıza cevap veriyorlar. Kendisini temize çıkarıp karşı tarafı kararlıyorlar. Kendisi gibi karşı tarafı da düşünen, hak ve adalet çizgilerini aşmadan söz söyleyen ve hakikaten insaf taşıyan insana nadir rastlıyoruz. Her insan karşısındakinin vazifelerini, yapması gerekenleri, ne durumda nasıl davranmasının daha doğru olduğunu iyi biliyor ve iyi ifade ediyor. Kendi üzerine düşeni ve yapması gerekenleri ve kendi hatalarını neredeyse hiç dile getirmiyor. Doğru olan, şüphesiz her insanın kendi üzerine düşeni bilmesi, herkesten önce kendisinin vefalı, hak ve hukuk bilir olması, dürüst davranması ve doğru ölçüler içinde hareket etmesidir. Her insan kendi üzerine düşeni bilir, yerine getirir, iyilik, dürüstlük ve olgunluk yarışını kazanmak için mücadele ederse, sıkıntıların çoğu kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Eğer hakikaten ahirete, muhasebe gününe inanıyorsak, Rabbimizin huzuruna alınmak ve kul haklarından arınmış olarak çıkmalıyız. Bunun gayreti ve samimiyeti içinde olmalıyız. Ebu Süfyan İbni Haris radıyallahu anh, bu aziz bir sahabe, o Ebu Cehil'in Bedir Savaşı'nda ölümünden sonra Kureyş'in başına geçen Ebu Süfyan değil, Kureyş'in başına geçen Harbin oğlu Ebu Süfyan. Bu ise Resulullah'ın amcası Haris'in oğludur. Diğeri gibi bunun İslam'da şeref bulması da gecikmiştir. Müslüman olduktan sonra iman nuruna gönülden bağlanmış, kalan yıllarını gıpta edilecek bir güzellikte yaşamış, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıkla geçirmiş olduğu yıllar içinde derin bir pişmanlık ve hüzün duymuştur. Vefat ederken ailesine söylediği söz gerçekten ibret alınacak bir sözdür. O şöyle diyor: arkamdan ağlamayın. Allah'a yemin olsun ki Müslüman olduğum andan itibaren bilerek hiçbir hata işlemedim. Bu sözü gönülden gelerek ve inanarak söyleyebilmek hakikaten bahtiyarlıktır. Her müminin de gıpta etmesi gereken yüceliktir. İnsan doğru olduğunu zannederek ve bilmeyerek hatalar edebilir. Bundan sakınmak kolay bir şey değildir. Ancak niyeti salih olan insanlar hatalarını anladıktan sonra kabullenen ve yeniden aynı hataya düşmemek için çaba sarf ederler. İmanında samimi olan bir insan şer-i şerif nezdinde hata olan bir şeyi bilerek yapmamalı, diğer insanlara karşı haksızlıklar işlememelidir. Bu haksızlıkların en ciddilerinden biri de çalıştırılan bir insanın emeğinin karşılığının verilmemesidir. Bir günde normal çalışma saati 8 saat iken birçok iş yerinde normal mesai sayılan saatin 10-12 olduğunu ve bunların üzerindeki saatlerin mesai sayıldığını görüyoruz. İnsaflı ölçülerde değerlendirilecek olursa normal çalışma saatlerinin bile haksız ücretlendirildiği görülecektir. Bu yetmiyormuş gibi ücretler vaktinde verilmiyor, ücretlerin verildiği günlerde surat asıklığından, gergin hal ve tavırlardan işverenlerin neredeyse yanına varılmıyor. İşçilere verilen bu paralar karşılıksız verilmiyor. Karşılığında üretim yapılıyor. İşverenlerin gelirinin temeli de üretilen bu işler. Doğru olan bu ücretlerin ödenmesi, vaktinde ve tam olarak teslimi ve onu takip eden, Mevla hayırlı günlerde ve hayırlı yerlerde harcasın, Rabbim rızkınıza bereket versin, nice hayırlı günlere hayırlı olsun gibi birkaç yönlendirici, gönül alıcı, tatlı ve güzel söz. Bunları söylemek çok mu zor ki? Surat asmak çok mu kolay, çok mu hoş ki? Ne yazık ki gördüğümüz manzaralar böyle. Bir başka soru: kendinize nasıl davranılmasından hoşlanırsınız? Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de çalıştırdığınız insanlara öyle davranınız. İşçileriniz yeterli olgunlukta değillerse yetiştiriniz, olgunlaştırınız. Vefalı değillerse vefalılık duygusu aşılayınız. Dünyalık kazanmasına vesile olduğunuz gibi güzel hasletler kazanmasına da vesile olunuz.

0: buna yapmaya çalışırken hemen yılma alametleri göstermeyiniz. Ümidinizi çabucak kesmeyiniz. Çalıştırdığınız insanların parasını ödemezseniz, başkasının hakkı olan bu para sermayenizin içinde kalırsa, kirlenen sermaye nereye doğru yol alır zannediyorsunuz? Kendi ahlakınızı da, sermayenizi de temiz tutunuz. Bu son derece önemlidir, kıymetlidir. Temiz sermaye size bereket getirecek, temiz ahlak, dostlar ve dualar kazandıracaktır. Bir insanı işe alırken, yolun başında ona yapacağı işler, çalışma ve istirahat saatleri, izin vakti, alacağı ücret, ücretini günlük, haftalık yoksa aylık mı alacağı, ayın kaçında alacağı hakkında bilgi veriniz. Zihinde soru işaretleri bırakmayınız. Yeni bir işe başlamanın heyecanı veya tecrübe yetersizliği sebebiyle onun aklına gelmeyen noktaları da aydınlatarak ona yol gösterici olunuz. Hasanül Basri rahmetullahi aleyh, bir insanın alacağı ücreti kendisine bildirmeden işçi çalıştırmasının bir insan için mekruh olduğunu söyler. Ebu Sa'id'in el-Hudri'den gelen bir hadiste, çalıştırmak üzere bir işçi tuttuğunda ona alacağı ücreti bildir buyurulur. Bu Allah Resulü'nün emridir. Ciddi güven kayıplarının yaşandığı günlerdeyiz. Yeniden gönüllere güven duygusunun yerleşmesi için gayret göstermeliyiz. Bunun o kadar kolay olmadığını elbette biliyoruz. Yıkmak kolaydır. Yapmak ise yıkmak kadar kolay değildir. Üstelik yapılacak olan ne kadar haşmetli, ne kadar büyük sermaye veya emek isteyen, ne kadar ince sanat gerektiren bir şey ise o kadar daha zordur. Sıradan bir insan yerleştireceği dinamitlerle Süleymaniye Camii'ni yıkabilir. Yeniden bir Süleymaniye yapabilmek için yeni bir Mimar Sinan, onu sermaye ile destekleyecek olan yeni bir Sultan Süleyman gerekir. Bunlar bile yetmez. Mimar Sinan'ın dediklerini anlayacak ve yapabilecek ustalar, kalfalar gerekir. Taşları seçecek ve hazırlayacak taş ustaları da gereklidir. Yıkılan, kaybolan duyguları yapmak, yeniden ortaya çıkarmak sıradan bir hadise değildir. Zorluğu da açıktır. Ancak biz onlara muhtacız, bütün insanlık onlara muhtaçtır. Bu yüzden bıkmadan, usanmadan gayret etmek zorundayız. Ne kadar ilerlersek o kadar ecir alırız. Biz ahirete, hesap gününe inanan, kul haklarının kıymetini bilen insanlarız. Davranışlarımız da buna göre olmalıdır. Dünya malı gelip geçicidir. Gelip geçici mal için ebedi hayatı karartmak sefihlerin, düşüncesizlerin yapacağı işlerdendir. Habbab İbni Eret radıyallahu anh, İslam'a gönül veren sahabilerdendir. Dolayısıyla Mekkeli yıllarda yaşanan çilelerin hedefi olanlardandır. Bize ulaşan bilgilere göre Bilal ile ikisi çile çekenlerin başında yer alır. Çocukluk çağlarındayken Ümmü Enmar isimli Kureyşli bir kadın tarafından satın alınmış ve demirci yetiştirilmek üzere bir demirciye çırak verilmişti. O sağlam karakterli, güçlü ve becerikli bir çocuktu. Çok geçmeden usta bir demirci olmuştur. Allah Resulü'nün davetini duyunca da gelerek iman saflarında yer almıştır. Müslüman olduğu öğrenilince de çileler başlamıştı. Zalimlerin başında yıllarca hizmet ettiği ve dünyalık kazandırdığı Ümmü Enmar ve onun oğlu Siba vardı. Yaşadığı acıların içinde kızgın kor ateşin üzerine sırtüstü yatırılmak ve ateş sönünceye kadar tutulmak da vardı. Uğradığı zulüm sadece bedene acı veren zulüm değildi. Sahih-i Buhari ve Müslim'in Habbab'dan naklettiği bir rivayette farklı zulüm örneklerinden biri yer alır. Habbab radıyallahu anh'ın kendisi anlatıyor. Demircilik yapıyordum. As İbni Vail Es-Sühemi'ye bir kılıç yapmıştım. Alacağımı istemek için yanına geldim. Hayır vallahi dedi. Muhammed'i inkar etmedikçe vermeyeceğim. Ben de hayır dedim. Muhammed'i inkar etmeyeceğim. Hatta sen ölüp de tekrar diriltilecek, o zaman bile böyle bir şeye şahit olmayacaksın. Bununla Habbab radıyallahu anh, bu dünyada nefes alıp verdikçe böyle bir şey yapmayacağım demek istiyordu. As bu sözleri duyunca, ölümden sonra dirilecek miyim? Öyleyse Allah beni öldürüp sonra da diriltince sen de bana gelirsin, benim orada da malım olur, çocukların da olur, ben de borcunu o zaman öderim dedi. Onun bu sözleri Meryem suresinde yer alan 4 ayetin nüzul sebebi oluyordu. Estaizu billah. Eferaeytellezî kefere bi âyâtina ve kâle leûteyenne mâlen ve veledâ ettala'al gaybe em ittehaze inde rahmâni ahde kelle senektubu mâ yekûlu ve nemuddu lehu minel azâbi medde ve nerithuhu mâ yekûlu ve ye'tina farda. Ayetlerimizi inkar eden ve bana muhakkak mal ve evlat verilecektir diyen o adamı gördün mü? O gayb hakkında kimsenin bilmediği bilgiler mi biliyor? Yoksa sonsuz merhamet sahibi Rahman'dan bir ahdi mi var, söz mü aldı? Asla. Biz onun söylediklerine kayda geçireceğiz. Çekeceği azabını çoğalttıkça çoğaltacak, uzattıkça uzatacağız. Söylediği şeylere biz mirasçı olacağız. O bizim huzurumuza yapayalnız gelecektir. As İbni Vail İslam'la ve Müslümanlarla alay edenlerdendi. Ancak hayatta son gülen o olmadı. Ahirette de olmayacak. Hem de hiç olmayacak. Şüphesiz As'a hitap eden bu ayetler sadece onunla sınırlı değildir. As İbni Vail'in yaptığını her yapana yöneliktir. Ama biz birkaç kelimeyle tekrar ona dönelim. Onun ölümü hakkında bize ulaşan bilgi şöyledir. Hicretten 3 yıl önceydi. Bir gün oğullarıyla birlikte binekli olarak gezmeye çıkmışlardı. Bir yerde bineğinden indi. Ayağını yere koyar koymaz feryat etti. Oğulları koştu ve hemen bastığı yeri ve çevresini taradılar. Hiçbir şey bulamamışlardı. Yılan mı sokmuştu, akrep mi bilemediler. Dahası bir hayvan tarafından sokulup sokulmadığını da anlayamadılar. Bunu gösteren hiçbir alamet yoktu. Yer soktu, toprak soktu dediler. Ayak hayret uyandırılacak derecede şişti. Deve boynu kadar olmuştu. Olanı onlar böyle anlattılar. Çok geçmedi öldü. Geride yaptığı zulümlerin, İslam'a ve Müslümanlara dil uzatışlarının, alaylarının hatıraları kaldı. Yarın ilahi adaletin önünde malları, çocukları, emrindeki adamları fayda vermeyecek. Hayatta şirk ve dalaleti onunla paylaşanlar son imtihanda onu yalnız bırakacaklar. İçi pişmanlıkla yandığında, hüsran duyguları ile kıvrandığında yanında kimseyi bulamayacak. Ancak bilinen bir hakikattir ki ayetler sadece nüzul sebebine bağlı değildir. Manasının çerçevelediği herkesi ve her hadiseyi içine alır. Geçmiştekini de, gelecektekini de. Şüphesiz onunki Allah'ı, Resulü ve ahireti inkar ile zulmün bir araya gelişiydi. Cezası da elbette ona göre olacaktır. Ancak haksızlık, yalnız başına da olsa haksızlıktır, zulümdür. Mümine yakışmayacak sıfatlardan uzak durmak şiarımız olmalıdır. Günü gelince çalıştırdığınız insanların ücretlerini veriniz. Onları bugün yarın şeklinde bekleyiş içerisine sokmayınız. Eğer ücretlerin gecikmesi için ciddi bir sebep varsa onları önceden haberdar ediniz. Verdiği sözü hep yerine getiren olarak tanınınız ve böyle anılınız. Çalıştırdığınız insanlar sizden gelecek paraya güvenerek başkalarına ödeme sözleri vermiş olabilirler. Onları yalancı veya mazeret arayan insanlar durumuna düşürmeyiniz. Enflasyonlu yıllar iş hayatında kötü tesirler bıraktı. Bu kötü tesirlerden bir de şüphesiz borçları ve işçi maaşlarını geciktirmek, daha doğrusu savsaklamak oldu. Her geciktirilen gün kardan sayıldı. Bunun için bahaneler bulundu. Bahaneler üretildi. Alacağını alamayan insanlar da zamanla aynı şekilde mazeretler dile getirdi. Daha sonra bahaneler bulmayı öğrendi, giderek ahlaka yerleşti. Günler birbirini kovaladı. Bunlar ticari hayat içinde sıradan karşılanır ve normal olduğu iddia edilir hale geldi. Böyle bir ahlak kaymasına sakın fırsat vermeyiniz. Yardım ve destek verenlerden olmayınız. Böyle anılmayınız. Şu ayeti kerimeyi ezberleyiniz ve hayat düsturu haline getiriniz. Ya eyyühellezine amenu ittequllâhe ve kûlû kavlen sedîde yuslih lekum a'mâlekum ve yagfir lekum zunûbekum ve men yut'illâhe ve rasûlehu fekad fâze fevzen azîme. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, müttaki olun, doğru ve yerli yerinde söz söyleyin. Böyle olun ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir mükafata nail olur. Bir başka noktayı vurguluyoruz. Çalıştırmak için seçeceğiniz insanlar güvenilir, kabiliyetli, çalışacağı işe uygun insanlar olsun. Bu şekilde başkasının işinde veya kamu hizmetlerinde çalışan insanlar da işinin hakkını veren ve kendisine güven duyulan kimseler olmalı. İşverenin de hizmet sunduklarının da takdirini kazanmalıdır. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını hatırlayınız. Yumruk vurduğu Firavun askeri ölmüştü. Yardım ederek kurtarmaya çalıştığı kişi de nankörlük etmişti. Çok geçmeden askeri öldürenin Musa Aleyhisselam olduğu anlaşılmıştı. Kendisi hakkında iyi düşünülmediğini, askerlerin onu yakalamak ve öldürmek için aramaya başladıklarını haber almıştı. Mısır'ı terk etme kararı aldı. Rabbim beni zalimler güruhundan kurtar diye dua ediyor. Gözlere görünmeden şehirden çıkmaya çalışıyor. Rabbinden kendisine doğru yolu göstermesini diliyordu. Mısır'ı terk etti. Medyen'e yöneldi. Günlerce yürüdü. Sahralar aştı. Açtı, susuzdu, uykusuzdu. Bu halde Medyen topraklarına ulaştı. Bir kuyu başına gelmişti. Çobanlar su çekip hayvanlarını suluyorlardı. Gözüne iki kılcağız çarptı. Onlar hayvanlarını zapt etmeye çalışarak kenarda bekliyorlardı. Kızlara neden beklediklerini sordu. Onlar erkeklerle karışıp hayvanlarını sulayamadıklarını söylediler. Diğer çobanların işlerini bitirmesini bekliyorlar. Hayvanlarına herkes kuyu başından ayrıldıktan sonra su verebiliyorlardı. Babaları yaşlı bir insandı. Onlara yardım edemiyordu. Kendi başlarının çaresine bakmak zorundaydılar. Öyle de yapmaya çalışıyorlardı. Musa Aleyhisselam durumlarını anlamıştı. Ellerindeki kovayı aldı. Kuyudan su çekmeye ve kızların hayvanlarını sulamaya başladı. Kızlar da hayvanları da sevinmişti. Kovalar ve boşalan sular birbirini takip etti. Hayvanlar kana kana su içtiler. Sonra evlerinin yolunu tuttular. Bazı kaynaklarda hayvanların sulayan çobanların işlerini bitirince kuyunun ağzını iri bir kaya parçalısıyla örttükten sonra oradan ayrıldıkları, kızların onların geride bıraktığı sularla hayvanlarını suladıkları, Musa Aleyhisselam'ın kuyunun ağzındaki iri kayayı tek başına kaldırdığı ve kızların hayvanlarına su verdiği, sulama bittikten sonra da kayayı yerine yerleştirdiği zikredilir. Kızlar ve hayvanlar gitmişti. Musa Aleyhisselam susuzluğunu gidermiş, bir ağacın gölgesine sığınmıştı. İçine yalnızlık duygusu çökmüştü. Sadece yalnız da değildi. Açtı ve yorgundu. Rabbine yöneldi. Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra, lütfedeceğin her ihsana muhtaç durumdayım diye dua etti. Kızlar eve her zamankinden erken dönmüşlerdi. Babaları sebebini sorduğunda ona kuyu başında kendilerine yardım eden genci anlattılar. Çok geçmedi. Kızlardan biri utangaç adımlarla ağaca sırtını vermiş, gölgesinde dinlenen, yalnızlık duygusu içinde Rabbine sığınan Hazreti Musa'nın yanına geldi. Babasının kendisine hayvanları sulamasının karşılığını vermek istediğini, bunun için yanına çağırdığını söyledi. Yaşlı insanın yanına geldiler. Musa ona başından geçenleri anlattı. Kur'an'da adı geçmese de birçok ilim ehline göre bu kızların babası bu yaşlı kişi Şuayb Aleyhisselam'dı. Biz Kur'an'ın zikrettiği gibi yaşlı insan olarak söze devam edelim. Yaşlı insan artık korkma, zalimler güruhundan kurtuldun diyerek onu teselli etti, içinin rahatlamasını istiyordu. Zikri Hakim devamını şöyle anlatıyor. قَالَتْ اِحْتَاهُمَا يَا اَبَدِ اسْتَعْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَم۪ينَ Kızlardan biri şöyle dedi. Babacığım onu işçi, yani çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en hayırlı, güçlü ve güvenilir bir kimse. Bu hadise Kasas suresinin 25-26 devam eden ayetleri içerisinde. O bölüme bakarsanız bunu göreceksiniz. Şu okuduğum ayeti kerime 26. ayeti. Kız babasından bu genci çoban tutmasını istiyordu. Yanlarında çalışmak için tutulacak en iyi insan olduğunu dile getiriyor. Bunun için iki özelliğine vurgu yapıyordu. Bunlardan birincisi güçlü olmasıydı, diğeri güvenilir olması. Kızın güçlü olduğunu nereden anladığı açıktı. Hem Musa Aleyhisselam'ın yapısı bunu gösteriyordu, hem de kova ile su çekişi. Eğer birkaç kişinin kuyu ağzına yerleştirdiği kayayı kaldırış rivayeti doğru ise, bu daha da açıklık kazanıyordu. Güvenilir, emin olduğunu nasıl anlamıştı? Şüphesiz onlara yardım etmek isteyişi, bu sıradaki hal ve tavırlarda kızlara belli derecede bilgi vermiş olsa gerektir. Ancak kaynaklarımızda bunun için farklı bir edep örneği zikredilir. Kızların evlerine doğru yol alırken Musa Aleyhisselam kendisini davete gelen kızın önünden yürüyerek ona "Bana yolu tarif edersin" demişti. Kız onun arkasından geliyor, sağa veya sola dönüleceğinde, yollar çatallaştığında onu ikaz ediyor, doğru istikamete yönlendiriyordu. İnişli çıkışlı patika yollarda kızın arkasından yürümek istememişti. Kadın vücudu şüphesiz erkek açısından dikkat çekicidir. Doğru olmayan bu halin ve duygunun yaşanmasını Musa Aleyhisselam istememişti. Onun bu tavrı da kızın dikkatini çekmiş ve babasına onu güvenilir bir olarak takdim etmiştir. Musa Aleyhisselam'ın tavrı ayrı bir incelik taşımakta, kızın zekası ve vurgusu ayrı güzellik sergilemektedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu kıssanın içinde elbette birçok ibret yer alır. Bizimle en çok ilgili olanı, çalışacak insanda aranacak vasıflar arasında mutlaka güvenirliğin, güçlülüğün, dolayısıyla işe uygunluk ve becerikliliğin bulunmasıdır. Ayrıca bunun bir medih sebebi olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatılışı Rabbimiz tarafından takdir edilişidir. Böylece hem iş ürer hem de gönül huzur duyar. Bunlar iş hayatında arzu edilen en temel unsurlardan değil midir ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir olan ve iyi niyetle çalışan insanlara ayrı bir müjde veriyor. Şöyle buyuruyor. El hazinul muslim el emin ellezî yunfizu mâ umira bih kâmilen muvaffaran tayyibun bihi nefsuhu feyedfâhu ilellezî umira lehu bihi ahadul mutasaddiqîn. Müslüman emin veznedar, kendisine emredileni eksiksiz yerine getirir, vermesi emredilen yerlere gönül hoşluğu ile verirse, o da Allah için tasaddukta bulunanlardandır. İnsan vardır, hilim sahibidir. muamelede bulunduğu insanlara sıcak davranır, yapıcı olur. İşlerini yola koyabilmek, sıkıntılarını çözebilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek için çırpınır. Bu nevi insanlarla iş yapmak kolaydır. İş bitiminde dua alırlar. Aynı sıcaklıkla yeni bir işi halletmeye yönelirler. Bir başka ifadeyle rahat iş üretir, rahat iş hallederler ve çalıştıkları müesseseye değer kazandırırlar. Ne yazık ki kamu hizmetlerinde bu nevi insanlara fazla rastlayamıyoruz. İş yoğunluğunun sebebiyet verdiği bir durum mudur, yoksa içinde bulunduğu çalışma şartlarından mı kaynaklanır bilemiyoruz. Ya da müzmin bir hastalığa mı dönüşmüştür anlayamıyoruz. Bilinen gerçek şudur. İnsanlarımız iş için devlet dairelerine, tedavi için hastanelere, derdini anlatma için karakollara gitmekten, hakkını aramak için hakim huzuruna çıkmaktan korkar hale gelmiştir. Devlet dairelerinde gördüğümüz hırçın tavır, asık surat müzminleşmiş durumda. Giderek azalıyor olsa da kolaylıkla silineceğe de benzemiyor. Aynı durum ticari müesseselerde devlet daireleri kadar olmasa da müessese büyüdükçe, müşteri nasıl olsa bize gelmek zorunda anlayışı zihinlere yerleştikçe kendisini göstermeye başlıyor. Özellikle beyaz eşya servisleri, müşteriyi kendisine muhtaç saydıkları, malı satanların kendileri olmadıkları, dolayısıyla müşteri kazanmaya ihtiyaç duymadıkları için bilgiç ve hırçın tavırlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu müşahede sadece bize mi aittir bilemiyorum. Şunu unutmayınız. İyiliğin birçok çeşidi vardır. Yerine göre güler yüz, anlayışlı davranış en büyük iyiliklerdendir. Hele de bu hasta veya muhtaç birisine gösterilirse, onların elinden tutulur, onlara yardım edilirse. Allah Resulü'nün şu müjdesini unutmayınız. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabi dünya, neffese Allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ. Kim bir müminin dünya hayatında sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim maddi zorluk içinde olan bir müminin elinden tutar, maddi zorluğunu giderir, işlerini kolaylaştırırsa Allah da onun dünya ve ahirette işini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın kusurunu örter, ayıbını, sırrını saklarsa Allah da dünya ve ahirette onun kusurunu örter, ayıbını saklar. Kul mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır. Bu müjdelerin hepsi ayrı ayrı üzerinde düşünülmeye değerdir. Yol göstericidir ve ayrı bir ahlak güzelliği aşılayan müjdelerdir. Ne olur üzerinde düşününüz, yeniden zihninizde yoğurunuz, ondan ibretler çıkarınız. Allah Resulü'nün bu müjdelerinden ve bu tavsiyelerinden sonra bir başka nasihate, bir başka duyguyu paylaşmaya geçiyoruz. İş hayatınızda cesur ve girişken olunuz. Yeni buluşlar, yeni ufuklar keşfediniz. Adımınızı sağlam atmak için bastığınız zemini iyi araştırınız. Ancak çekingen tavırlı ve tereddütler yaşayan birisi olmayınız. Hakim İbni Hizam radıyallahu anh ticaret kabiliyeti yüksek olan bir sahabiydi. Ahlakı da güzeldi. Hatice validemizin kardeşinin oğluydu. Halası olan Hatice validemize karşı da son derece hürmetkar birisiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de ona bir dinar vermiş ve ondan kurbanlık koç satın almasını istemişti. Parayı alan hakim hayvan pazarına vararak sürübaşı olabilecek genç bir toklu seçmiş ve onu satın almıştı. Daha sonra meraklısını bularak onu 2 dinara satmış, elde ettiği 2 dinardan biriyle yeni bir koç satın alarak peygamberimize getirmişti. Allah Resulüne Ya Resulallah, bu istediğiniz koç, bu da bir dinarınız demişti. Hem verdiği dinarın geri geldiğini, hem de istediği koçun geldiğini görerek bunun nasıl olduğunu merak eden Efendimiz'e ne yaptığını anlatmış, Peygamber Efendimiz de ticaretinin bereketi için ona dua etmişti. Bu hadis Sünen-i Ebi Davud'da yer alır. Yine Sünen-i Tirmizi'nin Büyü bölümünde vardır. Benzer bir rivayet Urve el-Bariki'den de bize nakledilir. Bu hadiste Urve, Resulullah'ın duasından sonra yerden toprak avuçlayıp onu satmaya kalksam kar ederdim der. Daha sonra Resulullah'ın bu koçu kurban ettiği, gelen bir dinarda sadaka olarak dağıttığı nakledilir. Bir başka rivayette satın alınan toklunun meraklısı bulunarak iki koçla değiştirildiği, sonra koçlardan birinin bir dinara satılıp diğerinin Resulullah'a getirildiği ve satıştan elde edilen bir dinarla birlikte teslim edildiği nakledilir. Her iki şekilde de bu hadise ticari bir zekanın, becerinin güzel bir misalidir. Hakim veya Urve'nin Allah Resulü'nden bir dinarı alıp pazara gelince dakikalar içinde zihninde ne yapacağına, nasıl hareket edeceğine karar verdiğini, kararı hemen tatbikata koyduğu, kısa bir zaman dilimi içinde Resulullah'ın kurbanlığının hiç masrafsız olarak ona teslim edildiği anlaşılıyor. Düşünmeden ve planlanmadan hareket, nişan almadan rastgele ateş etmeye benzer. İsabet edebilir de, etmeyebilir de. Ancak isabet etmeme oranı çok daha yüksektir. Hele de mesafe uzak, hedef hareketli ise. Bu arada yanlış bir şey vurma ihtimalinizin de olduğunu sakın unutmayınız. Düşündüğünüz ve planladığınız fakat hareket etmediniz, yani teşebbüse geçmediniz. Bu da nişan alıp ateş etmemeye benzer. Bu durumda hiçbir şey vuramazsınız. Düşünce jimnastiğinden öte elinize bir şey geçmez. O zaman hem düşünecek ve planlayacak, hem de düşünüp planladığınıza tatbik alanına koyacaksınız. Düşünceniz ne kadar isabetli, kararınız ne kadar kesin, azminiz ve tatbik alanına koyma beceriniz ne kadar yüksek olursa, başarınız da o kadar yüksek olur. Eğer yapmaya çalıştığınız büyük bir proje ise, üzerinde çalışmanız daha derin, istişareleriniz daha geniş, kaynaklarınız daha gür olmalıdır. İstişarenin ve büyük hamlelerin kıymeti daha önce vurgulanmıştı. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, İslam'la şereflenen ilk 8 kişiden, cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri. İlim irfan dolu bir insan. Allah Resulü hayattayken Medine-i Münevvere'de fetva veren birkaç sahabiden biridir. Ticari hayatta onunla ilgili paylaşacak çok hatıra vardır. Bunlardan biri birçok kardeşimizin bildiği bir hatıra. Bilinmesine rağmen yad edilmesinde fayda vardır. Allah Resulü hicret gerçekleştikten sonra muhacirlerle Medineli Ensar'ı kardeş ilan etmiş, her bir Medineli'ye muhacir bir kardeş vermişti. Esasen kardeş ilan edilenler, mizaç uygunlukları ve kardeşliklerinin devamı hakkında yapılacak bir araştırmanın ortaya çok güzel hatıralar ve bilgiler çıkaracağına inanıyorum. Abdurrahman İbni Avf ile de Hazreçli Sa'd İbni Rebi kardeş ilan edilmişti. Sa'd kardeşi Abdurrahman İbni Avf'ı bağrına basmış, dünyalık adına nesi varsa ortaya koymuş ve gönül huzuruyla kardeşine, bunların yarısı senindir, gönlün hangilerini arzu ediyorsa alabilirsin demişti. Abdurrahman onun bu fedakarlığı ve içtenliğiyle gerçekten duygulanıyor, kardeşine aynı samimiyetle cevap veriyordu. Allah ehlini ve malını sana mübarek kılsın. Sen bana çarşının yolunu göster. Abdurrahman radıyallahu anh bu din kardeşine, bu misafirperver dostuna dualar ediyor, bereket niyaz ediyor, kardeşliğinin kendisine yeteceğini ifade ediyor, kısa zamanda pazar yerini öğreniyor, alıyor, satıyor, kazanıyor, sermaye artırıp biriktiriyordu. Hatta Medine'de düğün yapıp evleniyordu. Sonra neler oldu dersiniz? Nelerin olduğunu bir başka hatıra ile birlikte anlatalım. Allah Resulü'nün irtiharinden, yani bu dünyadan göçüşünden sonraydı. Günlerden bir gün Medine sokakları çalkalanıyordu. Koşuşan çocuklar, sokağa dökülen insanlar ve hepsini bastıran deve çıngırakları. Kalabalık ve gürültü her saniye biraz daha artıyor, sanki Medine'de yer yerinden oynuyordu. Ayşe validemiz merakla evinin önünden geçen birine soruyor: bu gürültüler nedir? Abdurrahman İbni Avf'ın 700 develik bir kervanı buğday, un, gıda maddesiyle yüklü olarak Medine'ye girdi, diyor o kişi. Bunlar sıcak, kurak ve ekimin çok az olduğu ülkede en kıymetli ticari mallardı. 700 rakamı da Abdurrahman'ın ticaretinin nereden nereye vardığını gösteren bir rakamdı. Dahası da vardı. Ayşe validemiz gelen kervanın Abdurrahman'a ait olduğunu öğrenince onu biraz daha bize tanıtan şu kelimeleri söylüyordu: Allah dünya hayatında ona verdiklerini mübarek kılsın. Ahiret hayatında da bahşedeceği sevabı çok daha bol eylesin. Ben Allah Resulü'nün Abdurrahman İbni Avf cennete sevincinden emekleyerek girecektir buyurduğunu duydum. Ayşe validemizden bu sözleri duyan kişi vakit geçirmeden haberi Abdurrahman'a ulaştırıyordu. Sırtlarındaki yükleriyle sahralar aşan ve beldeyi Tayyibe'ye ulaşan, sokakları coşkuyla dolduran develer henüz çökmemişlerdi. Abdurrahman Ayşe validemizin sözlerini duyar duymaz Hane-i Saadet'e doğru uçarcasına yol almaya başladı. Müjdenin tesiriyle dolu doluydu. Hane-i Saadet'e varıp Ayşe validemizi görür görmez anne dedi: bunu Allah Resulü'nden sen mi duydun? Validemiz evet diye cevap verdi. Sevinç bütün varlığını doldurmuştu. Kabına sığmıyordu. O sevinç dalgası içinde imkan bulursam, gücüm yeterse koşarak ayakta da gireceğim dedi. Sonra haykırırcasına sözlerini tamamladı: şahit ol anne, bu kervan bütün develeriyle, develerin sırtındaki yükleriyle, semerleri, çulları, yularlarıyla, her şeyle Allah yoluna fedadır. Hayaller bile süsleyebilecek bu 700 develik kervanı Allah rızası için bir anda vermişti bile. Bu kadar zengin, bu kadar cömert, bu kadar samimi, bu kadar fedakardı. Aynı zamanda bu kadar kararlı, azimli, müteşebbisti. Hedefini, ne yapacağını bilen biriydi. Hicret ederken de güzel evini, neredeyse bütün mal varlığını Mekke'de bırakarak hicret etmişti. Ağlamadı, sızlamadı, sarsılmadı, pişman olmadı. Çarşının yolunu öğrendi ve zengin oldu. Hem cihat ordularına hem de mümin kardeşlerine yardım etti. Varlığının çoğunun ticaretten geldiği bilinen bir gerçektir. Bir kısmı da cihat meydanlarına payına düşen ganimetlerden gelmiştir. O malıyla cihat ettiği gibi Allah yolunda can ortaya koymasını bilen ve canıyla da cihat eden biriydi. Bu aziz sahabinin bilinen, kaynaklara geçen bağış ve hayratı için bir liste çıkarılsa bütün tahmin boyutlarını aşacak, hayranlık veren rakamlar sıralanacaktır. Bıraktığı miras ve vasiyet de böyledir. Kararlılık ve azim birer meziyet olduğu gibi, karar verdikten sonra gereken bütün şartları hızla hazırlayıp harekete geçmek de bir meziyettir. Yani teşebbüs de bir meziyettir. Unutmayınız, caddeden karşıya geçerken tereddütlü davranan insanlar daha çok kaza geçirir. Tereddüt yaşayanlardan, kararsız kalanlardan olmayınız. Azimli ve kararlı olunuz. Araştırmanızı iyi yapınız. Aceleci olmayınız. Karar vermek için geç de kalmayınız. Karar verince hedefe kilitleniniz ve yürümeye başlayınız. Yola çıkan dağlar aşar. Yol aldıkça, hele de yükseldikçe ufuk genişler. Ovalara, vadilere daha yüksekten bakılır. Gözünün önünde yeni dünyalar ve yeni hedefler uzanır. Yeni dünya ve yeni hedeflere yelken açanlardan olunuz. Allah'ın feyzi, bereketi, selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel
1: efem. Yıllardır direnişin adı sen oldun. Biz ribat ehliyiz dedin, nöbet tuttun. Ve sen gösterdin bize Hamza'nın kılıcındaki cesaretin nasıl olup da bir kurşun tanesine sığdığını ve zalimin üstüne yağdığını. Hep yanındayız, çünkü dualarımız hep seninle. Her ne kadar yanına gelemesek de, zalimin yakasına yapışıp sen kardeşimi yalnız mı sandın diye haykırıp hesap soramasak da, elbet bir gün bizim de ağlamaktan başlayacağımız

0: Vaktinin iş var, durma Müslüman. Vaktinin iş var, haydi Müslüman.
1: Erdem yolcusuna öğütler. Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
9: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08 İşte bu kadar.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
11: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Aksa Akustik Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Kalem Suresi 14 ve 15. ayeti kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O mal ve oğullar sahibi oldu diye karşısında ayetlerimiz okunduğunda öncekilerin masallarıdır der. O mal ve oğullar sahibi oldu diye buyruğundaki enkâne yani oldu diye ibaresini Ebu Cafer, İbni Amir, Ebu Hayve, El-Mughira ve El-Âreç istifham yani soru olmak üzere medli tek bir hemze ile enkâne diye okumuşlardır. El-Mufaddal, Ebu Bekir ve Hamza ise tahkik ile iki hemzeli olarak enkâne diye okumuşlardır. Diğerleri ise haber olmak üzere tek bir hemze ile okumuşlardır. Medli bir hemze ya da tahkikli iki hemze ile okuyanların kıraatine göre bu bir istifham yani soru olup maksat azardır. Bu şekilde okuyanların zenim yani kulağı kesik olan 13. ayet üzerinde vakıf yaparak enkâne yani oldu diye ile okumaya başlaması uygundur. Bu da o mal ve evlat sahibi olsa ona itaat edecek misin anlamında olur. İfade o mal ve evlat sahibidir diye mi karşısında ayetlerimiz okunduğunda bunlar öncekilerin masallarıdır der takdirinde olabilir. Takdirin şöyle olması da mümkündür. O mal ve evlat sahibidir diye mi inkar ediyor ve büyüklük taslıyor. Buna da daha önce geçen ifadeler delil teşkil etmektedir. Dolayısıyla sorudan sonra da bunlar zikredilmiş gibidirler. İstifhamsız olarak enkâne yani oldu diye şeklinde okuyanların kıraatine göre bu mef'ulun leh olup bundaki amil gizli bir fiildir. İfade o mal ve evlat sahibi oldu diye nankörlük edip kafir oluyor takdirinde olur. Bu fiile de Yüce Allah'ın karşısında ayetlerimiz okunduğunda bunlar öncekilerin masallarıdır der buyruğu delil teşkil etmektedir. Buradaki en yani diye lafzında ne okunduğunda ne de der anlamındaki fiiller amel eder. Çünkü ize yani duğunda edatından sonra gelenler ondan önce gelenlerde amel etmez. Zira bu edat kendisinden sonraki cümlelere izafe edilir. Muzafın ileyh yani kendisine izafe olunan ise muzaftan öncekilerde amel edemez. Gale yani der cezanın duğunda anlamı verilen şart edatının cevabı olup cezadan önceki ibarelerde amel etmez. Çünkü amilin kendisinde amel ettiği şeyden önce gelmesi gerekir. Cevabın da şarttan sonra olması gerekir. Amel ettiği kabul edilecek olursa aynı halde hem mukaddem hem de muahhar olmuş olur. Bundan dolayı amel ettiği söylenemez. Anlamın şöyle olması da mümkündür. O bolluk içindedir ve sayıca kalabalıktır diye ona itaat etme. İbn Lembari dedi ki bu ayeti istifhamsız olarak okuyanların zenim yani kulağı kesik olan 13. ayet lafzı üzerinde vakıf yapması güzel olmaz. Çünkü mana li enkâne ile bi enkâne yani oldu diye şeklindedir. Buna göre en kendisinden önceki lafızlara taalluk etmektedir. Başkaları ise şöyle demektedir. Bunun Yüce Allah'ın onun bunun sözünü taşıyana 11. ayet anlamındaki buyruğa taalluk etmesi mümkündür. İfadenin takdiri de şöyle olur. O kimse mal ve evlat sahibi oldu diye onun bunun sözünü taşıyıp durur. Ebu Ali ise bunun cahil ve kaba 13. ayet anlamındaki lafza taalluk etmesini caiz kabul etmektedir. Dipnot, bu durumda buyruğun anlamı şöyle olabilir. Cahil ve kaba oldu diye öncekilerin masallarıdır der. Öncekilerin masalları onların batılları, sapmaları ve hurafeleri demektir. Daha önceden El-En'am 25. ayeti kerimenin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Kalem suresi 16. ayeti kerime Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz burnu üzerinden damgalayacağız onu. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız. 1. Kafirin alametlendirilmesi. Damgalayacağız onu buyruğu ile ilgili olarak İbn Abbas dedi ki, damgalayacağız onu buyruğu, kılıçla onun burnunu damgalayacağız demektir. Yine İbn Abbas dedi ki, ayetin hakkında indiği kişinin burnu Bedir gününde kılıçla işaretlenmiştir. Ölünceye kadar bu şekilde işaretli kalmıştır. Katade dedi ki, kıyamet gününde onun burnuna kendisi ile tanınacağı bir alamet koyacağız. Herhangi bir alamet ya da dağlamak suretiyle bir iz bırakmayı anlatmak üzere وَسَمْتُهُ وَسْمَنْ وَسِمَةً, onu alametlendirdim, işaretledim denilir. Yüce Allah da şöyle buyurmaktadır. O günde kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacaktır. Âl-i İmran 106. Bu açıkça görülecek bir alamettir. Yine Yüce Allah bir başka yerde, biz günahkarları o gün gözleri morarmış halde haşrederiz. Taha 102 diye buyurmaktadır. Bu da açıkça görülen bir diğer alamettir. Bu ayet-i kerime de üçüncü bir alametin ifadesidir ki o da bunun üzerinde ateşle damga vurmaktır. Bu da Yüce Allah'ın günahkarlar yüzlerinden tanınacak Er-Rahman 41 buyruğuna benzemektedir. Bu açıklamayı El-Kelbi ve başkaları yapmıştır. Ebu'l-Aliye ve Mücahit şöyle demektedir. Biz burnu üzerinden damgalayacağız onu. Yani burnu üzerinde damgalayacağız, ahirette yüzünü simsiyah kılacağız ve böylelikle o yüzünün siyahlığı ile tanınmış olacaktır. Hurtum insan hakkında kullanılırsa burun demektir. Yırtıcı hayvanlar için dudağın bulunduğu yer anlamındadır. Haratimul kavm, kavmin hurtumları, efendileri anlamındadır. El-Ferra dedi ki, eğer burun özel olarak damgalanacak bir yer ise o vakit bu yüz anlamındadır. Çünkü bazen bir şeyin bir bölümü o şeyin yer aldığı bütünü ifade eder. Taberi dedi ki, biz onun işini çok açık bir şekilde ortaya koyacağız ta ki onu tanıyabilsinler ve tıpkı burunlar üzerindeki damgalar gizli saklı kalmadığı gibi onlar için de gizli saklı kalmayacak şekilde onu tanıyabilsinler. Anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir. Biz onu öyle utanılacak ve yerilecek bir halde bırakacağız ki adeta burnu üzerinden damgalanmış kimse gibi olacak. El-Kutebi dedi ki, Araplar kalıcı ve kötü bir şekilde yerilecek hale gelen bir kimse için قَدْ اُوْسِمَ مِيْسَمَ سُوْءٍ, ona kötü bir damga yani alamet vuruldu derler. Kendisinden asla ayrılmayacak, yakasını bırakmayacak bir utanç ona yapıştı demektir. Tıpkı damganın izinin silinemediği gibi. Cerir dedi ki, ben damga yaptığım alametimi Ferezdak'ın üzerine ve Bâis'in üzerine koyunca El-Ahtal'ın da burnunu kesmiş oldum. Dipnot, Cerir ile hicivleşen Mucaşi oğullarından Hidaş bin Bişir. Cerir bununla hicvetmesini kastetmektedir. El-Kutebi devamla dedi ki, bütün bunlar El-Velid bin El-Mughire hakkında inmiştir. Yüce Allah'ın herhangi bir kimseyi bunu ayıpladığı kadar ayıpladığını bilmiyoruz. Dünyada da ahirette de tıpkı burun üzerindeki damga gibi kendisinden asla ayrılmayacak bir utanca onu mahkum etmiştir. Yine denildiğine göre bundan kasıt, Yüce Allah'ın dünya hayatında onu maruz bıraktığı kendi nefsinde, malında ve yakınlarında kötülük, zillet ve küçüklük gibi bir takım belalardır. Bu açıklamayı da İbn-i Bahır yapmış ve El-Aşa'nın şu beytini delil göstermiştir. Bırak onu, onunla uğraşmanın sana faydası ne, sen başkasına yönel. Şiirinle ve kimin burnunu damgalayacaksan onunkini damgalayıver. En-Nadır bin Şümeyl dedi ki, biz içki içmesi dolayısıyla pek yakında ona hat vurarak cezalandıracağız demektir. Hurtum da şarap anlamındadır. Çoğulu da haratim diye gelir. Şair şöyle demektedir. Gündüzün boyunca oyun ve eğlencede neşedesin. Geceleyin ise sen hep haratim yani şarabı çokça içmektesin. Recez vezninde de şair şöyle demiştir. Sahba, hurtum, ukar ve karkafa adlarını taşıyan şarap ki. Bir başka şair de şöyle demektedir. Ey hadırın babası, zina edenin bilinir zinası ve her kim hurtumu yani şarabı içerse sarhoş eder sabahı. 2. Suçun cezası olarak yüze damga vurmak. İbn-i Arabi dedi ki, Günah işleyen bir kimsenin yüzüne damga vurmak insanlar arasında eskiden beri görüle gelen bir uygulamadır. Hatta önceden de geçtiği üzere rivayet edildiğine göre Yahudiler zina eden kimseye rejim cezasını uygulamayı ihmal edince onun yerine sopa vurmayı ve yüzü siyaha boyamayı ceza olarak tespit ettiler. Bu ise batıl bir uygulama getirmektedir. Doğru olan yüze damga yapma çeşitlerinden birisi de ilim adamlarının uygun gördüğü yalan şahitlik yapan kimsenin yüzüne kara çalmaktır. Bu da işlenen günahın çirkinliğine alamet olsun ve yalan şahitlik yapanın gördüğü ceza ve teşhir edilmesi dolayısıyla benzeri bir işten kaçınması umulan ondan başkalarına karşı cezanın ağırlığını göstermek içindir. Çünkü bu kişi daha önce Yüce Allah'ın buyruğu gereğince aziz bir kimse idi. Fakat işlediği masiyet dolayısıyla hakir bir kimse olmuştur. Hakirliğin en büyüğü ise yüzün hakirliğidir. İşte Allah'a itaat hususunda onun küçümsenmemesi ve önemsenmemesi ebediyetin hayrına ve onun ateşe haram kılınmasına sebep teşkil etmiştir. Çünkü Yüce Allah Ademoğlunun vücudundaki secde izlerini yemeyi ateşe haram kılmış bulunmaktadır. Sahihte sabit olduğu üzere. Kalem suresi 17, 18 ve 19. ayeti kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz o bahçe sahiplerini sınadığımız gibi bunları da sınadık. Hani sabah vaktinde onu mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. İnşallah deyip istisna da yapmıyorlardı. Onlar uyurlarken hemen onu Rabbin tarafından dört bir yanından saran bir bela sardı. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı üç başlık halinde sunacağız. 1. Bahçe sahiplerinin sınanması. Gerçek şu ki biz bunları da sınadık. Buyruğunda kastedilen Mekkelilerdir. Sınama yani ibtila denemek demektir. Yani biz azgınlaşsınlar diye değil şükretsinler diye onlara mal verdik. Fakat onlar azgınlaşıp Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık edince biz de onlar tarafından haberi bilinen o bahçe sahiplerini sınadığımız gibi Mekkelileri açlık ve kıtlık ile sınadık. Bu bahçe Yemen topraklarında onlara yakın Sana'ya birkaç fersah, iki fersah da denilmiştir uzaklıkta idi. Bu bahçe Yüce Allah'ın oradaki hakkını eksiksiz ödeyen bir kimseye aitti. Bu şahıs ölünce çocuklarına geçti. Bunlar bahçenin mahsulünden insanların faydalanmasını engellediler. Ondaki Allah hakkını ödemekte cimrilik gösterdiler. Allah da o bahçeyi onların bahçeye gelen musibeti önleme imkanını bulamadıkları bir yerden yok etti, telef etti. El-Kelbi dedi ki, onlar yani bahçe sahipleri ile San'a arasında iki fersahlık mesafe vardı. Allah onları bahçelerini yakmak suretiyle sınadı. Buranın Davran denilen yerde bir bahçe olduğu da söylenmiştir. Davran Sana'dan bir fersah uzaklıktadır. Bu bahçe sahipleri İsa aleyhisselamın semaya kaldırılmasından kısa bir süre sonra yaşamışlardı. Cimri kimseler idiler. Yoksullar dolayısıyla gelip istemesinler diye geceliğin hurmaları toplarlardı. Onlar bahçelerinin ekinini toplamak istediler ve şöyle dediler. Bugün yanınıza bir yoksul çıkıp gelmesin. O bakımdan erkenden bahçelerine gittiler. Oranın ağaçlarının ekinlerinin köklerinden sökülmüş olduğunu ve adeta gece gibi simsiyah kesilivermiş olduğunu gördüler. Geceye Es-Sarim denildiği gibi gündüze de denilir. Eğer bu ifade ile ki bu tabir 20. ayette zikredilmiştir, geceyi kastetmiş ise yerinin simsiyah kesilmiş olmasından dolayıdır. Onlar sanki bahçelerinin yerinde siyah bir çamur görmüş gibi oldular. Eğer bu tabir ile gündüzü kastetmiş ise ağacın ve ekinin gidip yerin onlardan yana temizlenmiş olmasından dolayı bu ifade kullanılmış olmalıdır. Geceleyin bahçenin etrafını saran ise Cebrail aleyhisselam idi. O oradaki ekini her şeyi kökünden koparmıştı. Denildiğine göre o kökünden kopardığı bu bahçeyi alıp beytin etrafında dolaştırmış, sonra onu bugün Taif şehrinin bulunduğu yere bırakmıştı. Bundan dolayı oraya Taif adı verilmiştir. Hicaz topraklarında ise ağaçların, üzüm bağlarının ve suyun bulunduğu bir başka belde bulunmamaktadır. El-Bekri El-Mucem'inde şöyle diyor. Dipnot, eserin tam adı Mucemu Mesta'cem Minel Buldani Vel Emakin. olup müellifi Abdullah bin Abdülaziz bin Muhammed el-Bekri 432-487 1040-1094'tür. Ömer Rıza Kehale Mucemül Müellif'in 6. cilt 75. Taif'e bu adın veriliş sebebi Eddemum diye anılan Es-Sadif'ten bir adamın bir duvar inşa edip ben sizin şehriniz etrafında bir Taif yani bir şeyin etrafını dolaşan, çeviren bina ettim demesinden dolayıdır. O bakımdan bu şehre Taif denildi, doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 2. Arazi mahsullerinden cimrilikten uzak ve cömertçe infak etmenin önemi. Kimi ilim adamı şöyle demiştir. Bir ekin biçen yahut bir meyve ve mahsul toplayan bir kimsenin elde ettiklerinden hazır bulunanları gözetmesi gerekir. Yüce Allah'ın biçildiği günde hakkını verin El-En'am 141 buyruğunun anlamı da budur. Bu daha önceden El-En'am suresinde 141. ayet 5. başlıkta açıklaması geçtiği üzere zekatın dışındaki bir haktır. Kimisi de şöyle demiştir. Hasatçılar biçmede toplamadan bıraktıkları şeyleri terk etmekle yükümlüdür. Bazı abidler gıdalarını bu gibi şeylerden karşılamaya gayret ederlerdi. Rivayet olunduğuna göre geceliğin hasat nehyedilmiştir. O bakımdan şöyle denilmiştir. Bu takdirde yoksullara gösterilmesi gereken merhamet ortadan kalkmış olacağından dolayı bu yasaklanmış bulunmaktadır. Bu görüşü kabul edenler Nun kaleme andolsun ki suresindeki bu ayeti böylece tevil etmiştir. Geceliğin mahsul toplamanın yasaklanmasının sebebinin yılan ve yerdeki haşereler korkusuyla olduğu da söylenmiştir. Derim ki birincisi daha sahihtir, ikincisi de güzeldir. Birincisinin daha sahih olduğunu söylememizin sebebi kıssada sözü edilen cezanın Yüce Allah'ın belirttiği üzere yoksulların gelmesini ve böylelikle haklarını almalarını istemeyişlerinden dolayı olmuştu. Esbat'ın rivayetine göre Es-Süddi şöyle demiştir. Yemen'de bir topluluk vardı. Bunların babaları salih bir kimseydi. Mahsulleri olgunlaştı mı yoksullar ona gelirdi. O da onların bahçesine girmelerini, ondan yemek yemelerini ve azıklarını almalarını engellemezdi. Babaları ölünce çocukları birbirlerine, "Biz malımızı ne diye bu yoksullara vereceğiz?" dediler. "Gelin sabah erkenden gidelim, yoksullar haber almadan önce mahsullerimizi toplayalım." deyip, İnşallah diyerek istisna yapmadılar. Biri diğerine gizlice sakın bugün üzerimize bir yoksul girmesin diyerek yollarına koyuldular. İşte Yüce Allah'ın hani sabah vaktinde onu mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi buyruğunda kastedilen budur. Yani onlar yoksullar dışarı çıkmadan sabah vaktinde mutlaka ağaçlarının mahsullerini devşireceklerine dair kendi aralarında yemin etmişler ve istisna da yapmamışlardı. Yani inşallah dememişlerdi. İbn Abbas dedi ki, bu bahçe San'a'ya varmadan iki fersah berideydi. Salih bir adam bu ağaçları dikmişti. Üç oğlu vardı. Bahçede, bağda dalından koparılmayıp dalında kalanlar yoksullara ait olurdu. Mahsul yaygıların üzerine bırakıldı mı, yaygının dışına düşen her şey aynı şekilde yoksullara ait olurdu. Ekinlerini biçtikleri vakit yine orakın biçmedikleri de yoksullara ait olurdu. Ekinlerini dövdüklerinde etrafa dağılan her şey de onların olurdu. Babaları bu bahçenin mahsullerinden yoksullara tasaddukta bulunurdu. Babaları hayattayken yetimler, dul kadınlar ve yoksullar bunlarla geçinirdi. Babaları ölünce Allah'ın kendilerinin yaptıklarını söz ettiği işleri yaptılar ve mal azaldı, çoluk çocuk çoğaldı dediler. Kendi aralarında insanlar evlerinden dışarıya çıkmadan sabahleyin erkenden gidip sonra da bahçenin mahsullerini toplayacaklarına ve böylelikle miskinlerin durumu öğrenemeyeceklerine dair yemin ettiler. İşte Yüce Allah'ın hani sabah vaktinde onu mutlaka devşireceklerini yemin etmişlerdi buyruğu bunu anlatmaktadır. Sabah vakti henüz ortalık aydınlanmadan yoksullar onları fark etmesin diye hurmalarının mahsullerini mutlaka koparıp toplayacaklarına dair yemin etmişlerdi. Sarumel ıfku anin nahle, hurma ağacının salkımı ağaçtan koparıldı ve esramen nahlu, hurma salkımının toplanma zamanı geldi denilir. Bu da vezin itibariyle hane vaktu sıramuh, tayın binilme zamanı, ekinin biçilme zamanı geldi demeye benzer. İstisna da yapmıyorlardı, inşallah demiyorlardı. Sabah erkenden birbirlerine seslendiler, biri diğerine şöylece sesleniyordu. Eğer devşirecekseniz erkence mahsulünüzün başına gidin. Mahsulleri koparıp toplamaya karar vermiş olarak gidin. Katade dedi ki, ekininizi biçmek üzere gidin demektir. El-Kelbi dedi ki, onların bahçelerinde ekin de hurma da yoktu. Mücahit de şöyle dedi, onların mahsulleri üzümdü fakat inşallah dememişlerdi. Ebu Salih dedi ki, onların istisna yapmaları Subhanallahi Rabbine, Rabbimiz Allah'ı tenzih ederiz demeleri şeklinde idi. İstisna da yapmıyorlardı. Buyruğunun yoksulların haklarını istisna etmiyorlardı anlamında olduğu da söylenmiştir. Bu açıklamayı İkrime yapmıştır. Geceleyin bahçelerine geldiklerinde oranın simsiyah kesilmiş olduğunu ve Rabbinden gelen bir belanın onlar uykudayken etrafını çepeçevre kuşatmış olduğunu gördüler. Etrafını çepeçevre saranın daha önce belirtildiği gibi Cebrail aleyhisselam olduğu da söylenmiştir. İbn Abbas dedi ki, çepeçevre saran Rabbinden gelen bir emirdir. Katade dedi ki, Rabbinden gelen bir azaptır. İbni Cüreyç, cehennem vadisinden çıkan bir parça ateştir. Et-Taif, dört bir yandan saran bir bela ancak geceleyin olur. Bu açıklamayı El-Ferra yapmıştır. 3. Kişinin karar vermesi sorumluluk gerektirir mi? Bu ayet-i kerimede kişinin karar vermesinin insanın sorumlu tutulduğu hususlardan birisi olduğuna delil vardır. Çünkü burada sözü edilenler bir iş yapacaklarına dair karar verdiler ve o işi yapmadan önce cezalandırıldılar. Bu ayetin bir benzeri de Yüce Allah'ın kim orada zulümle ilhadı isterse biz ona pek acıklı azabı tattırırız. El-Hac 25 buyruğudur. Sahihte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu zikredilmektedir. İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya geldikleri takdirde katil de maktul de cehennemdedir. Ey Allah'ın Resulü denildi. Katili anladık, maktule ne oluyor? Şöyle buyurdu. O da karşısındakini öldürmeyi arzu ediyordu. Bukhari 1. cilt 20, 6. cilt 2520, 2594, Müslim 4. cilt 2213, Nesai 7. cilt 124-125, İbn-i Mace 2. cilt 1311, Müsned 4. cilt 410, 5. cilt 43-41. Bu husus yeterli açıklamalarıyla birlikte Âl-i İmran suresinde Yüce Allah'ın bir de işledikleri günah üzerinde bilip durdukları halde ısrar etmeyenlerdir. Âl-i İmran 135 buyruğu açıklanırken 7. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Kalem suresi 20, 21 ve 22. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O da kapkara kesiliverdi. Sabah erkenden birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkence mahsulünüzün başına gidin diye. O da kapkara kesiliverdi. İbn Abbas, El-Ferra ve başkalarından rivayet edildiğine göre karanlık gece gibi oldu demektir. Şair şöyle demiştir. O kapkara simsiyah gecen uzayıp gitti. Kapkaranlık gece sabahın üzerinden bir türlü çekilmiyor. Yani karanlık açılıp sabah olmuyor. Bahçe yanıp kapkara gece gibi kesiliverdi demektir. Yine İbn Abbas'tan siyah kül gibi oldu diye açıkladığı rivayet edilmiştir. İbn Abbas dedi ki, Huzeymelilerin şivesinde es-sarim siyah kül demektir. Es-sevri biçilmiş ekin gibi diye açıklamıştır. Buna göre burada bu lafız el-masrum yani içinde ne varsa kesilmiş, biçilmiş anlamındadır. El-Hasan dedi ki, o bahçeden hayır kesildi demektir. Yine burada da bu lafız bu şekliyle mef'ul anlamındadır. Yani kesilmiş, biçilmiş demek olur. El-Mu'erric dedi ki, kumlardan ayrılmış bir kum tanesi gibi anlamındadır. Bu şekilde ayrılan ve koparılan şeylere sarimetun ile çoğulu saraim denilir. Kum zaten yararlı hiçbir şey bitirmez. El-Ahveş dedi ki, geceden sıyrılan sabah gibi demektir. El-Muberred, içinde hiçbir şey bulunmadığı halde gündüz gibi anlamındadır. Şemir, es-sarimu yani kapkara, hem gece hem de gündüz anlamındadır. Yani bu öbüründen kopup ayrılır, o da diğerinden kopup ayrılır. Bunun için her ikisine de aynı isim verilmiştir. Geceye bu ismin veriliş sebebinin karanlığı dolayısıyla iş yapmayı kestiği için bu ad verildiği söylenmiştir. Bundan dolayı burada fa'il veznindeki bu kelime fa'il anlamını ihtiva etmektedir. El-Kuşeyri dedi ki ancak bu açıklama su götürür. Çünkü gündüz kişinin tasarrufunu, işini, gücünü kesmediği halde yine de ona bu isim Sarim adı verilmektedir. Kalem suresi 23, 24 ve 25. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirleri ile gizlice konuşarak gittiler. Sakın bugün hiçbir yoksul karşınıza çıkıp oraya girmesin diye. Yoksulları alıkoymaya güçleri yetiyormuş gibi erkenden gittiler. Birbirleri ile gizlice konuşarak gittiler. Yani kimse onların gittiklerini bilmesin diye sözlerini sır gibi saklayarak gittiler. Bu açıklamayı Ata ve Katade yapmıştır. Yetehafetun yani gizlice konuşarak buyruğu sessiz olup sükunetle ve açıklamaksızın konuştuğu vakit kullanılan hafete yahfitu fiilinden gelmektedir. Nitekim Dureyd bin Es-Simme şöyle demiştir. Ve ben ciğerimdeki hastalıktan dolayı da ölmedim. Sesim kesilerek de ölmedim. Fakat ziyaretime gelenlerin hepsi de hakkımda bütün bunları düşündü. Kendilerini kimse görmesin diye insanlardan kendilerini gizleyerek diye de açıklamıştır. Halbuki babaları fakir ve yoksullara haber veriyor, onlar da ekinlerin biçimi ve mahsullerin toplanma zamanında hazır bulunuyorlardı. Alıkoymaya güçleri yetiyormuş gibi erkenden gittiler. Yani kendi maksatlarını gerçekleştirebilme imkanını elde ettiklerini zannederek, kendilerince güç yetirdiklerini kabul edip kastederek, maksatlarını gerçekleştirmek üzere gittiler demektir. Bu anlamdaki açıklamayı İbn Abbas ve başkaları yapmıştır. El-Hardu, alıkoymak, kastetmek anlamındadır. Harade yahridu, kastetti, kasteder demektir. Mastarı harden diye gelir. Mesela, harattu hardek, senin maksadını ben de maksat olarak gözettim denilir. Recez veznindeki şairin şu beytinde de bu anlamdadır. Allah tarafından bir sel yönelip geldi, o da verimli bahçenin maksadını güderek. En-Nehas da bu beyti şöylece zikretmektedir. قَدْ جَاءَ سَيْلٌ جَاءَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ يَحْرِدُ حَرْدَ الْجَنَّةَ الْمُغِلَّهِ Bir sel geldi, Allah'ın emrinden bir sel geldi, verimli bahçenin maksadını güderek. El-Muberred şiirdeki El-Mughilleh verimli lafzını geliri olan diye açıklamıştır. Başkaları da şöyle demiştir. Bu suyun ağaçlarının dibinden aktığı bahçe demektir. Tegalleltu bil-Ghaliyeh ile Tegalleytu de buradan gelmektedir. Ancak ikincisinde lam yerine ye getirilmiştir. Tegallefet diyenlerin görüşüne göre de bu ben onu bir kap kıldım demek olur. Katade ve Mücahit dedi ki alıkoymaya lafzı ciddi olarak anlamındadır. El-Hasen ise ihtiyaç ve fakirlik içerisinde olarak demektir diye açıklamıştır. Ebu Ubeyd ve El-Kutebi de önlemeye alıkoymaya anlamındadır demişlerdir. Bu da Arapların sütü azalan develer için kullandıkları haradetil iblu hiraden yani develerin sütü azaldı tabirinden gelmektedir. El-Harud sütü az dişi deve anlamındadır. Haradetis sene yağmuru ve verimi az yıl anlamındadır. Es-Süddi ve Sufyan dedi ki alıkoymaya gazap ve kızgınlıkla anlamındadır. Çünkü el-hardu kızgınlık, öfke demektir. El-Esmai'nin arkadaşı Ebu Nasr Ahmet bin Hatim dedi ki bu lafız ortadaki harf olan ra harfi muhaffeftir. Yani sakin değil fetha ile harekelidir. Ve şiir okuyarak dedi ki asil atlar toynaklarını yere vura vura geldiklerinde öfke ve kızgınlıkla dolu olarak. İbn-i Sıkkit dedi ki bu bazen harekelenebilir. Bu anlamda olmak üzere kesre ile haride haraden denilir. İsmi faili harid ile harden diye gelir. Bu kabilden olmak üzere esedun haridun ve lebiyusun havaridun. Yani öfkeli aslan ve öfkeli aslanlar denilmiştir. Alıkoymaya diye anlamı verilen lafzın burada tek başlarına olmak üzere anlamında olduğu da söylenmiştir. harada yahridu huruden denilir ki bu bir kimse kavminden bir kenara çekilerek onlarla karışmaksızın tek başına bir yerde konakladığı konaklar anlamındadır. Ebu Zeyd dedi ki raculun haridun min kavmin harda, yalnız başlarına bir topluluk arasından yalnız başına bir adam. Kat harada yahridu huruden, arkadaşlarını terk edip onlardan uzakça bir yere çekildi, çekilir denilir. Kevkeb harid, diğer yıldızlardan ayrı bir yıldız demektir. El Esma'i dedi ki raculun haridun, tek başına ve yalnız bir adam demektir. Yine El Esma'i dedi ki Huzeylilerin şivesinde El Munharid, tek başına kimse anlamındadır. Ebu Züeybe ait şu mısrağı da zikretmektedir. Keennehu kevkebun fil cevvi munharid, sanki o hava boşluğunda yapayalnız bir yıldız gibidir. Ebu Amr bunu bu mısrağın son kelimesindeki ha harfini cim ile rivayet etmiş ve yalnız başına diye açıklamıştır. Bu Suheyl yıldızıdır demiştir. El Eseri dedi ki alıkoymaya diye meali verilen Hardun onların kasabalarının adıdır. Es-Süddi bahçelerinin adıdır demiştir. Bu kelime ra harfi sakin ve üstün olmak üzere Hardun ile Haradun şekillerinde söylenir. Ama genel olarak R harfi sakin olarak okunmuştur. Ebul Aliye ve İbn Es-Semeyka ise R harfini üstün ile okumuşlardır. Bunlar iki ayrı söyleyiştir. Güçleri yetiyormuş gibi buyruğu onlar işlerini ölçüp bittiler ve buna göre karar aldılar demektir. Bu açıklamayı El-Ferra yapmıştır. Katade de şöyle demiştir. Kendi kanaatlerine göre bahçelerine güç yetireceklerini zannediyorlardı. Eşşabi de şöyle demiştir. Güçleri yoksullara yetiyormuş gibi demektir. Anlamının bulmaktan geldiği de söylenmiştir. Yani onlar ellerinde bulunan şeyleri alıkoydular. Kalem suresi 26 ve 27. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat onu gördüklerinde dediler ki muhakkak ki biz yolumuzu şaşıranlarız. Hayır, aksine biz mahrum bırakılanlarız. Fakat onu gördüklerinde dediler ki muhakkak ki biz yolumuzu şaşıranlarız. Yani onlar bahçelerinin yanmış olduğunu, içinde hiçbir şey olmadığını, kapkara bir gece gibi kesilmiş olup onu kül gibi gördüklerinde tanıyamadılar ve kendi bahçeleri olup olmadığında şüphe ettiler. Biri diğerine muhakkak ki biz yolumuzu şaşıranlarız dedi. Yani biz bahçemize giden yolu kaybettik. Bu açıklamayı Katade yapmıştır. Bir diğer açıklama da şöyledir. Bizler yoksulları engellemek niyetiyle sabah erkenden gelmekle doğruyu isabet ettiremedik. Şaşırdık. Bundan dolayı cezalandırıldık. Hayır, aksine biz mahrum bırakılanlarız. Yani yaptıklarımız sebebiyle bahçemizden mahrum bırakıldık. Esbat'ın İbn Mesud'dan rivayetine göre o şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki masiyetlerden alabildiğine sakınınız. Çünkü kul bir günah işler, bundan dolayı daha önceden kendisine hazırlanmış bulunan bir rızıktan mahrum edilir. Daha sonra hemen onu Rabbin tarafından dört bir yanından saran bir bela sardı. Kalem 19 ayeti ile bir sonraki ayeti okudu. Dipnot: Deylemi Firdevs 1. cilt 383, 195'te az farkla. Her iki yerde de ayete işaret yok. Ayrıca bakınız Acluni Keşful Kafa 1. cilt 280, hadis numarası 735. Kalem suresi 28, 29, 30, 31 ve 32. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortancaları ben size demedim mi Allah'ı tesbih etmeli değil miydiniz dedi. Rabbimiz münezzehtir, gerçekten biz zalimlermişiz dediler. Karşılıklı olarak birbirlerini kınamaya başladılar. Dediler ki yazıklar olsun bize, gerçekten biz azgınlar imişiz. Rabbimizin bize ondan hayırlısını ihsan etmesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimizden dileyenleriz. Ortancaları, onların en iyileri, en adaletli olanları ve en akıllıları ben size demedim mi Allah'ı tesbih etmeli değil miydiniz? Yani istisna yapmalı değil miydiniz? Onların istisna yapmaları bir tesbih idi. Bu açıklamayı Mücahit ve başkaları yapmıştır. Bu da bu ortancalarının onlara istisnada bulunmalarını emretmiş olduğunu fakat ona itaat etmediklerini göstermektedir. Ebu Salih dedi ki, onların istisna yapmaları Subhanallah demeleri idi. Ortancaları onlara Allah'ı tesbih etmeli değil miydiniz dedi. Yani siz Subhanallah demeli ve size verdiklerine karşı şükretmeli değil misiniz? En-Nehas dedi ki, tesbihin asıl anlamı Yüce Allah'ı tenzih etmektir. Bundan dolayı Mücahit tesbihi inşallah demenin yerinde kullanmış ve böylece açıklamıştır. Çünkü buyruğun anlamı onun iradesi, dilemesi olmadan herhangi bir şeyin olabileceğinden yana Yüce Allah'ı tenzih etmektir. Şöyle de açıklanmıştır. Yaptığınızdan dolayı Allah'tan mağfiret dilemeli ve kötü niyetinizden dolayı ona tevbe etmeli değil misiniz? Çünkü onlar bu işi kararlaştırdıklarında ortancaları onlara bunu söyledi ve Yüce Allah'ın günahkarlardan intikam alışını onlara hatırlattı. Rabbimiz münezzehtir dediler. Bu sözleriyle günahlarını itiraf ettiler ve Yüce Allah'ı yaptığı bu işte zalim olmaktan tenzih ettiler. İbn Abbas onların Rabbimiz münezzehtir sözlerinin günahımızdan ötürü Allah'tan mağfiret dileriz anlamında olduğunu söylemiştir. Gerçekten biz yoksulları alıkoymak istemekle kendi kendimize haksızlık eden zalimlermişiz dediler. Karşılıklı olarak birbirlerini kınamaya başladılar. Yemin etmek ve yoksulları alıkoymak hususunda biri ötekini kınamaya ve bu şekilde hareket etmeyi sen bize söyledin demeye başladılar. Dediler ki yazıklar olsun bize, gerçekten biz azgınlar imişiz. Fakirlerin haklarını engellemek ve istisnada bulunmayı terk etmekle isyankar olanlarmışız demektir. İbn-i Kaysan dedi ki Allah'ın nimetlerine karşı azgınlık ettik. Daha önceden atalarımızın o nimetlere şükrettiği gibi biz şükretmedik. Rabbimizin bize ondan hayırlısını ihsan etmesi umulur. Birbirleriyle ahitleştiler ve şöyle dediler. Eğer Allah bize ondan hayırlısını verecek olursa andolsun ki atalarımızın yaptıklarının benzerini uygulayacağız. Böylece Allah'a dua ettiler. Ona niyazda bulundular. Allah da aynı gecede onlara onun yerine ondan hayırlısını verdi. Cebrail'e o yanmış olan bahçeyi söküp Şam topraklarından Buzğur denilen yere koymasını ve Şam'dan bir bahçe alıp onun yerine koymasını emretti. İbni Mesud dedi ki, o insanlar ihlasa yöneldiler. Allah da onların samimi olduklarını bildiğinden onlara El Hayvan denilen bir bahçeyi öbür bahçelerinin yerine verdi. Bu bahçede bir katırın sadece tek bir salkım yüklendiği üzüm yetişiyordu. El Yemani Ebu Halid dedi ki, ben sözü edilen o bahçeye girdim. O bahçedeki her bir salkımın ayakta duran siyahi bir adamı andırdığını gördüm. El Hasan dedi ki, bahçe sahiplerinin muhakkak ki biz Rabbimizden dileyenleriz demelerinin onların imanlarının bir neticesi mi olduğunu yoksa

0: anlamı verilen yubdilena lafzı genel olarak şeddesiz okunmuştur. Medineliler ve Ebu Amr ise şeddeli okumuşlardır. İki ayrı söyleyiştir. Şöyle de açıklanmıştır. Şeddeli okuyuşun mastarı olan tebdil, bir şeyi değiştirmek ya da o şeyin bizzat kendisi mevcut olmakla birlikte durumunda değişiklik yapmak demektir. Şeddesiz okuyuşun mastarı olan ibdal ise bir şeyi kaldırıp bir başkasını onun yerine koymak demektir. Buna dair açıklamalar daha önce Nisa suresinde 56. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Kalem suresi 33. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Azap işte böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür eğer bilselerdi. Azap, İbn-i Zeyd'den rivayete göre dünya azabı ve malların telef edilmesi işte böyledir. Şöyle de açıklanmıştır. Bu buyruk Mekkelilere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bedduası dolayısıyla Allah onları kıtlıkla imtihan edince Hakk'a dönüş için bir vaaz, bir öğüttür. Yani dünya hayatında sınırlarımızı aşan kimselere onlara yaptığımız gibi yaparız. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür eğer bilselerdi. İbn Abbas dedi ki, bu Bedir'e çıkıp Muhammed'i ve arkadaşlarını öldüreceklerine dair yemin edip Mekke'ye de mutlaka dönüp beyti tavaf edeceklerine, şarap içeceklerine, şarkıcı cariyeler başlarının üzerinde defleri vuracağına dair yemin etmeleri üzerine Mekkelilere verilmiş bir misaldir. Yüce Allah onların zannettiklerinin aksini gösterdi. Onlardan kimileri esir alındı, kimileri öldürüldü, kimileri bozguna uğratıldı. Tıpkı şu bahçe sahiplerinin mahsullerini toplamayı kararlaştırmış olarak çıkıp da maksatlarını gerçekleştiremeden ziyana uğramış oldukları gibi. Şöyle de denilmiştir. Bahçe sahiplerinin yoksullara vermedikleri hakkın onların ödemeleri gereken farz bir hak olma ihtimali de vardır, nafile olma ihtimali de vardır. Birincisi daha kuvvetlidir, doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Şöyle de denilmiştir. Sure Mekke'de inmiştir. Dolayısıyla Mekkelilere isabet eden kıtlığa ve Bedir Savaşı hakkında yorumlanması uzak bir ihtimal olur. Dipnot. Ancak merhum müfessirin surenin baş taraflarında belirttiği gibi İbn Abbas ve Katade'ye göre 17. ile 33. ayetler Medine'de inmiştir. Dolayısıyla bu son itiraz İbn Abbas'ın az önce kaydedilen açıklamaları hakkında en azından İbn Abbas'ın anlayışı çerçevesinde geçerli değildir. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Sünnet, lügatte yol, usul, adet, iyi olsun, kötü olsun, gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manalarına gelir. Kur'an'da sünnetin belirttiğimiz bu lügat manasında kullanıldığını gösteren ayetler bulunmaktadır. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan, sadece evvelkilerin sünnetinin kendilerine gelmelerini beklemeleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde de bu lügat manası görülür. Her kim iyi bir çığır açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin sevabı o kimseye aittir. Onunla amel edenlerin sevabındansa bir eksilme söz konusu olmaz. Her kim de kötü bir yol açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin günahı o kimseye aittir. Onunla amel edenlerin günahlarından bir eksilme olmaz. Bu manaya uygun olarak muhaddisler sünnet denince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, tasvip buyurduğu davranışları ve gerek peygamberliğinden önceki devreye gerekse peygamberlik devresine ait olsun şekil ve şemailini, huy ve ahlaki güzelliklerini anlamışlardır. Fıkıh usulü alimleri de sünneti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim dışında sadır olan ve şer'i hükme delil olabilecek vasıftaki söz, fiil ve takrirler olarak tarif etmişlerdir. Bu bakımdan sünnet, farz, vücub, nedb, sıhhat, butlan, fesat gibi hükümlerin delillerinden bir delil, teşri kaynaklarından bir kaynaktır. Kavli sünnet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli maksat ve münasebetlerle söylediği sözlerdir. Kavli sünnet çoktur. Mesela, ameller ancak niyetlere göredir. Fiili sünnet, Peygamberimizin ibadet esnasında ve genel davranışlarında bize ulaşan uygulamaları ve yaptıkları işlerdir. Namaz kılışı, davalara bakışı ve benzeri davranışları gibi. Peygamberimizin fiillerini üç grupta toplayabiliriz. Birinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir beşer, bir insan olarak yaptığı fiillerdir. Yeme, içme, giyinme, uyuma, oturup kalkma gibi. İkinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırf kendisine mahsus özel fiilleri. Gece teheccüd namazı kılmasının kendisine farz oluşu, dörtten fazla hanımla evlenmesi gibi. Üçüncü grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşrii, hüküm koyma niteliğindeki hem kendisinin hem de ümmetin uyması gereken fiiller. Mesela namaz kılışı, oruç tutuşu, hac edişi böyledir. Peygamberimizin bu tür fiilleri kendisi hakkında farzsa, ümmet içinde farzdır, vacipse vaciptir, caizse caizdir. Takrir-i sünnet, Hazreti Peygamber'in huzurunda Müslümanların söylediği bir sözü, yapılan bir hareketi veya gıyabında söylenen söz ve yapılan hareketleri işittikten sonra onlara karşı çıkmaması, sükût etmesidir. Bu sükût ve karşı çıkmama, söylenen sözlerin, yapılan işlerin mübah ve caiz olduğunu gösterir. Şu bir hakikattir ki, Hazreti Peygamber'in batıl ve İslam'ın kabul etmediği söz ve tavır karşısında sessiz kalması düşünülemez. Takrir-i sünnete misalse, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre ashab-ı kiramdan biri bir sefer sırasında yılan tarafından sokulmuş bir kabile reisini Fatiha suresini okuyarak tedavi eder. Karşılığında da birkaç tane koyun alır. Arkadaşları koyunları paylaşalım derler. Tedavi yapan, hele durun, Resulullah'a bir soralım der. Dönüşte durumu arz ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'nın şifa vereceğini nereden biliyorsunuz? İyi etmişsiniz, koyunları bölüşün, bir payda bana ayırın buyurmuştur. Onun bu sözü Kur'an'la tedavi karşılığında ücret almayı açık tasvip ve tecvizdir. söz, fiil ve takrirden ibaret olan sünnet, Kur'an'ın yanında ilahi vahyin iki kısmından birini teşkil etmektedir. Zira Allah Celle Celaluhu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, kendi heva ve hevesinden konuşmadığını, her ne konuşmuşsa onun kendisine vahyedilen bir vahiy olduğunu beyan etmiştir. Nitekim bu manayı Hazreti Peygamber'in şu hadisi şerifi de tekit etmektedir. Bana Kur'an verildi, bir de beraberinde onun gibisi yani sünnet verildi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efem.
3: Gelin ey Müslümanlar, yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenelim.
4: Gelin kardeşlerim, dünyayı kan ve gözyaşına bulayan fitneye, zulme son verelim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp

Ve tuasır Rabbi temnin bil hayır. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 46. sayfasında yer alan 7. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Burada 7 numaralı alıştırmada ayin esma el fa'ilin ve esma el mef'ulin fi ma yeli. Aşağıdaki cümlelerdeki ismi failleri ve ismi mef'ulleri tayin et. Da hattan vahiden tahtel ula ve hattayni tahtel thaniye. Birincinin altına tek çizgi, ikincinin altına ise çift çizgi çek anlamında bir talimat var. Yani ismi faillerin altına tek çizgi çek, ismi mef'ullerin altına ise çift çizgi çek anlamında bir talimat var. Bu alıştırmayı ve devamında kaydedilen 8. alıştırmayı size ödev olarak vermiştim. Umarım bu iki alıştırma üzerinde durma fırsatınız oldu. 7. alıştırmanın 1. cümlesinde şöyle bir ifade var, okuyalım. قال المدير للطالبين من منكما الضارب ومن المضروب. İkinizden döven kim, dövülen kim anlamındaki bu cümlede ismi failleri tespit edelim. İsmi meful varsa onlara da bakalım. قال المدير للطالبين ifadesinde المدير أدار يدير fiilinden, ki bu fiil sülasi mezit rubai bir fiildir, ismi faildir. Kitabımızda konu anlatımında sülasi mezitlerin ismi failleri üzerinde durulmadı. Ancak müdir kelimesi edara yudiru fiilinin ismi failidir. El müdir ismi fail, kendisinden sonra gelen et talibeyn, bu kelime de yine talebe yatlubu fiilinin ismi failidir. Cümlenin devamında eddarib kelimesi ismi faildir. Ve cümlenin son kelimesi elmadrub ismi mef'uldür. Darabe yadribu fiilinden. 2 numaralı cümle ferral katilu ve nukilel maktulu ilel musteşfa. Katil kaçtı ve maktulse, öldürülense hastaneye nakledildi. Bu cümlede yer alan el-katil kelimesi katele yaktulu fiilinden ismi fail, el-maktul ise yine aynı fiilden ismi mef'uldür. 3. cümle kabadna ale's-sariqi وَلَكِنَّنَا لَمْ نَجِدْ لَدَيْهِ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ. قَبَضْنَا عَلَى السَّارِقِ, hırsızı yakaladık. وَلَكِنَّنَا لَمْ نَجِدْ لَدَيْهِ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ, fakat çalınmış olan malı, çalınmış olan parayı yanında bulamadık. Bu anlamı taşıyan okuduğumuz cümlede yer alan es-sariq kelimesi saraka yesriku fiilinden ismi fail ve yine bu cümlede yer alan el mesruk kelimesi aynı fiilden ismi mef'uldür. 4. cümle ezanul mescidin nebeviyyi mesmu'un fi cemii ahya'il medinetil munevvarati. Ezanul mescidin nebevi, Mescid-i Nebevi'nin ezanı mesmu'un duyulur fi cemii ahya'il medinetil munevverati, Medine-i Münevvere'nin tüm mahallelerinde duyulur. Bu cümlede yer alan mesmu' kelimesi semi'a yesme'u fiilinden ismi mef'uldür. 5. cümle kultu lil bakkali, bakkala şöyle dedim. E yucedu ledeyke dacacun mezbuhun.

0: Sizde kesilmiş tavuk bulunur mu? Bu cümlede yer alan mezbuh kelimesi zebaha yezbahu fiilinden ismi mef'uldür. Altıncı cümle hazet talibu mef'sulun. Bu öğrenci ilişiği kesilen bir öğrencidir. Okulla ilişkisi kesilmiş bir öğrencidir. Et-talib kelimesi talebe yatlubu fiilinden ismi fail. Mefsul kelimesi ise fasale yafsilu fiilinden ismi mef'uldür. Yedinci cümle la ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil haliqi. Yaratıcıya isyan etme hususunda hiçbir yaratılmışa itaat yoktur anlamını taşıyan bu cümlede halaka yahluku fiilinden mahluk ismi mef'ul, halik ise ismi faildir. Sekizinci cümle haza beydun meslukun. Bu kaynatılmış, haşlanmış bir yumurtadır. Bu cümlede selaka fiilinden mesluk kelimesi ismi mef'uldür. Dokuzuncu cümle an Abdillah ibn Umar'a radıyallahu anhuma kal ehaza Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi menkibi fekale kun fid dunya ke enneke garibun ev abiru sebilin. Ravahul Bukhari. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle demiştir. Ehaza Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi menkibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzuma dokundu, omzumu tuttu. Fekale ve şöyle buyurdu. Kun fid dunya ke enneke garibun. Dünyada bir garip gibi ol. Ev abiru sebilin ya da bir yolcu gibi. Dünyada bir garip ya da bir yolcu gibi ol buyurdu. Evet, bu cümlede abara ya'buru fiilinden türeyen abir kelimesi ismi faildir. 10. cümle kâle teâlâ, Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur. اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى. Şüphesiz ki Allah daneyi ve çekirdeği yarandır. Bu ayet-i kerime En'am suresi 95. ayet olarak kaydedilmiş kitabınızda. Muhakkak ki Allah-u Teala daneyi ve çekirdeği yarandır mealindeki bu ayet-i kerimede geçen felaka fiilinden türeyen falik kelimesi ismi faildir. Evet sevgili öğrencilerim, 7. alıştırmada sizden cümlelerde geçen ismi fail ve ismi mef'ulleri bulmanız, tayin etmeniz istendi. Bunları siz bu programımızdan önce çalıştınız. İsmi fail ve ismi mef'ulleri tespit ettiniz. Şimdi bizim yaptığımız tespit ve tayinlerle de kendi tespit ettiklerinizi karşılaştırıp cevaplarınızın doğruluk düzeyini, oranını kontrol etmiş oldunuz. 8. alıştırmada teemmel ma yeli başlığı var. Aşağıda gelenleri incele. İştera, yeşteri ve işteri. İştera, satın aldı anlamında mazi malum bir fiil. Yeşteri, bu fiilin muzarisi. İşteri ise emri hazırı. Birinci cümle bikem işterayte ya da işterayti hâzihis sa'ate. bu saati kaça aldın? İkinci cümle, ماذا تريد أن تشتري في المكتبة؟ Kütüphanede ya da kitap evinde ne almak istiyorsun? Ne almak istersin? Üçüncü cümle, لا تشتري هذا المعجم. Bu sözlüğü satın alma. اشتري ذاك, şunu al. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ, bu daha iyi. لَا تَشْتَرِ, اِشْتَرَى fiilinin nehyi hazırı. اِشْتَرِ ise yukarıda geçti, ifade ettik, emri hazırı. Dördüncü ve bu konuyla ilgili son cümle ki bir ayet-i kerime. Estaizu billah, bismillah. İnne Allahe eştera minel mu'minine enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cenneh. Tevbe 111. Şüphesiz ki, muhakkak ki Allahu Teala müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermesi karşılığında satın almıştır. Kendilerine cenneti verecek olması karşılığında, yani cennet karşılığında müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır mealinde bir ayet-i kerime ki bu ayet-i kerimede iştera fiilinin mazi malum şekli zikredilmiş. İştera fiilinin son harfinin illetli olması hasebiyle nakıs bir fiil olduğu bilgisine sahipsiniz. Bu alıştırmada bu fiilin kullanım şekilleri örneklendirilmek istenmiş. Karşı sayfada, sayfa 47'de 9. alıştırmaya bakalım. Ma ana bi gafilin. Hazihi ma en nafiyetu ve hiye min ahavati leyse. تدخل على الجملة الاسمية فترفع الاسم وتنصب الخبر وتسمى ما الحجازية نحو ما هذا بشرا. أخمي دوام ديارم. وقد يقترن خبرها بالباء الزائدة وما الله بغافل عما تعملون. Evet, burada kaydedilen bu cümleyi anlamaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Ma ene bi gafilin. Ben habersiz değilim. Hâzihi ma en nafiye. Bu nefi masıdır. Ve hiye min ehavati leyse. Ve leysenin benzerlerindendir. Tedhulu alel cümletil ismiye. İsim cümlesinin başına gelir. فَتَرْفَعُ الْاِسْمَ, ismini merfu kılar. وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ, ve haberi ise mansup kılar. Yani bir diğer deyişle mübteda merfu olarak kalır ve bunun ismi olur. Haberse مَا اَنَّافِيَنِنْ haberi olarak mansub olur. Ve tusamma ma el hicaziyye, bu ma el hicaziyye diye adlandırılır. Nahvu ma haza beşera. Yusuf suresi 31. ayet-i kerimede bu bir beşer değildir anlamındaki ayet-i kerimede buma, ma el hicaziye diye adlandırılan buma cümlenin anlamını nefyetmiş, olumsuzlaştırmıştır. Kendisinden sonra gelen haza, ma en nafiyenin, ma el hicaziyenin ismi beşeram kelimesi ise haberi olmuştur. Başına ma gelmeden önce haza beşerun şeklinde olan cümle başına ma gelmesiyle birlikte ma haza beşeram şekline dönüşmüş. Haza mübteda beşerun haberken ma haza beşeran cümlesinde haza mahallen merfu olarak ma'nın ismi, beşeran ise ma'nın haberi olmuş ve lafzen mansup duruma dönüşmüştür. وَقَدْ يَقْتَرِنُ خَبَرُهَا بِالْبَاءِ الزَّائِدَةِ مَا الْحِجَازِيَّنِنْ haberine zâid ba gelebilir. Zâid ba bitişebilir. Nahvu ve mallahu bi gafilin amma ta'melune. Bakara suresinin 74. ayet-i kerimesi ma'nın haberinin başında zâid ba'nın bulunmasını örneklendiren bir ayettir. Ve mallahu bi gafilin, Allah habersiz değildir. Amma ta'melune, yaptıklarınızdan, Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Burada bi gafilin ibaresi ma el hecaziye diye adlandırılan ma'nın haberidir. Haberin başına zâid bi harfi cerri gelmiştir. İqra el misale summa edhil ma el hicaziyyete alel cümelil atiye. Örneği oku, sonra aşağıdaki cümlelere ma el hicaziyye getir. Ente mujtehidun, sen çalışkansın. Ma ente mujtehiden, çalışkan değilsin. Ma ente bi mujtehidin, yine aynı anlamda sen çalışkan değilsin. Sen çalışkan değilsin anlamını ifade eden cümlenin iki türlü oluşturulduğuna dikkat edin sevgili öğrencilerim. Ma ente mujtehiden, burada ma'nın haberi mansup. Ma ente bi mujtehidin ifadesinde ise ma'nın haberi zâid bi harfi cerri ile mecrur. Ene kâri'un, ben okuyucuyum. Ma ene kâri'en, ben okuyucu değilim. Ma ene bi kâri'in, yine aynı anlamda ben okuyucu değilim. İkinci cümle nahnu tüccarun, biz taciriz. Ma nahnu tüccaran ya da ma nahnu bi tüccarin. Üçüncü cümle huve garibun, olumsuz şekli ma huve gariben, ma huve bi garibin. Konunun kolay olmasına binaen üzerinde fazlaca durmuyorum. 10. alıştırma hati mudari'al ef'alil atiye. Talimatı bu şekilde: aşağıdaki fiillerin muzarilerini getir, muzarilerini söyle. Burada verilen fiillerin muzarilerini tespit etme sorumluluğunu size ev ödevi olarak veriyorum. Sözlükleriniz yardımıyla bu fiillerin muzarilerini tespit ve tayin edin. 11. alıştırmada hati cem'al esma'il atiye talimatı var. Aşağıdaki isimlerin cemlerini getir, cemlerini söyle. Evet, bunu da size ödev olarak tevdi edelim. Burayı da hazırlamaya çalışın. Arka sayfada, sayfa 48'de parmakların adlandırılışı gösterilmiş. baş parmağın el ibham, işaret parmağının es sebbabe, orta parmağın el vusta, orta parmakla serçe parmak arasında yer alan parmağın el binsır, serçe parmağınsa el hınsır ya da el hınsar şeklinde adlandırıldı. İşaret parmağında parmak ucununsa unmuletun şeklinde adlandırıldı, kaydedilmiş. Karşı sayfada, sayfa 49'da Eddersul Hamis, 5. ders başlığı var. Buraya giriş yapmayacağız. Bu bölümü, Eddersul Hamis başlıklı dersi, programımızın gelecek bölümünde ele alacağız. Bir sonraki programda sayfa 47'de yer alan 10. ve 11. alıştırmaları çalışmamızı müteakiben sayfa 49'da yer alan Eddersul Hamis bölümünü okuyacağız. Bu bölümü siz okuyup yabancı kelimeleri sözlükleriniz yardımıyla anlamlarını bulup parçayı anlamaya çalışabilirsiniz. Hatta bunun da dışında, bunun da ötesinde alıştırmalarından cevaplayabileceklerinizi, cevaplar okuyup anlayabileceklerinizi okuyup anlamaya çalışırsanız çok iyi olur kanaatindeyim. Evet efendim, programımızın bu bölümü için tasarladığımız sürenin de sonuna geldik. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde görüşmek, buluşmak ümidi ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın. Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kötüsü ol. Halkın arasındaysa onlardan herhangi biri ol.
2: Özel efendim.

Bir dakika bilim. Bir şehir ki üzerinde araba ve motorlu taşıt bulunmasın. Çünkü bu şehirde yol değil, su kanalları var. İtalya'nın Venedik şehri su kanallarıyla ayrılmış 118 adadan oluşur. Ve bu adalar 438 adet köprüyle birbirine bağlanır. Gondolları ve vaporettolarıyla ünlü bu eşsiz şehir her yıl 1 ila 2 milimetre batıyor. Şehrin bu değişikliği yaşamasındaki en önemli faktörler, iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen deniz seviyesi ve Adriyatik'teki tektonik levha hareketleri. Uzmanlar bu sürecin önümüzdeki yıllarda hızlanabileceğini düşünüyor. Bir dakika bilim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz, Müslümanları destekliyorsunuz, peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece, bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da, kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş yaşayanlar, Müslümanlara savaş yaşayanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

Bir dakika bilim. Göller önemli tatlı su kaynaklarıdır ve dünyada göllerin %60'ı sadece bir ülkenin sınırları içindedir desem ne dersiniz? İlginç ama doğru. Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'ü bulmaktadır. Bir dakika bilim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Özel FM.
1: Sümeyyece sevdalardan doğar hilkatim. Söz olur ve cennet kapısına dayanan yüreklerin fedasıdır beni mümkün kılan. Sabredin ey Yasir ailesi, size cennet vaat edildi der insanlığın efendisi. Biz tutuşuruz bu söze ve yürürüz ölümün ardın sıra hiç ölmemek için. Bedre koşarım saf saf, vurulur bedenim, nemlendirir kanım toprağa. Bin yıllık sevdalar doğar ölü bedenlerimizden. Bir yanım Hamza olur, bir yanım Mus'ab. Yarım Uhud dağına sağanak sağanak, mübarek gözlerinden inciler dökülür. Peygamberin kalbindeki o ince sızıyım ben. Açlığım çöker üzerlerine, sahabi güzinin Hendek'te. Tebük'te revan olurum yollara, Mute, Huneyn, Yemame. Her günüm şehadete doğar, her şey şehadete akar. Yedikleri şehadet, içtikleri şehadet, soludukları şehadet. Benim adım Kadisiye, yıkarım ateşperestliği vahyin sillesiyle. Bak işte şu işitilen Sad'ın sesidir. Numan bin Mukarrir haykırır Kisra'nın suratına. Hiç unutmayın Müsenna'yı, Kaka'nın narası mühür olsun kalplerinize. Halit ve Ubeyde'yi hatırlayın, hani yan yana at sürmüşlerdi Şam saraylarına. Cennetin rüzgarları sürdü bizi Kudüs'ün surlarına. Atların hırçın haykırışları var Ukbe'nin ordusunda. Gemileri yakar, cennetin kapılarına tutunuruz İspanya'da. Medayne sorun beni, nasıl bir aşkla kucakladın toprağa. Çin sınırlarından Mısır'a, kaç çınar devrildi dünyadan hurilerin kucağına. Önümüzde Rum diyarı, Alparslan'ın miğferinde birikti öfke. Kızgın kılıçlar çekildi kınında. Tekbirler doldurdu semayı ve demeli artık Anadolu mümin yüreklerin yurdu. Kızıl şafaklar düşler ardıma düşen, yalnız Allah'ı sever, ondan gelir ve ona döner. Malazgirt'te istikametim cennet, ondan geldim ve ona dönerim dedi binlerce genç. Adım Nureddin, Atabey bir sevdayla sarıldım mızrağıma. Adım Selahaddin, Kudüs gülene kadar küçük bir gülücük konmadı yanağıma. Duydum ki toplanmış haçlı, 1 milyon neferle söndürmek istemişler İslam'ın nurunu. Adım Kılıç Arslan, bir tarafım şehadettir benim, diğer tarafım zafer. Kasemler olsun ki 1 milyon haçlı için yeterlidir 50 bin nefer. Geldiler çekirge sürüleri, Moğol vebası, şeriatın cellatları ve küfrün askerleri. Mekanım aynı Calut, dirilir kalpler bende. Kalkar üzerimden vehnin hastalığı ve dağılır kirli atmosfer. Bir yanım Seyfettin Kutuz, diğer yanım Rükneddin Baybars. Haykırırız tüm tarihe, kurtuluşumuz şehadet, aydınlığımız şehadet ve zilletten çıkışımız şehadet. Dirilir mümin kalpler benle, dayanır kapılarına İstanbul'un. Geçit vermez küfre şahitliği şehadet olanın. Genç Mehmetler Fatih olur hadislerinde Resul'ün. Çağ açılır, çağlar kapanır bana olan sevdayla. Zulümat ve aydınlığın sınırıdır mekanım. Kafkasya ben olur, Endülüs ben. Viyana önleri ben kokar, Balkanlar ben. Ben ölür, ben dirilirim. Bir ölür, bin dirilirim. Dökülür dişleri müstekbirlerin, tırnakları sökülür. Perçeminde dolaşır şeytanlar, hileler düzerler 1000 yıllık. Gün olur iman zayıflar, kalpler körelir. Hainler doluşur saflarımıza saf saf. Gün olur her ev 2-3 yiğit düşürür yollara. Menzilimiz Çanakkale. Küfür kararlıdır şahitliği tüketmeye ve biz daha çok kararlıyız şehit olmaya. Kanımız damarlarımıza fazla bizim der yüz binlerce yiğit ve dökülürler secde halinde toprağa. Gün olur siz çöker şehadet yurduna, tağutları musallat ederler Darüsselam'a. Esenliğimizi küfrün boranları kurutur ve küfür damıtırlar can suyumuza. Hilafetimizi alırlar ellerimizden, şahitliğimizden şehadetimize uzanan yollarımıza taş atar ve setler çekerler. Anadolu'dur yurdum. Bin yıldır vatan olmuş ve bin yıldır Yalçın dağları gibi küfre geçit yok demişim. Dayanamaz mümin bir kalp, haykırır hakkı tağutların suratına. Dar ağaçlarına pervası olmayan Şeyh Saidler kalkan olur Kur'an'ın yapraklarına. Gah Erbil'le Esad olurum, gah İskilip'le Atıf. Gah Konyalı Muhammed Rıfat Efendi olurum, gah ilmiyle amil yüzlerce alim. Düşeriz hem kanımız hem mürekkebimizle vahyin topraklarına. Mısır'dır diyarım, Hasan el-Benna ile şahlanırım. Ayetler yeşerir Nil'in havzasında. İskenderiye'den Kahire'ye milyonlarca gence Allah için ihvanım. Allah'ın şeriatına giden yolların işaretini yazar Seyyid Kutup. Örselenir yüreği, deşilir ciğeri ama tükenmez sevdası şahitliğe ve şehadete. Bir adım Salih Sırriye'dir, bir adım Halid el-İstanbuli. Haykırmaktan asla geri durmayız Allah'ın sözlerini. Adeviye'de can bulur tenim. Kör kurşunlar yağar üzerimize binlerce. Umarsız koşarız, Allah'a koşarız, sevdaya koşarız, sabaha koşarız, şehadete koşarız, apansız en şehit halimizle. Çeçenistan'dır coğrafyam, Kafkasya'nın hırçınlığı var üzerimde. İlişemez Moskov'un kirli hükmü özgürlüğüme. Kirletemez dağlarımı düşman, şamilce bir mağrurluk var üzerimde. Grozny bir sevdaya uyanır Cahar Dudayev ve cennet bir sevdaya kapatır gözlerini. Ve hattap olur adalet, hattap olur cesaret, hattap olur merhamet, hattap olur mümince bir izzet. Tanklar kusar ölümleri üzerime, kustukça bilenir davam. Yetmez Allah'ın ayetlerine olan azalmış tutkular. Sitem eder Kafkasya'nın serden geçtileri ve Dokko Umarov bir hıçla sarılırlar Rahman'ın kitabına. Ali Ebu Muhammed olur, şeriattan mühürler vururum Kafkasya dağlarına. Üşüşür sevdalılar Dağıstan'dan İnguşetya'ya, Karaçay'dan Çeçenya'ya. Adım Arakan. La ilahe illallah dediğim için atılırım ateş çukurlarına. Bu asrın ashab-ı uhdudu'yum ben. Yollarda tükenir binlerce hayat. Şu kalbime dişlerini geçiren Budist zulmüdür ey insanlar. Mazlum bebekler doğranır palalarla. Sizin de çocuklarınızı ateşe atıp seyrettirirler mi anasına zorla? Palalarla deşilir mi karınları hamile kadınlarınızın? Gözlerinde yaş, körpe bedeninde 5 santimlik bıçak yarasıyla feryat eder mi sizin de çocuklarınız? Bakmayın adımın Arakan olmasına. Zulüm hiç ara vermez kan deryasına. Bir sandala 40 kişi binip ölüme kürek çekmenin adıdır Arakan. Binlerce aç kaldığı halde, binlerce can verdiği halde, katliamın her türlü kan donduran halini yaşadığı halde, inadına la ilahe illallah demenin tarifsiz onurudur Arakan. Vatanım Afganistan benim. Bir asırdır ölüm yağar üzerime. Gelin de şehadet öğrenin ey Müslümanlar. Gelin de şehit görün. Bir asırdır dağ tırmanır, kurşun atar, mevzi kazarım ben. Gözlerime ak düştü düşman yolu gözlemekten. Yine de eyvallahım yoktur küfrün her türlüsüne. Önce İngilizler geldi kirli ceketleriyle. Delici nefretler biledim sinemde. Gazne'den bu yana dağ dağ büyümüş içimde tevhidi sevdam. Bir görseydiniz İngiliz'in kurşunu kadar ateş düştü annelerin yüreklerine. Yine de ayetler büyüttük. Filiz filiz, enfal enfal, ahzab ahzab, tevbe tevbe ve kıtal kıtal. Yeşerdi Allah'ın ayetleri 14'lük çocukların masum sinelerinde. Ölüm kustu göz bebekleri gençlerimizin. Yaşları yetmişinde sakalları ak aslanlar kükredi beldelerimizin. Kararmış damarlarına cihat düştü. Güneşini söndürdük güneşi batmayan imparatorluğu. Görseydiniz kirli ceketleriyle nasıl da kaçtıklarını. Ah bir tada bilseydiniz bizim tattıklarımızı. Daha tüfeklerimizi duvara asmadan Ruslar göründü Kabil sırtlarında. Henüz kabuk bağlamamıştı yaram. Yine de bir nara patladı Afganistan semalarında. Hey kızıl rüzgar, demir pençe, ölümüne bir cenk için beri gel hele. Pişti ümmetin şehadet aşı. Adımı unutmayın, ben Afganistan'ım. Her karışımda ümmetin göz bebekleri düştü toprağa. Her karışımda Afgan'ın, Taci'in, Özbey'in, Arap'ın, Kürd'ün, Türk'ün, Filipinli'nin kanı bulunur. Şehadetin harmanıyım ben. Demir pençeyi eriten ümmetin kor ateşiyim ben. Benim adım Afganistan. Asrın halitlerine susayan ümmetin mücahit menbaıyım ben. Haykırır bağrımda Abdullah Azam. Kalemimdeki mürekkep değil, kandır kan.
0: Ya eyyuhel ikhve, tarikud da'avat mahfufun bil makarih, mali'un bil mahatir, sucunun ve katlun ve teşridun ve nefyun. فمن أراد أن يحمل مبدعا أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة ناصعة في كلماتها فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا هذا.
1: Benim adım Afganistan. Bu asrın cihat mektebiyim ben. Cennetin ve cehennemin buluştuğu yerdeyim. Bir yanım mümin için cennete akar, bir yanım Amerika için cehenneme. Tahammül edemediler şeriat iklimlerine yeryüzü tağutları. Allah'a olan sevdamı hançerlemek istediler put seviciler. Gülüşleri yanaklarında kaldı vahyin çocukları. Sadece şiirlerde kaldı bizim için çiçekler. Her bir çiçeğin başına bir sukut füzesi attılar coğrafyamda. İçine attı anneler hıçkırıklarını. 5000 can uçuştu cennete cenk kalesinde. Konteynerlara doldurup taradılar Allah'ın aslanlarını. Yıkılmış bir viraneye çevirdiler ülkemi baştan başa. Yine de sindiremediler içimdeki Molla Dadullah'ı. Bir mücahidin köpeğini bile teslim etmediler Afganistan'ın evlatları. Tüm dünya gördü azmimizi. Lebbeyk dedi binlerce genç. Adım Pakistan. İslam'ın abad olduğu yerdeyim. Sorun da söylesinler size lal mescidini. Nasıl da kıpkırmızı lalelerle durdu gencecik çiğdemler. Adım Abdurreşit Gazi. Sakallarımdaki akları kıpkızıl kana bulayacak kadar tutkunuyum bu yolun. Alın ve ayaklarına serin bu ümmetin. Alın da yakıt olsun Müslümanlara her şeyim. Adım Filistin. Tutsak edilmiş onuruyum ümmetin. Adım Ahmet Yasin. Yüzlerce can sunarım havlesi mübarek kılınan Allah'ın beldesine. Sırtlanır şerefini ümmetin körpecik eller. Taş tutan çocuklar var sokaklarımda. Gelinlik kızlarım bombalar bağlar nazenin bedenlerine. Nice büyük sevdaları hatırlatırlar ümmetin erkeklerine. Hele biri vardı ki sarayları terk ettiği viraneye dönen ülkemiz için. Adım Üsame benim. Yıkarım tağutların saraylarını Filistinli bir bebek için. Ellerim sözlerimden önce ulaşır düşmanın yakasına. Bir asırdır sözden başka bir şey üretemeyen ümmetin inadına. 20 tane mızrak biledim düşmanın kalbine. Şakaklarım çığlık çığlık. Düşer yüreğime ateş. Saplanır ciğerlerime mazlum bebeklerin sesleri. Eğer ahdimizden dönersek yitirsin analarımız bizleri. Adım Irak. Halkımın yüzü gülmeye çok ırak. Kara bulutlar gezinir semalarında ülkemin. Önce sirenler çalar acı acı. Naklen seyreder tüm dünya gözyaşından damıtılmış hayatımı. 1,5 milyon taze can süzülür semalarımda. Ebu Enes Eşşami gibi notlar düşerim tarihe ve sevdalar doğar ümmetin yiğitlerinden Bağdat'ın topraklarına. Nur ve Fatımaları doldururlar zindanlara. Fatıma ve Nur'un intikamıyım ben. Adım Doğu Türkistan'dır benim. Şehit bedenleri Çin Seddi'ni aştı ey Müslümanlar. Yok mu ızdırabı olan ey Müslümanlar? Varsa kıyaslayın Kaşgarlı bir annenin ızdırabıyla. Hayal edin eğer yüreğiniz yetiyorsa. Hanginizin hüznü, karnı deşilip içinden yavrusu alınan bir annenin hüznü kadar derin olabilir ki? Adım Somali'dir benim ey ümmet. Tenim siyah olsa da kanım kıpkırmızı akar sizin gibi. Bir ömrü çölden çöle göç ederek geçirdik. Açlığımızı gidermek için. Tenim siyah olsa da ilahım Allah'tır benim. Üşüşür tepemize kara şahinler. Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için. Adım Suriye'dir benim. Varil bombaları düşer ekmek kuyruklarında. Sarin gazı boğar körpecik bedenleri. Adım Şam'dır benim. Şehitler düşer nasibimize nasipsizler arasında. Enkaz altında direnen ümmetin umuduyum ben. Nusayri bir bahşettir böğrümdeki asılı hançer. Adım Halep'tir benim. Siyah ve beyaz bayraklara sevdalıdır tepelerim. Bir nusret bekler sokaklarım küfre inat. Her bir sokak için binlerce can vermişim. Tepeden tırnağa ölümler kuşanmış İdlib'in çocukları. Kasemler etmişler Kabe'nin Rabbine. Şam İslam olmadıkça kılıçlar girmeyecek kınlarına. Düşman yeryüzünden silinmedikçe yürekleri soğumayacak mazlum annelerin.

Şehrim Konya'dır benim. Şehadetle yoğrulmuş hamurum yüzlerce yıl. Bozkır'dan Akşehir'e binlerce can vermişim dar ağaçlarında Allah için. Cennet düşlemiş bu şehrin çocukları. Sokaklarında kokusunu duymuşlar Firdevs'in. Havzın serinliği çalar yüzlere Kur'an okunan odalarda. Adım Mücahit Şener. 19'unda düşer sevda gönlüme ve yürürüm sevdamın ardı sıra. Ve nihayet buldum sevdamı Kafkasya'da. Adım Abdüllatif. Latif bir temenni sardı tüm bedenimi. Ve bilin ki ey Müslümanlar, Çeçen dağlarından cennetin kapısına uzanmak istedim. Adım Ali Dursun. Tarih tanıklık etmiş doğduğum toprakların şehitliğe olan sevdasına. Ve yine tanıklık etmiş Muhammed ümmetinin topraklarına olan fedakarlığına. Şehadetin bu ümmetin ekmeği, suyu olduğunu anladığımda çok söz etmedim. Sözü altından bakıra döndürenlerin inadına. Adım Bayram Ali Düz. Dedelerim can vermiş Habeş topraklarında. Sırrını kovalamışım yıllar yılı. Buluşmak istedim dedelerimin ruhuyla en yüce dava için Ogadin topraklarında. Adım Ahmet Gümüş. Hayatım boyunca küfrü hiç sevmedim. Ayaklarım şahit olsun istedim imanıma. Mizanda çok ağır bir söz için Konya'dan Afganistan'a hicret ettim. Bir namaz esnası buldu beni de sevdam. Ve kopan ayaklarımı buna şahit ettim. Adım Adem Yaşar. Tanır beni bu şehrin meydanları. Şehrin her meydanına gözyaşı bıraktım mazlumlar için. Benim için ölümdür bu şehrin havasını solumak. İslam yurduna ateş yağarken gidiyorum işte ellerimde berem savaş meydanına doğru. Elveda dostlar. Bıçak gibi keskin nefretimi miras bırakıyorum sizlere. Amerika ve dostlarından intikam almak için. Adım Emrah Uyarol. Bir yol düştü bana da Kur'an'ın caddelerinden. Koşar adım çıktım bu şehirden. Sizi hayal edemeyeceğiniz kadar pak bir suyun başında bekliyorum. Ve size de şehadetler temenni ediyorum Rabbimden. Adım Hakan Yiğit. Yiğitçe doğurmuş beni anam. Kurşunların varsın istedim ciğerlerine. Her gün mümin annelerin ciğerlerine ateş düşürenlerin. Adım Yasir Sönmez. Beni de yetiştiren hamdolsun ki bu şehrin şehadet iklimi. Beşerin vaadiyle Allah'ın vaadi arasında sıkıştı ruhum. Beni de tuttu bu şehrin sokaklarında amansız sancım. Ve buldum sonunda beni mutlu kılan cevabımı. Rabbim hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim. Adım Yusuf Kazanç. Afganistan cihadında doğmuşum. Doğduğumda Mücahit koymuş adımı babam. Selamlar olsun baba adımı Mücahit koyduğun için. Adım gibi toprağımda buldu beni nasibim. Adım Mehmet Öğüt. Muhafız olayım istedim İslam'ın güllerine. Elleri değsin istemedim düşmanın Çeçenistan'da İslam bahçesine. Adım Serkan Yurteri. Çığlıkları var kulaklarımda bacılarımın. Uykularıma saplanıyor can çekişen müminlerin inlemeleri. Arınmak istedi kalbim Afgan dağlarında ve canımı Allah yolunda satmak istedim. Adım Abdülkerim Yılmaz. Keşmir, Ogadin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan. Her yanı alev alev İslam yurdunu. Sınır tanımaz benim de içimdeki alev. Bunun için silaha sarıldı kalem tutan ellerim. Adım Oğuzhan Yener. Arzda Allah'ın içindekilerde. Bana tenimdekini verene cimrilik edemem ben. Hayatım avuçlarımda onun olanı sundum Allah'a. Adım Haşim Özalan. Bir rüyada gördüm Resulullah'ın bana tebessüm ettiğini. Tebessümün tadına varmak istedim sonsuza kadar. Ve nihayet bize de istikamet oldu şehadet. Adım Fatih Dedemoğlu. Güncesi işgal olan bir günde doğmuşum. Şanlı bir kavgada açmışım gözlerimi. Şehadetin kıyısında yol yürümüşüm bir ömür.
gözlerim şahit olmuş aşağıların en aşağısına ve şahit olmuşum küçücük bebeklerin kıyımına. Bakın ne kadar da benziyor şu enkaz altından çıkarılan Suriyeli çocuk oğlum Abdullah'a. Adım Hüseyin Kumtepe. Cennet ırmakları düşlerim ömrümce. Alev alır göz bebeklerimde hayallerim. Gözler dururum beni bulacak şehadeti. İslam ümmetinin karanlığı kadar koyu bir karanlıkta bulur beni de bir insansız katil. Bedenime atılan füzelerden güller açar geleceğime. Adım Ethem Koyuncu. Yılların çirkin simasıyla susamış kalbim ilahımı. Vahyin rahmeti kuşatmış istikbalimi. Yol bulmuşum dünyanın darlığından ahiretin bolluğuna. Yollarıma mayınlar döşeseler de pusulam şehadeti göstermiş ve yürümüşüm esenlik yurduna. Adım Muhammed Şehit. Bakmayın yaşımın 19 olmasına. Doğduğumda adımı şehit koymuş anam. Bin yıllık sevdaların akşetmiş adımla birlikte yüreğime. Kavurur ciğerimi şehadet. Azap olur dünya ruhuma. Mermiler saplanır gül tenime. Ve söner içimdeki ateş. Dünyanın en kirlisisinden şehadetin baharına. Ey sözünde duran, Allah'ın vaadini bekleyen, kararlı ol, yol yürü, dağ aş. Bütün bir nimetiyle benim adım şehadet.

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki şayet ona su verseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

Bir dakika bilim. Göller önemli tatlı su kaynaklarıdır ve dünyada göllerin %60'ı sadece bir ülkenin sınırları içindedir desem ne dersiniz? İlginç ama doğru. Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'ü bulmaktadır. Bir dakika bilim.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.